tertip. Tertip bir şeyi rağbetlendirmek demek, tertip de bir şeyi yapmayın diye korkutmak demek. 4. Ve cedelün ve kısas. Bir de cedel var Kur'an-ı Kerim'de. Sen ona şöyle şöyle ey Resulüm. Onlarla mücadele küfrüne karşı Allah'ın cevabı. Mesela ne demiş? Kemiği eline almış müşrik, Peygamber Efendimiz'in karşısına gelmiş, kemik, eski bir kemik bulmuş, ne kemiği bulduysa böyle parmakları arasında ufalamış, kemik ufalanıyor, çürümüş yani. Bu çürümüş kemik böyle ufalanıp dururken Allah bunda mı diriltecek? Kafirliğe bak yani, diriltemez sanıyor. Peygamber Efendimiz'e Allah ayet indiriyor. Diyor ki, kul yuhyihellezi enşe'ha evvele merre. O kemiği ilk önce nasıl yaratmışsa Allah gene öyle diriltecek. Onu ilk yaratan Allah değil mi? Hatta o ilk yaratışından sonra onun o çürümesi bile Allah'tan. Niye çürüyor? Değişme oluyor. O değişme de Allah'tan. O değişmeyi yaptırtan da Allah. Onu yeniden yaratmaya da kadir. Ve huve bikulli halkın alim. Her çeşit yaratmayı hakkıyla bilir, her çeşit yaratmaya hakkıyla kadir. Nedir bu? Allah'ın bir cevabı var, cedel. Öyle diyorsun ama böyledir diye. Evet, Kur'an-ı Kerim'de böyle şeyler de var. İnsan okudukça imanı artar. Vay be, müşrikte ama yanlış şey yapıyormuş, düşünüyormuşlar. Bak, diyor ki bir ayet-i kerimede لَكَانَ ف۪يهِمَا عَالِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ وَفَسَدَتَا. Eğer bu yerde gökte Allah'tan başka bir kuvvet daha olsaydı, bir emir kuvvet sahibi varlık daha olsaydı mücadele ederlerdi. Ortalık karmakarış olurdu. Nefesedeta. Yer gök mahvolurdu. Fesada uğrardı. Bozulurdu. Karmakarış olurdu. Neden? O bir şey söyler, ötekisi bir şey söyler. Bir birliğin başında iki tane komutan olsa, birisi hücum dese, ötekisi dur dese, birisi ileri dese, ötekisi geri dese, birisi efendim sağa dese, ötekisi sola dese, bu o askerler ne yapacak? Birbirine çarparlar, mahvolurlar. İşte karışıklık olur. Fesat karışıklık demek. Karma karış olur ortalık. Eğer Allah'tan başka bir ilah daha olsaydı, bir tanrı daha haşa sümmaşa olsaydı nizam bozulurdu. Karma karış olurdu. Ne diyorlar? Külhan Beyler bile söylüyor. Bana bak diyor. Çekil buradan diyor. Bir çöplükte iki tane horoz ötmez diyor. Hadi bakalım. Burası benim semtim diyor. Yani olmuyor iki tane. Ya birisi ötekisini temizleyecek, tepeleyecek, çekecek, kaçırtacak. Bir tane olacak yani, öyle iki tane olmuyor. Bunları Allah Celle Celaluhu çok güzel efendim anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. O zaman elhamdülillah, bizim imanımız ne kadar kuvvetliymiş. Elhamdülillah, ne kadar doğru yoldaymışım. Elhamdülillah, ne kadar sağlam akla, mantığa, ilme, hikmete, irfana uygun bizim dinimiz. Hamd ediyoruz. Secdelere kapanıyoruz. Sevinçten uçuyoruz yani. Elhamdülillah ki Müslümanız diye. Demek ki elhamdülillah bizim dinimiz ne kadar güzelmiş. Memnun oluyoruz. Evet. Kur'an-ı Kerim'de ne vardır? Böyle şeyler de vardır. Ve kısasun, demin de söylediğim gibi kıssalar vardır. Firavun ne yaptı? Sonra ne oldu? Bu dağlar benimdir dedi. Bu ovalar benimdir dedi. Bu ülke benimdir dedi. Benden başka sizin tanrınız olamaz. Bana tapacaksınız dedi. Efendim sonra ne oldu? Suda boğuldu gitti. Leşini deniz kenara attı. Hani ne oldu? Nerede kaldı o iddialar, o palavralar? Bitti. İşte efendim bilmem Nuh Aleyhisselam'ın kavmi dinlemediler. Hem de nasıl dinlememişler? İnana bak yani. Rabbi inni da'utu kavmi leylen ve nehara felem yizitüm duayı illa firara. Gece gündüz ben kavmimi senin yoluna çağırdım ya Rabbi diyor Nuh Aleyhisselam. Burasına gelmiş. Gece gündüz kavmimi senin yoluna çağırdım ya Rabbi. Onlar da ben çağırdıkça kaçtılar diyor. Firar. Felem yizitüm duayı illa firara. Benim onlara davet etmem, çağırmam onların firarını arttırdı. Çağırdıkça firar ediyor. Aksine yani. İnadına. Efendim gerisin geriye. Ve kullama da'utuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Ben senin ayetlerini onlara okurken, senin yoluna onları çağırırken ne yaptılar onlar? Kulaklarını tıkadılar. Yani bir de boş ver demekle yetinmiyor, bir de inadından kulaklarını tıkıyor yani. Böyle inat ettiler. Ne oldu? Tufan geldi. Hepsini sildi, süpürdü. Hepsi boğuldu. Efendim Nuh Aleyhisselam'ın yanında olanlar, ona iman edenler kurtuldu. Oğlu iman etmedi, mahvoldu. Karısı iman etmedi, mahvoldu. Çok ibretli. İşte bunlar nedir? İşte bunlar emsaldir.

efendim kıssalardır, efendim kısası söylüyoruz kıssaları, sonra meseleler de vardır. Demek ki bu hadis-i şerife göre Kur'an-ı Kerim 7 harftirden maksat 7 kısımdır demek. İşte bu da emir, nehi, efendim teşvik, terhip, efendim cedel, kısas, mesel diye sıralanmış. Bünzilel Kur'an'ı min seb'ati evvabin ala seb'ati ehrufin, efendim küllüha şafin kafin. Muaz radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Resulullah Efendimiz, Kur'an-ı Kerim 7 kapıdan 7 harf üzere inmiştir. 7 kapıdan 7 harf üzere inmiştir Kur'an-ı Kerim. Her birisi şifa bahşedicidir. Efendim insanın dertlerine, efendim sorularını cevaplandırmaya kifayet edici mahiyettedir. Yani çeşitleri var Kur'an-ı Kerim'in. Efendim şunu anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in içinde çeşitli efendim sınıflandırmalara göre farklı durumda olan ayetler var. Onları öğrenmek lazım, dikkat etmek lazım geliyor. Hadis-i şerif: Ünzilel Kur'an-ı fi selasi emkinetin Mekke'te vel Medine'te ve Şam. Efendim Kur'an-ı Kerim 3 yerde inmiştir. Mekke'de, Medine'de ve Şam'da diye bildiriyor. Şimdi bir kere ayetler genel olarak Mekki ve Medeni, yani Mekke'ye ait, Medine'ye ait diye ikiye ayrılır. Onun için surenin başında yazar falanca sure, efendim bu sure Mekki suredir, yani Mekke'de inmiş suredir demek. Tabi Mekki kelimesinin tarifi var. Medeni, yani Medineli sözünün tarifi var. Bunların efendim detayı Kur'an-ı Kerim'i anlatan güzel kitaplar var. Ömer Nasih hocamızın güzel kitabı var. Daha başka kimselerin kitapları var. Efendim Mekke ve Medineli. Hangileri Mekki sayılır, hangileri Medineli sayılır? Bir de burada diyor Şam diyor. Tabi Peygamber Efendimiz Şam'a kadar gitmedi ama Tebük'e kadar gitti. Araplara göre Peygamber Efendimiz'in zamanında efendim şey kuzey taraf Şam sayılırdı. Yani bizim biz Şam deyince şimdi Suriye'nin baş şehrini düşünüyoruz. Araplarda o manaya değil. Suriye'nin baş şehrinin adı başka. Dimaşk diyorlar ona. Avrupalılarda da başka. Damaskus diyorlar. Aynı. Dimaşk ve Damaskus aynıdır. Şam dedikleri sol taraf demek aslında. Kelimenin çıkışı Şam ne demek? Sol taraf demek. Yani niye sol taraf demişler kuzeyde olan kısımlara, efendim yukarıda olan kısımlara? Güneşe doğru baktıkları zamanı esas almışlar eski Araplar. Güneşe doğru baktıkları zaman doğuya bakıyorlar. Tabii ne olur? Sol taraf Şam, yani sol, kuzey tarafı olur. Sağ taraf Yemen, yani yemin, sağ taraf demek Arapçada, cenub, yani Yemen. Ondan demişler. Yemen'e Yemen denmesi sağda olduğundan, Şam'a Şam denmesi solda olduğundan. Şarkka, güneşin doğduğu yer, battığı yer, sağ taraf, sol taraf diye isimlendirmişler. Onun için aşağı tarafta, cenüpte olan yere Yemen diyorlar, yukarıda olan yere de Şam diyarı diyorlar. Bir şehir değil. Mıntıka yani. Kuzey. Kuzey demek yani. Demek ki Mekke'de inmiş, Medine'de inmiş, kuzey tarafta inmiş diye böyle bir sıralama var. Başka tasnifler de var ayetlerin. Gece inenleri var. Leyli deniliyor. Gündüz inenler var. Nehari deniliyor. Çeşitli taksimler var o Kur'an-ı Kerim'i anlatan kitaplardan. Efendim onları güzelce öğrenirsiniz. Tariflerini de öğrenirsiniz. Çünkü Medineli ayet denildiği zaman, Mekki ayet denildiği zaman ne anlaşılacak? O hususta da başka tarifler var. Buraya kadar Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilgiler sunulmuş oldu. Kur'an-ı Kerim'i iyi öğrenmek için Kur'an bilgilerini tam öğrenmemiz lazım. Sağlam alimlerin, büyük alimlerin, takva ehli, salih alimlerin Kur'an üzerine yazmış olduğu kitapları okumak lazım. Bozuk insanların kitaplarını okumamak lazım. Çünkü bozuk insan meseleye tam vakıf değildir. Yanlış fikir söyler, eksik fikir söyler, yanlış bilgi sahibi olur insan. Demek ki biz okuyacağımız kitaplarda konunun uzmanı, hakikaten mütehassısı, alimi olan insanların eserini okuyacağız. Cahili olan insanların eserlerini okumaktan kaçınacağız. Çünkü

0: israfıdır. Cahilin yanlışını düzelteceğim derken çok zaman harcanır. Delinin birisi bir kuyuya bir taş atar, bir deli bir kuyuya bir taş atar, 10 tane akıllı o taşı çıkaracağım diye ter döker. Kolay değil yani. Onun için yanlış kitap okumayın. Bir arkadaş vardı, profesör, öldü. Allah rahmet eylesin. Fransa'ya gitmiş. Tabii orada Müslüman ilahiyatlı olduğu için oradaki kaldığı şehirdeki insanlarla çeşitli münakaşalar yapmışlar dini konularda. O da demiş ki bak şu kitabı, şu kitabı oku. Göreceksin o zaman bizim haklı olduğumuzu. Şu kitabı oku. O zaman diyor ki hayret ettim diyor bana anlatırken. Ben demiş senin söylediğin kitabı papaza sormadan okuyamam. Önce papaza bir soracağım. Efendim şu kitabı oku diyorlar. Okuyayım mı okumayayım mı? Oku derse okuyacağım diyor. Bak adamlar nasıl şeye bağlamışlar. Kendi elemanlarını. O kitabı okuma diyecek. Tamam. Bir bakıma güzel. Neden? Mütehassısı hangi kitabın okunacağını okunmayacağını söyleyebilir. Onun için bizde de kardeşlerimiz her kitabı okumasa da alime gelse sorsa iyi olur. Hangi kitabı okuyacağını aslında gerçek alim bir kimseye sorması lazım. Fransa'daysa, Fransa'daydı anlattığı, Paris'e yakın bir yerde, gidip Hamidullah Bey'e sorsunlar bakalım ne diyecek. Gerçekten alim olan gidip bir insana ona sorman lazımdı. Evet, böylece Kur'an-ı Kerim'i iyi öğrenmek lazım diye bu hadisi şeriflerden sonra ona dikkati çekiyoruz. Bak o ayet-i kerimeyi hiç unutmayın. Sabahları okunuyor mihrapta. Eğer bu Kur'an-ı Kerim'i biz azimüşşan, alemlerin Rabbi olarak efendim Allah kendisi buyuruyor. Eğer bir taşın taştan bir dağın üstüne indirseydim bu Kur'an-ı Kerim'i efendim dağ parça parça olurdu. Allah korkusundan beri büzülüp kalırdı. Efendim saygıdan, korkudan. E siz ne oluyorsunuz? Yani bu kadar önemli Allah'ın kelamı. Onun için bunu öğreneceğiz. Öğrenmek için de bu kadar hadis-i şeriften aklımıza kalan ne? Kur'an-ı Kerim'in incelikleri var, çeşitleri var. Onları da öğreneceğiz. Bu çeşitleri kimden öğreneceğiz? Kur'an'ı iyi bilen alim, salih, abid, zahid, ehli Kur'an, Allah'ın mübarek kullarından öğreneceğiz. Yani olmadık kitapları okursa insan hidayet bulamaz. Alim arayacaksınız. Hakiki alim arayacaksınız. Takva ehli olacak. Allah'tan korkan insan olacak. Hakikaten derin alim olacak. Güzel ahlaklı olacak. Misyoner filan olmayacak. Oranın buranın ajanı, din düşmanı olmayacak. Evet. Biz daha okuyalım. Burada bırakalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Ramuz'un 84. sayfasının 7. hadisi şerifinde buyuruyor ki unsur ehake zalimen ev mazlumen. Ya Resulallah ensuruhu mazlumen fe keyfe ensuruhu zalimen kale tahcüzuhu aniz zulmi fe inne zalike nasrahu. Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anh'ten, Tirmizi'den, hem de Tirmizi Hasan sahih hadis diyor. İbni Hibban'dan, efendim Enes radıyallahu anh'ten, İbni Ömer radıyallahu anh'ten Taberani efendim rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Yani sahih bir hadis şerif. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Müslüman kardeşine, sen Müslüman kardeşine zalim de olsa yardım et, mazlum da olsa yardım et. Zalim kardeşine de yardım et, mazlum kardeşine de yardım et. Demişler ki ya Resulallah, mazlum olduğu zaman koşayım yardımına kurtarayım. Tamam, mazlum olduğu zaman yardımcı olayım. Yani birisi ona zulmediyor, gideyim kurtarayım. Tamam. Ama zalim iken nasıl yardım edeceğim? Olur mu ya, zalime gidip yardım etmek olur mu? Yardım etsem, adam öbür tarafta adamı dövüyor, ona yardım etsem ben de günaha girerim. Kesiyor. Ben de kessem ben de katil olurum. Yani zalime yardım nasıl olacak diye sormuşlar. İyi ki sormuşlar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı konular dinleyenlerin hatırında iyice yerleşsin diye nükteli söylerdi. Şimdi bu herkesin hatırında kalır. Peygamber Efendimiz dedi ki zalim kardeşine de yardım et, mazlum kardeşine de yardım et. Tabi herkesin afallar şaşırır. Çünkü dinimizde çok kesin olarak biliyoruz ki, kesin biliyoruz ki zalime yardım edilmez. Zalime meyledilmez. Zalime eyvallah denilmez. efendim zalime destek olunmaz, zalimin yüzüne gülünmez, efendim zalim desteklenmez, efendim bunu biliyoruz, kesin bu Allah'ın efendim çok aşikar bir emri bu. Zalimken yardım edin, mazlumken yardım edin. Ne demek oluyor? Hemen sormuşlar. Sorusun diye zaten Efendimiz mahsustan öyle nükteli söylemiş oluyor. Efendim sorunca demişler ki mazlumken yardım edelim ama zalimken nasıl yardım edebiliriz? Zalim kardeşini zulüm yapmaktan men edersin, engellersin, yaptırtmazsın, yapma bunu diye. İşte o da ona yardımdır. Neden? Zulmü yapsa cehenneme gidecek, cezasını çekecek. Yaptırmayınca ona yardım oluyor. Zalime yardım nasıl olacak? Zulmünü engellemekle olacak. Yaptırtmamakla olacak. Evet. Bu son hadis-i şerif. Yani mümin mümin kardeşini sevecek. Tamam, hepimiz birbirimizi seveceğiz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu çok mühim bir husus. Nasıl kardeşiz? Ahiret kardeşiyiz. Nedir bu? Efendim, ahiret kardeşliği çok sevaplı bir şeydir. Mahşer yerinde, Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde, nurdan minberlerde gölgelendirecek, sefa sürecekler. Büyük mükafatlar verecek, çok sevaplar kazanacaklar. Onun için kardeş olmak çok önemli de birbirimizi çok seveceğiz, birbirimizi destekleyeceğiz, birbirimize yardımcı olacağız, kenetleneceğiz, beraber çalışacağız, İslam'ı koruyacağız, Müslümanlara yardımcı olacağız. Ama zalimse zulmünü yaptırmayacağız, doğru yola çekeceğiz. Şaşırmışsa efendim hakka çekeceğiz. Sapıtmışsa düzelmesine çalışacağız, o tarzda. Doğru yolda gidiyorsa destekleyeceğiz. Evet, Allah bir insanın hayrını murad etti mi ona iyi bir arkadaş nasip edermiş, bilmediğini hatırlatırmış iyi şeylerden, bildiği şeyi yapmasına yardımcı olurmuş. Vazifemiz böyle olacak. Allah hepinizden razı olsun, hepimizi böyle birbirini seven hakiki ahiret kardeşleri eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.
2: Yeryüzünde hiç kimse onun kadar sevilmedi. Allahu Teala ve yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim onu metheyledi. Ona olan aşkın tezahürüyle gönülden satırlara dökülüverdi en güzel dizeler. Kilye-i Şerifler, Nat-ı Şerifler, Şemailler ve Esma-ül Nebiler onu anlattı. Habibi Edibi Zişan Efendimiz. O son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Peygamber Efendimizin yüce ahlakı, ibadet hayatı, rehberliği, idareciliği, ailesine, çocuklara olan sevgi ve şefkati, sünnet-i seniyyesi, onu gerçek anlamda örnek almanın yolları. Akademisyenlerin, ilim ehlinin en sevgiliyi anlattığı son peygamber. Alemlere rahmet. Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem programı Akra'da.

Ölümümüz bizi Allah'a kavuşturacağı için kutludur. Dünyaya geldik, Hakk'ın eserlerini gördük, gönülden vurulduk. Emirlerindeki hikmete inandık. Hakk'a kavuşmamız olan ölümü de gönülden özlemeliyiz.

Ey lütfu çok Erham Huda, aşıkların itmek gerek. Canlar sana olsun feda, aşıkların itmek gerek. Gözle o esrik kulları, saat pare olmuş dilleri, fark etmez olmuş yolları, aşıkların itmek gerek. Dil bahri aşka dalma, can dur şakı bulma, lütfa bahane olma, aşıkların itmek gerek. Mahzun gönül gülmek için, pası dili silmek için, sen şaha hoş gelmek için, aşıkların itmek gerek. Ey kâşifi gam-u zalem, ey bazili lütf-ı ni'am, ey kân-ı ihsan-u kerem, aşıkların itmek gerek. Ey sırlara alem olan, ey kullara ekrem olan, ey nuriye erham olan, aşıkların itmek gerek.

Allah'ım, bana sonrasında küfrün yeri olmayacak bir iman ve yakin bahşet. Dünya ve ahirette senin nazarında şerefini elde edebileceğim bir rahmet ver.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Tetik parmaklar, tetik biliyorsunuz silahlardaki bir tıklamayla sesle birlikte olan bir durumdur. Aynı şekilde tendonlarda da bu şekilde bir takılma, kilitlenme olarak tarif edilen bir sesle birlikte kapanma ve açılma. Bu ses ve kapanma sırasında ağrılı bir klinik tablo. Bunun mekaniği nedir? Şimdi bu parmaklarımızı hareket ettiren kirişlerimiz belli kılıflar içerisinde hareket eder. O kılıflar bir su borusu gibi düşünün. O boru içerisinde daha ince bir borunun hareket ettiğini düşünün. Parmak eklemleri o tendonlar kıvırıyor, hareket ediyor, açıyor, kapatıyor. Bu açıp kapatma sırasında o belli bölgelerde daralma noktaları var. Eğer onlar olmasa parmağımızı kıvıramayız zaten. Bu daralma noktaları, doğal daralma noktalarında aşırı daralma olursa, bunlara pulley denen noktalardır bunlar anatomik olarak. Bu bölgelerdeki aşırı daralmalar bu kirişlerin o noktalardan geçerken takılmasına, yani bunu bir otoyolda alt geçit gibi düşünün. O alt geçitten geçen araçların o alt geçitte takılması gibi düşünebilirsiniz. Böyle bir daralma bu takılmaya sebep oluyor. Her karşıya geçiş bir takılmayla karşımıza çıkıyor ve bir ses yapıyor. Bunun derecesi var tabii. Hafif takılmalar var. Bir de mekanik takılmalar. Mesela çocuklarda, yeni doğan çocuklarda bile görüyoruz. Mesela çocuk baş parmağı kıvrık olarak doğuyor. Açamıyor. Bu konjenitaldir. Yani doğumsal tetik parmaktır. Erişkinlerde ve daha sonra kazanılmış olan tetik parmaklarda ise yine aşırı ve ani kullanmanın getirdiği sonuçlar sonucunda, yani o bölgenin aşırı travmaya maruz kalmasıyla ona reaktif olarak enflamasyon, ödem oluşuyor, kalınlaşma oluşuyor tendon kılıfında. Bu da bir şeyi çok sıkmakla ilgili olabilir. Yani mesleki bir kullanım kusuru olabilir. Sonuçta mekaniği tamamen takılan bir tendon var. Onun üzerinde onu boğan bir kılıf var.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

0: Sağduyulu akıl, Allah rızasını ve sevgisini esas alıp, insanın iradesiyle, sağlıklı muhakeme ile iyi ve güzel olana yönelmesinin kararlılığıdır. İnsan, aklı sayesinde düşünür, sorgular, anlamlandırır ve tercihte bulunur. Ancak Kur'an'ın övdüğü akıl, yalnızca çok bilen veya iyi hesap yapan bir zihin değildir. O, hakikati arayan, nefsinin ve arzularının esiri olmayan, vahyin rehberliğinde doğruyu görebilen bir akıldır. İşte bu akıl, aklı selimdir. Kur'an-ı Kerim, insanı gökyüzüne ve yeryüzüne, geceyle gündüzün ardı ardına gelişine, yağmura, bitkilere, canlılara ve hayatın değişen hallerine bakmaya davet eder. Çünkü kainattaki her bir düzen, insan için bir işaret, her bir nimet, üzerinde düşünülmesi gereken bir delildir. Kur'an-ı Kerim'de akıl, düşünmek, ibret almak ve aklı selim etrafında yer alan ayetler, bizlere hakikati arayan ve vahyin ışığında yolunu bulan bir aklın nasıl olması gerektiğini gösteriyor. Yüce Allah şöyle buyuruyor.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Muhakkak ki göklerin ve yerin yaratılışında, gece ve gündüzün birbiri ardınca gelip gitmesinde ve uzayıp kısalmasında, aklı selim sahipleri için Allah'ın birliğine ve kudretine ait ibret verici deliller vardır. Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak bir tek ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Kur'an, mübarek bir kitaptır ki, onu sana, ayetlerini iyiden iyiye düşünsünler ve aklı olanlar öğüt ve ibret alsınlar diye indirdik. Sana kitabı, Kur'an'ı indiren O'dur. Onun bir kısmı muhkem, açık ve kesin ayetlerdir ki, onlar kitabın anası, temelidir. Bir kısmı da müteşabih ayetlerdir. İşte kalplerinde eğrilik olanlar, fitne çıkarmak ve kendi arzularına göre yorum yapmak isteyerek onun müteşabih olanlarına uyarlar. Halbuki onun yorumunu ancak Allah bilir. İlimde derinleşmiş olanlar da ona inandık, hepsi Rabbimiz katındandır derler. Bunu aklı selim sahiplerinden başkası düşünemez. Senden önce memleketlerin, şehirlerin halkından, kendilerine vahyettiğimiz erkeklerden başkasını peygamber göndermedik. İnanmayanlar acaba yeryüzünde dolaşıp da kendilerinden öncekilerin sonunun nasıl olduğunu görmediler mi? Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret daha hayırlıdır. Siz hala aklınızı kullanmıyor musunuz? Yeryüzünde birbiriyle komşu kıtalar ve onlarda üzüm bağları, ekinler, çatallı ve çatalsız hurmalıklar vardır ki bunların hepsi bir tek suyla sulanır. Halbuki meyvesindeki tat bakımından onların bir kısmını diğerlerinden üstün tutuyoruz. Doğrusu bunda aklını kullanacak bir toplum için elbette birçok ayetler, delil ve ibretler vardır. Yüce Allah doğru söyledi.

0: İlimle ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: yalnız şu iki kişiye gıpta edilir. Biri, Allah'ın kendisine verdiği malı hak yolunda harcayıp tüketen kimse. Diğeri, Allah'ın kendisine verdiği ilimle yerli yerince hükmeden ve onu başkalarına öğreten kimse. Kim ilim tahsil etmek için bir yola girerse, Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Allah'ın benimle göndermiş olduğu hidayet ve ilim, yeryüzüne yağan bol yağmura benzer. Yağmurun yağdığı yerin bir bölümü verimli bir topraktır. Yağmur suyunu emer, bol çayır ve ot bitirir. Bir kısmı da suyu emmeyip üstünde tutan çorak bir yerdir. Allah burada biriken sudan insanları faydalandırır. Hem kendileri içer hem de hayvanlarını sular ve ziraatlarını o su sayesinde yaparlar. Yağmurun yağdığı bir yer daha vardır ki düz ve hiçbir bitki bitmeyen kaypak arazidir. Ne su tutar ne de ot bitirir. İşte bu Allah'ın dininde anlayışlı olan ve Allah'ın benimle gönderdiği hidayet ve ilim kendisine fayda veren, onu hem öğrenen hem öğreten kimseyle buna başını kaldırıp kulak vermeyen, Allah'ın benimle gönderdiği hidayeti kabul etmeyen kimsenin benzeridir. Sevgili dinleyenler, ilimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 28.
1: Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim.
2: Kad semi'allahu

Allahu Teala Hazretleri kulları muhakeme edecek, muhasebe edecek. Efendim, herkes böyle sevabım nereden çok olur diye ona çare arayacak. Ne yapayım da acaba sevabımı arttırayım, ne yapayım da cehennemden kurtulayım, ne yapayım da hesabımı doğrultayım da cennete gireyim diye çare arayacak. Bu arada diyor Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, kıyamet gününde bir kul öteki kulu yakalayacak, diyecek ki ya Rabbi bu bana dünyada zulmetti, bundan benim hakkımı al, bunda benim hakkım var, al bu hakkımı. Allah-u Teala Hazretleri sen bu kardeşine zulmetmişsin, ver bunun hakkını buyuracak. O kul da diyecek ki ya Rabbi verdim verdim hiçbir şeyim kalmadı. Hiçbir sevabım kalmadı, yok verecek bir şey diyecek. Allah-u Teala Hazretleri diyecek ki hak isteyen kula, bak bu kardeşinin başkalarına da zulmü olmuş anlaşılan, elinde hiç sevap kalmamış, sana verecek bir şey yokmuş. Öyleyse benim günahlarımdan yüklensin ya Rabbi diyecek. Yüklensin benim günahlarım, biraz hafiflesin, ben biraz hesabımı doğrultayım, yüklensin diyecek. Bunu söyleyince Peygamber Efendimiz ağladı. İşte o gün böyle gündür diye ağladı Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz. O öyle günahlarımı yüklensin deyince Allah-u Teala Hazretleri buyuracak ki başını kaldır. Demek ki Rabbinin huzurunda diz çökmüş, başını kaldırmaya takati yok insanoğlunun. Hesap kolay mı? Başını kaldır kulum diyecek. Başını kaldırınca o kul cennetin köşklerini görecek. Ama etrafı, kenarları incilerle bezenmiş, kıymetli taşlarla bezenmiş köşklerini görecek. Diyecek ki ya Rabbi bu köşkler kimin? Hangi peygamberin? Hangi şehidin? Hangi mübarek insanın? Diyecek ki Allahu Teala Hazretleri, hayır değil, parasını verenin. Ya Rabbi kim bunun parasını verebilir? Kim bunun parasına takat getirebilir? Sen verebilirsin. Nasıl verebilirim ya Rabbi diyecek. Kardeşini affedenlere, vel afine aninnas, insanları affedenlere bu köşkler deyince o köşklerin güzelliğinden, ona hayranlığından, ona rağbetinden, o iştiyakından diyecek ki bu kardeşimi affettim ya Rabbi. Affettim, hakkımı istemiyorum. Affettim ya Rabbi diyecek. O köşklere gitmek için hızlı hızlı giderken Allahu Teala Hazretleri diyecek ki dur, nereye gidiyorsun? Bak sen affettiğin için bu kardeşin de cehenneme düşmekten kurtuldu. Tut onun elinden de cennete beraber gidin diyecek. Tut onun elinden de cennete beraber gidin diyecek. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem burada diyor ki ey Nas, Allah'tan korkun. Bak Allah Teala Hazretleri iki Müslümanın arasını nasıl ıslah ediyor? İki dargın Müslümanı ahirette nasıl birbirlerine efendim dost haline getiriyor? Birisine köşkü gösteriyor, ötekisine affettiriyor, onun elinden tutturuyor, nasıl barıştırıyor? Siz de insanların arasını ıslah edin, birbirleriyle barıştırın diyor.

0: Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali. ...1964 ve 1978 yıllarında dünya ağır siklet boks şampiyonluğunu 3 kez kazanan Muhammed Ali, bu unvanı rakipleri karşısında 19 kez korumayı başardı. Kariyeri boyunca çıktığı 61 maçın 56'sından galibiyetle ayrıldı ve boksu 1978 yılında zirvedeyken bıraktı. Hayatı boyunca sporu bir tebliğ vesilesi haline getiren, zorluklar karşısında cesareti ve azmini asla kaybetmeyen, hatta bu uğurda sağlığını dahi kaybeden Muhammed Ali, güzel bir hedefe sahip olmanın önemini şu sözlerle anlatıyor.
1: 12 yaşında ne yapacağımı biliyordum. Hayatta her şeyin bir amacı vardır. Her insanın bir amacı vardır. Herkesin ruhunu doldurmasını sağlayan şey, o amacı bilmektir. Hayattaki amacımı ve tam olarak nereye gideceğimi biliyorum. Kibirli değilim, azimliyim.
0: Uzun süre danışmanlığını yapan Gene Kilroy ise onun hakkında şunları söylüyor.
2: Ali tüm zamanların en iyi dövüşçüsü ve en iyi dostumdu. Muhammed Ali'nin yanında olmak benim için bir lütuftu. Benim gibi Ali'nin etrafında vakit geçirmek için milyon dolarlar verecek milyarderler vardı.
0: Muhammed Ali ile sağlık sorunlarının ciddi boyutlara ulaşmadığı 20 yıl öncesinde Filistin meselesi, Bosna Hersek soykırımı ve Chicago'daki fakir insanlara yönelik çalışmalar olmak üzere birçok faaliyette bir araya geldiklerini anlatan yakın arkadaşı Mücahit ise Ali'nin çok güçlü bir kişiliği olduğunu, insanlara sürekli İslam'ı anlattığını söylüyor ve sözlerine şöyle devam ediyor.
2: Muhammed Ali sürekli yanında İslam dinini tanıtan kitapçık taşırdı ve insanlara bu kitapçıktan dağıtırdı. Hazreti İsa'nın neden Tanrı'nın oğlu olmadığını anlatır.

0: vardı. Sahip olduğum her şeyden vazgeçmem gerekse de, boksu bırakmam gerekse de, giyilecek tek bir elbisem de kalsa, bir yerde bir iş bulup çalışır ve Allah ve elçisi Muhammed ile olduğumu herkese gösteririm. Tek çare buysa her şeyi bir kenara bırakırım derdi.
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: ilahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aitiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.
1: Ya eyyühellezine amen.

0: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام ويخرجهم من الظلمات إلى النور بإذنه ويهديهم إلى صراط مستقيم.
1: Allah rızasının peşinde gidenleri o Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ.
1: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki: size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
0: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ.
1: Cennet ehliyle cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
0: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
1: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları: Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Dualarıysa hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.

0: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buzağı eti getirdi.
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler.
1: وأدخل الذين آمنوا وعملوا الصالحات جنات تجري من تحتها الأنهار

0: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Udhulûhâ biselâmin âminîn.
0: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler! Oralara güven içinde selametle girin.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ اُدْخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere, selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık girin cennete derler.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا
0: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
1: La yesma'una fiha lagwan illa salama ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
0: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

0: تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Ey Musa ve Harun, Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: أُولَٰئِكَ يُجْزَوْنَ الْغُرْفَةَ بِمَا صَبَرُوا وَيُلَقَّوْنَ ف۪يهَا تَحِيَّةً وَسَلَامًا.
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar, sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
0: قُلِ الْحَمْدُ لِلَّهِ وَسَلَامٌ عَلَىٰ عِبَادِهِ الَّذ۪ينَ اصْطَفَىٰ اَللّٰهُ خَيْرٌ اَمَّا يُشْرِكُونَ.
1: Habibim, de ki, Allah'a hamd olsun, seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
0: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ.
1: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
0: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
1: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
0: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
1: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.

0: طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: Udhuluha biselam, zalike yevmul hulud.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: İz dehalu aleyhi fekalu selama, kâle selam, kavmun munkerun.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: La yesma'un fiha lagvan ve la ta'thiman illa qilan salaman salama.
1: Cennet ehli cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: فَسَلَامٌ لَكَ مِنْ أَصْحَابِ الْيَم۪ينَ.
1: Ölen kişi kutlu kimselerdense ona denir ki, selam olsun sana o kutlu kimselerden.

0: ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر ليلة القدر خير من ألف شهر تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر سلام هي حتى مطلع الفجر.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi bin aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

Ayetlerle Salı Günü Duaları. Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

Ya Rabbi, seni tarif etmektedir bütün güzel isimler. Sen güzel isimlerini aşikar etmezsen, ruhum karanlıkta kalır. Esma-i Hüsna'na şahit yaz beni. Ya Kuddus, Ya Kuddus, sensin Kuddus, kutsiyet sendendir. Bundan öte laf olmaz. Sen dilemezsen hiçbir şey pak sayılmaz. Gönlüm sana yönelmedikçe saf olmaz. Kanımı her nefeste temizlediğin gibi nefsimi arındırıp pak eyle. Temizlenenlere muhabbet edersin. Gönlümü muhabbetinle temizle. Ya selam, ya selam. Sensin selam. Sendendir selam. Emrini dinler ateş ki İbrahim aleyhisselam için serin ve selametli olur. İbrahim aleyhisselam gibi dostluğuna kabul eyle beni. İbrahim aleyhisselam gibi ateşi gül eyle tenime. Gül gibi ateşten çiçekler açtır ruhumda. Selamını şebnem gibi dokundur kalbime. Ya mümin, ya mümin. Sen hidayetini göndermezsen kalpler nasıl mutmain olur? Sen kalplere itminan vermezsen kim inandığından emin olur? Sen inandırmazsan kim mümin kalır? Hevamın tuzağına düşürme beni. Nefsimin eline bırakma beni. Öyle mümin eyle ki beni, pişmanlıklarım beni sana döndürsün. Ya Muheymin, ya Muheymin. Sensin gariplerin sığınağı. Sensin kimsesizlerin dayanağı. Sensin hakkı himaye eden. Sensin aklımı aldanışlardan kollayan. Sensin ayağımı tuzaklardan kurtaran. Sen ki zayıfları kuvvetlilerin şerrinden himaye edersin. Mazlumların hakkını zalimlerden almayı vaat edersin. Sen ki benim en küçük, en önemsiz, en gizli arzularımı da bilir, bana merhamet edersin. Nefsimin aldatmalarına kanmaktan koru beni. Aşağıların aşağısına yuvarlanmaktan koru beni.

kuvvetlilerin başaramadığını zayıfa başartır. Bir dağdan Allah diye bağırdık mı? Diğer dağdan özgürlük diye cevap gelir. İşimizi şura ile görürüz. Biz hakkı kabul ve ilan eden erleriz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Sosyal kaygı bozukluğu olup olmadığını anlaşılması için psikiyatriste gidilmesi gerekir. Tıbbi bir tedavi gerekir mi? İlaç tedavisi gerekir mi? Buna karar vermek gerekiyor en başta. Çünkü eğer hani işlevsellikte önemli bir kayıp varsa ilaç tedavisiyle yürüyen psikoterapik girişimler daha etkili olabiliyor. Yoksa hani ilaç tedavisi olmadan tek başına bilişsel davranışlı terapiler bir yere kadar kişiyi götürebiliyor. Ve kişide bir takım hayal kırıklıklarına neden olabiliyor. Çünkü kendini başarısız görmeye başlıyor. Çünkü ödevleri yapamıyor diyelim ki. Bu da evet diyor, ben haklıyım diyor, yapamıyorum diyor. Zaten onun şimdi sosyal kaygısı olan kişide şöyle bir algı var. Ben mükemmel bir performans sergilemeliyim. Şimdi hiçbir sunum, hiçbir performans %100 mükemmel olamaz. Kronik hal almışsa, hep bu şekilde geri duruyorsa ve bir şekilde bu onu artık ketleyen bir hal aldıysa aslında profesyonel bir destek almasını öneririz. Hı hı. Burada işte kişiye ilk başta ihtiyacına göre SSRI grubu veya SNRI grubu, tabii psikiyatristin kararına göre, hani o tanımlamasına göre, ihtiyaca göre başlanabilir. Sosyal kaygı bozukluğu rahatladığı anda, remisyona girdiği, iyilik haline geldiği anda ilaç tedavisinin hemen bırakılmaması gerekiyor. Hmm. Bizim genelde hani depresyon hastalarımızda da, kaygı bozukluğu hastalarımızda da bu olur. İyilik hali olduğunda bir ilacı kaç gün almasam ne olur bir deneme olabiliyor bazen. Fakat işte sosyal kaygı bozukluğu diğerlerine de aslında öyle bir remisyon süresinin iyilik halinin pekiştirilmesi gerekiyor. Bir süre daha geçmesi gerekiyor. Klinisyen, tecrübeli bir klinisyen bunu az çok fark eder. Evet. Çünkü bu artan ve azalan kaygının artan ve azalan dönemleri olabiliyor. Farklı stresör faktörlerle tetiklenebilir de hastanın şunu bilmesi belki önemli. Yani siz onun bir yolculuğunun hani rehberi gibi veya nasıl söylesem, üst bir merci değilsiniz. Ona akıl veren üst bir merci değilsiniz. Otorite değilsiniz aslında. Siz onun o yolculuğu daha konforlu şekilde sürdürmesi için en iyisini, en güzelini yapmaya çalışıyorsunuz.

0: çalışıyorsunuz ve bu konuda tecrübeniz var. Başka örnekler gördünüz siz. Başka kişilerin tedaviyi erken bıraktığında şikayetlerini tekrarladığını gördünüz. Bu tecrübenizi paylaştığınız zaman zaten kişiler de böyle bir riske girmek istemiyorlar. Evet. Şimdi normalde tabii biz hep ilaç tedavisine vurgu yapmışız evet. gibi oldu ama benim burada demek istediğim hani ilaç tedavisi tek alternatif anlamında değil. Yani ilaç tedavisi öncelikli olarak uygulanır fakat bilişsel davranışçı terapiler, yüzleştirme terapileri, değişik ev ödevleri, sosyal ortamlarda bulunma ödevleri, kendini sosyal durumlar içinde gözlemleme, aslında olumsuz yargılarının çok da gerçekçi olmadığına dair gözlemlerin yapılabilmesi şeklindeki terapi yöntemleri de çok değerli çalışmalardır. Hani bunların da benim tedavinin içinde eklenmesi kalıcı iyilik hali için önemli. Çünkü biz nihayetinde yıllar boyu vermeyeceğiz ilaç tedavisini. Bir şekilde hastamızın da bu eğitimlerle kaygısını yönetmeyi öğrenmesi ve aslında o hatalı bilişlerini, ön yargılarını ortadan kaldırıp evet ben de hata yapabilirim, mükemmel olmayabilir ve insanlar da aslında o kadar çok eleştirmezler. İnsanlar da anlayış gösterirler, hatamızı fark etseler de olabilir derler gibi bir daha esnek, ruhsal esnekliğe dair bir noktaya gelmeleri de onlar için iyileştirici olacaktır.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, Miraç gecesinde cennetin kapısı üzerinde şu ibarenin yazılı olduğunu gördüm. Sadaka 10 misliyle mükafatlandırılacaktır. Ödünç para 18 misliyle mükafatlandırılacaktır. Ben ey Cibril, ödünç verilen şey ne sebeple sadakadan daha üstün oluyor diye sordum. Çünkü dedi, dilenci çoğu kere yanında para olduğu halde sadaka ister. Borç isteyense ihtiyacı sebebiyle talepte bulunur.

Hazreti Enes radıyallahu anha, bizden bir adam din kardeşine borç olarak mal verir. Sonra malı alan kimse borç verene bir hediyede bulunur. Bu hususta ne dersin diye sordum. Enes bana şu cevabı verdi. Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdular ki, biriniz bir malı borç verse, sonra alan da veren kimseye bir hediye vermek veya bineğine bindirmek istese, sakın o hediyeyi almasın, bineğine de binmesin. Eğer aralarında borç alıp vermezden önce böyle dostane muameleler olmuşsa o başka. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Borç, Allah'ın hoşlanmadığı bir şeye ait olmadığı müddetçe Allahu Zülcelal Hazretleri borcunu ödeyinceye kadar borçluyla birliktedir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim Allah'ın kendisini kıyamet gününün sıkıntısından kurtarmasını isterse, darda olana nefes aldırsın veya tamamen bağışlayıversin dediğini işittim, dedi.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Allah Teala nazarında bir kulun Allah tarafından yasaklanan kebirelerden sonra beraberinde getirebileceği en büyük günahlardan biri, kişinin ödenecek karşılık bırakmadan üzerinde borç olduğu halde ölmesidir. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Kim ödemek arzusuyla insanların malını alırsa, Allah onun borcunu ona bedel eda eder. Kim de telef etmek niyetiyle halkın malını alırsa, Allah onu telef eder.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Her nefis ölümü tadacaktır. Bir imtihan olarak sizi şerle de hayırla da deniyoruz. Sonunda ancak bize döndürüleceksiniz.

Peygamber bir mezarın başında ağlayan bir kadına rastladı. "Allah'tan kork ve sabret," dedi. Kadın, "Geç git, benim başıma gelen musibet senin başına gelmedi," dedi. Peygamberi tanıyamamıştı. Kendisine "O peygamberdi," denilince kadın peygamberin kapısına geldi. Kapıda görevlilerin bulunmadığını gördü ve "Ben seni tanıyamadım," diye peygambere özür beyan etti. Bunun üzerine peygamber, "Sabır, musibetin ilk anında gösterilirse sabırdır," buyurdu.

Kendisi güzel, huyu güzel, yüzü güzel, sözü güzel, hali güzel, efendim ibadeti güzel, sünnet-i seniyyesi güzel. Efendimizin yolu en güzeli. Çok şaşalı görünmüyor hocam. Ben bunu böyle parlak pırıltılı, böyle pırlantalı, elmaslı falan gibi görmüyorum. Ha işte bunun bu sadeliğinde bunun güzelliği. Efendim falanca binaya bakıyorum da, efendim şöyle süslü, böyle süslü, bilmem ne bilmem ne, filanca kumaşa bakıyorum da, şöyle alacalı, böyle şeyli. O basit insanların zevki. Gel bakalım kaliteli ipek kumaş nasıl oluyor? Halis yün, çok pahalı kumaş nasıl oluyor? Rengini bir gör bakalım. Öyle cırlak renkler mi? Yoksa sade, kibar renkler mi? O zaman anlarsın. Süleymaniye Camii mi güzel mimari bakımdan, yoksa efendim sonradan yapılma filanca yapımı? Gör bakalım. O Mimar Sinan koca usta o Süleymaniye Camii'ni yapmış. Aa, ben de olsam ben de yaparım. Evet, yap bakalım da görelim. Yani o sade güzelliği mimarlar öve öve bitiremiyorlar. Amma sade güzel yapmış ha. Süleyman Çelebi'nin Mevlidi. Bir manzume netice itibariyle şiir. Allah adın zikri değilim, evvela vacip oldur cümle işte her kula. Devam ediyor. Ben de söylerim ne olacak, ne dedi? Allah adın evvela analım, Allah'ın adını evvela. Çünkü herkese bu işin evvelinde Allah demek vaciptir. İşte ben de böyle bir şeyler derim, alırım elime kalemi, ben de yazarım. Yazarsın ama herkes kaşık yontar ama sapını denk getiremez.

Bir haberimiz var. Karanlık ve çıkmazda kalanlara nur saçan bir kandil. Yolunu kaybedenlere rehber. Gerçek huzur ve mutluluk için tek reçete. Öğüt ve nasihat isteyenlere bir fırsat. Hatasının farkına varan ve yaptığı hatadan mahcup olup af dileyen kuluna mağfiret. Akıl sahiplerine düşünme fırsatı. Her an rahmetten ümit var bir kapı.

0: Hazreti Lut aleyhisselamın kavmini ve ailesini aşırılıklardan dolayı uyarması ve sonrasında yaşananlar.
1: İsmail, Elyasa, Yunus ve Lut'a da aynı şekilde hidayet ettik. Her birine alemlerin üstünde farklı yüksek meziyetler verdik. Lut'un kavmi de gönderilen peygamberleri yalanladı. Kardeşleri Lut onlara demişti ki, Allah'ın azabından sakınmaz mısınız? Şüphesiz ben sizin için gönderilmiş, güvenilir, emin bir peygamberim. Artık Allah'ın azabından sakınıp emrine uyun, bana itaat edin. Buna karşı sizden bir ücret de istemiyorum. Benim mükafatımı vermek alemlerin Rabbi olan Allah'tan başkasına ait değildir. Rabbinizin sizin için yarattığı eşleri bırakıyorsunuz da bu kadar insan içinde erkeklere mi gidiyorsunuz? Doğrusu siz haddini aşan bir kavimsiniz. Dediler ki, ey Lut, andolsun ki eğer bu sözlerine son vermezsen kesinlikle buradan çıkarılanlardan olacaksın. Lut dedi ki, doğrusu ben sizin bu çirkin işinizden nefret edenlerdenim. Ey Rabbim, beni ve aile fertlerimi bunların yaptıklarından kurtar. Buna karşı biz de geriye kalanlardan ihtiyar bir kadın olan karısı dışında onu ve ailesini ve inananları topyekün kurtardık. Biz de üzerlerine çakıl taşları yağdıran bir fırtına gönderdik, helak ettik. Yalnız Lut'un ailesi iki kızı hariçtir. Tarafımızdan bir nimet olarak işte onları bir seher vakti kurtardık. İman ve itaatle şükredenleri böyle mükafatlandırırız. Andolsun ki Lut onları bizim azapla yakalamamıza karşı uyarmıştı. Fakat onlar uyarmaları şüpheyle karşılayıp yalanladılar. Andolsun ki onlar onun melek olarak gelen misafirlerine sarkıntılık etmek istediler. Biz de gözlerini silmek öğrediverdik. İşte azabımı ve uyarmalarımın kötü akıbetini tadın dedik. Andolsun ki onları bir sabah artık kurtulamayacakları kararlı bir azap bastırıp kaplamıştı. İşte azabımı ve uyarılarımın akıbetini tadın dedik. Sonra karısıyla diğerlerini yok ettik. Üzerlerine helak eden bir taş yağmurunu yağdırdık. Uyarılıp da yola gelmeyenlerin yağmuru ne kötüydü. Şüphesiz bunda elbette ibret vardır. Fakat yine de çokları iman etmediler. Şüphesiz Rabbin elbette mutlak galiptir, çok merhametlidir. Biz de onu ve ehlini, aile ve taraftarlarını, karısı hariç kurtardık. Çünkü o, gizli küfrü sebebiyle geride kalıp helak olanlardan oldu. O sırada üzerlerine felaket getiren bir yağmur yağdırdık. İşte bak, günahkar suçluların sonu nasıl oldu?
0: Bir haberimiz var.

0: andolsun ki biz, aklını kullanacak bir toplum için ondan apaçık bir işaret bırakmışızdır. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

gülistan içre efkanın nedir? Hem demin güldür senin, yine bu nalanın nedir? Şad olanlar ağlamaz, gamlı olan gülmez denir. Gamdan azad olmadın, bu şadu handanın nedir? Bu ile geldin, kimesine sana hiç yar olmadı. Yarı yarın kimsenin, acep ki ihvanın.

bir gönül senin dahi yarına kurbanın nedir? Bu hayali vasliyle efkân-ı âhın ne acep? Kıldığın vaslın temennâ yâr-ı zîşanın nedir? Her birinin gönlü içre bir misafir eğleşir. Ey gönül, senin derunundaki mihmanın nedir? Bu fenada her birinin nice nice şanı var. La mekan ilindeki senin dahi şanın nedir? Kimseler bilmez mukadder kıymetini ey gönül. Ya bilen bunda seni kimdir ki nişanın nedir? Herkesin bir kârı var, senden fakir hiç kimse yok. Hangi pazar içresin yahut ki dükkanın nedir? Geldin ama bu ile yoktur evin gurbettesin. Hangi ildensin senin yurdun adusanın nedir? Her biri bir yol tutup gider iyi ve ger fena. Hangi rahasın revan yoldaş kervanın nedir? Her biri bir sulbiden gelmiş ve hem bir aslı var. Sen kimin bağı nihalisin gülistanın nedir? Herkesin bir azığı vardır tedarik eylemiş. Sen de yolcusun bu ilden azık unanın nedir? Her biri bir emre mahkum hükmeden bir şahı var. Sen kimin emrine bağlısın bu sultanın nedir? Devreder pervaneler etrafı şem'i dembedem. Dost cemali şem'ine senin bu devranın nedir? Ey Hulusi, herkesin tahibine oldun hedef. Bu nasıl cürmün büyüğü?

Allah'ım, yarattıklarından birine vaat ettiğin veya kullarından birine vermiş olduğun halde benim görüşümün erişemediği, niyetimin ulaşamadığı ve dileğimin yetişemediği, kendisiyle senin rızanı arzuladığım herhangi bir hayır varsa, ey alemlerin Rabbi, rahmetine dayanarak onu senden

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Diyete başlayacak bir tedavi için bile başlayacak olsa, kilo vermek için bile başlayacak olsa, kişi diyete başlayacağı zaman ben hep şunu söylüyorum. Şu anda şöyle düşünün. İşte ben bir kampa giriyorum. 2 aylık bir diyet uygulayacağım ve şu kiloya geleceğim. Sonra eski alışkanlıklarına devam mı edeceksin? Devam edersen aynı şeyler yine seni gelip bulacak. Evet. Devam etmemen lazım. O zaman ne yapacağız? Bu diyeti senin üzerine giydireceğiz. Terziye gittiğinizi düşünün. Terzi de ne yapar terzi? Önce bir vücut ölçülerinizi alır. Bir hafta sonra der ki gel, üzerine giydirir ve potlukları alır. İşte diyet listesi de diyetisyen bunu zaten bu şekilde planlar. Sürdürülebilir olması da aslında buna bağlı. Çünkü şunu çok diyoruz ya, ben kendi başıma çok defa başladım. Yeniden aynı yerdeyim. İşte orada her hafta durumuna göre ufak revizelerle belki devam etmek. İşte kişinin uygulayamadığı yerde tamam onu yapamıyorsan önce bir bunu deneyelim. Mesela çok fazla paketli gıda tüketen, her gün işte 2-3 tane çikolata yiyen birisine tamam diyete başladık şimdi hepsini bırakıyoruz demek doğru değil. Önce bunu günde 1'e düşürelim, ne dersin? Sonra bunu 1-2 hafta uyguladıktan sonra şimdi 2 günde 1'e. Bir gün ye, bir gün yeme. Sonraki hafta haftada 2'ye düşürmek. Ve böylece vücudu da alıştırmak. Şimdi şöyle bir şey var. Bizim bağırsağımızda da yaşayan çeşitli bakteriler var. Ve onların yani mesela karbonhidrat yiyiciler çoğaldıysa, ben sürekli karbonhidrat yediğim için canım sürekli karbonhidrat yemek istiyor. Sürekli karbonhidrat yemek isterken ben onu hayır yemiyorum diyerek durduramam. Bu sefer ani yeme krizleri oluşuyor. Gece yeme atakları, duygusal yeme atakları. Bu sefer hani sağlıksız bir yere doğru gidebilir. İşte o kişiyi buna, o yüzden kademe kademe. Kişiden şunu da çok diyoruz mesela. Ya ben eskiden tatlı yemeden duramazdım. Hani ne verdiniz de bana artık canım tatlı istemiyor. Bunun hiçbir şey vermedim yani. Sen artık sağlıklı beslendiğin için bağırsağında yaşayan bakteri çeşitliliği değişti. Artık o karbonhidrat yiyiciler yok. Protein yiyiciler de var, yağ yiyiciler de var. Yine sağlıklı karbonhidrat yiyiciler. Yani oradaki bakteri çeşitliliği, florayı biz zenginleştirdiğimiz ve iyileştirdiğimiz zaman yediğimiz şeyler, canımızın istediği şeyler de değişiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Akra.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: biz onu, Kur'an'ı ancak hak olarak indirdik. O da hak ve hakikat olarak indi. Seni de ancak sevabımızın müjdeleyicisi ve azabımızı haber veren uyarıcı olarak gönderdik. Münafıklar kalplerinde olan şeyleri kendilerine haber verecek bir surenin tepelerine indirilmesinden çekinirler. Yine de Kur'an ve İslam'ı hafife alıp alay ederler. De ki, siz alay ede durun. Allah içinizdeki söylemekten çekindiğiniz şeyleri mutlaka ortaya çıkarandır. Resulüm, işte bunlar bilinmeyen haberlerdendir ki sana onları vahyediyoruz. Onları bundan evvel ne sen biliyordun ne de kavmin. O halde sabret. Şüphesiz ki mutlu son takvaya eren, Allah'ın emirlerini tutup günahlardan sakınanlarındır. Biz bu Kur'an'ı vahyederek kıssaların, geçmiş milletlere ait haberlerin en güzelini sana anlatacağız. Şu bir gerçek ki daha önce sen bunları bilmeyenlerdendin. Ey Muhammed! İşte bu sana vahyettiğimiz, senin görüp bilmediğin gayb haberlerindendir. Onlar Yusuf'a yaptıkları işlerde ittifak edip hile ve düzen kurarken sen onların yanında değildin. Doğruluğu kesin bir haber.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız.

0: Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
1: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur: kolaylaştırınız, zorlaştırmayınız. Müjdeleyiniz, nefret ettirmeyiniz. Allah hakkında hayır dilediği kimseye din hususunda büyük bir anlayış verir. Bir kimse ilim elde etmek arzusuyla bir yola girerse Allah o kişiye cennetin yolunu kolaylaştırır. Muhakkak melekler yaptığından hoşnut oldukları için ilim öğrenmek isteyen kimsenin üzerine kanatlarını gererler. Göklerde ve yerde bulunanlar, hatta suyun içindeki balıklar bile alim kişiye Allah'tan mağfiret dilerler. Şüphesiz ki alimler peygamberlerin varisleridir. Peygamberler altın ve gümüşü miras bırakmazlar. Sadece ilmi miras bırakırlar. O mirası alan kimse bol nasip ve kısmet almış olur. Sevgili dinleyenler, İlimle ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Sabah ezanıyla bir bir yanmaya başladı evlerin ışıkları. Bereket ve rahmetle yeni bir güne uyandık. Fecrin ışıkları sardı şehri. Fırından taze ekmek kokuları gelirken, simitçi en sıcak simitlerini tablasına koyarak düştü yollara. Er Rezzak niyetiyle açıldı bir bir dükkanlar. Sabahın ve yeni günün bereketi çepeçevre sarsın bizi. Besmele dudakların kilidini açsın. Ayet-i kerimelerden ve hadis-i şeriflerden seçilen dualar, zikirler. Sabahın bereketli anlarını değerlendirmek ve günün her vaktini feyizli geçirmek için dua vakti birazdan Akra'da.

0: zamanını şu anda nasıl değerlendiriyor, nasıl geçiriyor, Allah'ın rızasına uygun mu şu andaki yaptığı işler, bulunduğu yer, efendim iştirak ettiği faaliyet Allah'ın rızasına uygun mu diye düşünmesi lazım. Ve tabii Allah'ın rızası neyse onu yapmaya dönmek. Allah'ın yapmadığı bir iş üzerindeyse, sevmediği bir, yapmayın dediği bir iş üzerindeyse onu da hemen bırakmak gerekir. Yani gaye Allah'ın rızasını kazanmaktır. Allah'ın sevdiği, razı olduğu işleri, amali, efali yapmaktır. Sevmediği işleri de bırakmaktır. Zikirden murat da, Allah'ı anmaktan, hatırlamaktan murat da budur, itaattir. Yani Allah'ı zikredecek, efendim, yani hatırında tutacak ama hatırına getirecek ama hatırına getirdiği halde ona isyan etmeyecek. Hatta hem Allah hatırında, hem Allah'ın efendim kendisini gördüğünü biliyor, hem Allah'ın kendisini hesaba çekeceğini biliyor, hem de günah üzerinde devam ediyor. Bunun kıymeti yok. Onun için bir insan eğer elinde tesbih olsa, la ilahe illallah veya Allah demekte olsa bile o anda günah üzere, kötü bir yol üzere, yanlış bir iş üzere ise Allah'ı zikretmiyor demektir diye hadis-i şeriflerde bildiriliyor. Yani zikirden de murat Allah'ı hatırlayıp Allah'a itaat etmek, rızasını kazanacak işleri yapmaktır. Onun için içinde bulunduğumuz zaman en önemli zamandır, sahip olduğumuz zamandır. Mazi geçmiştir, elimizden kaçmıştır. İstikbal ya gelir ya gelmez. Önümüzdeki zamanı bilmiyoruz. Kaç sene yaşayacağımızı bilmiyoruz. Seneyi bırakalım, kaç saat yaşayacağımızı bilemeyiz. Kaç dakika yaşayacağımızı bilemeyiz. Efendim, şairin Yahya Kemal'in dediği gibi, hani bir tel kopar ahenge ebediyen kesilir dediği gibi, birden hayatın ahenge ebediyen kesilebilir. Tel kopup, yani insanın eceli gelip vadesi yetip bitebilir.
1: Emniyet kemerinizi takın, akrayı açın.

bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et, bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

0: O yıllarda Amerika Birleşik Devletleri'nde Afro-Amerikan olarak yaşamanın zorluklarını çeken Clay, 1964 yılında Angelo Dundee emrinde boks maçlarına katılıyordu. Cassius Clay, ringdeki başarısını sürdürdü ve dünya ağır siklet boks şampiyonu Sonya Liston'la unvan maçına çıkacak kadar yükseldi. Liston, rakibini genç, güçlü ve çok hareketli görünce onunla baş edemeyeceğini anlayarak omzundan sakatlandığını söyleyip maçtan kaçtı ve Clay 22 yaşında dünya ağır siklet boks şampiyonu oldu. Bu zaferden sonra dinini değiştirdiğini, İslam'a geçtiğini ve bundan sonra Muhammed Ali diye çağrılmasını istediğini söyledi. Böyle dediği için genç boksere kızan Hakim Zümre, Muhammed Ali'nin kameralar karşısında özür dilemesini istedi. Bu isteği geri çeviren efsanevi boksörün cevabı netti.
1: Neyin özrünü dileyeceğim? Elinizden geleni ardınıza koymayın.
0: Dünya ağır siklet şampiyonu unvanını aldıktan 24 saat sonra bir gazeteciyle aralarında şu diyalog geçti.
2: Neden Muhammed Ali denilmesinde ısrar ediyorsunuz?
1: Bu hocamın bana verdiği isim. Eliyah Muhammed benim hocamın ismi. Muhammed Ali benim esas ismim. Cassius Clay bir köle ismiydi. Artık köle değilim.
2: Anlamı ne?
1: Muhammed tüm övgülere mazhar, Ali ise en yüksek mertebe demek.
2: Bu isimle mi dövüşeceksin?
1: Evet, bu isimle anılmak istiyorum. Bu isimle imzalar atıyorum. Dünyanın her yerinde bu isimle tanınmak istiyorum.
3: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.

واتبعوا أحسن ما أنزل إليكم من ربكم من قبل أن يأتيكم العذاب

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz. Habibim, benim adıma de ki, ey kendilerine çok fazla günah yüklemiş kullarım, Allah'ın rahmetinden ümit kesmeyin.

Unutmayın ki Allah bütün günahları affeder. Çünkü çok bağışlayan, gafur, çok merhamet eden, rahim ancak O'dur. Azap size gelip çatmadan önce tövbe edip Rabbinize dönün ve O'na boyun eğin. Yoksa size yardım edilmez. Siz farkında bile değilken, ansızın size azap gelip çatmadan önce Rabbinizden size indirilen Kur'an'ın getirdiği güzelliklere uyun. Yoksa o azap günü günahkar kişi, Allah'a karşı haddi aşmamdan dolayı yazıklar olsun bana. Gerçekten ben Kur'an'la ve müminlerle alay edenlerdendim diyerek üzülecektir. Yahut keşke Allah bana hidayet etseydi, ben de günahlardan sakınanlardan olurdum diyecektir. Yahut cehennem azabını gördüğünde, keşke benim için dünyaya dönüş olsaydı da güzel davranan müminlerden olsaydım diyecektir. Allah ise o gün şöyle buyuracak: hayır, ayetlerim sana geldi de sen onları yalanladın, büyüklük taslayıp iman etmedin ve kafirlerden oldun. Başka ilahlar bulunduğuna inanmak suretiyle Allah'a iftira atanları kıyamet gününde yüzleri kapkara bir halde göreceksin. Allah'a karşı büyüklük taslayanlar için cehennemde yer mi yok? Allah, kendisine saygı duyup emrine uygun yaşayanları, bu başarıları sayesinde bütün sıkıntılardan kurtaracak. Onlara kötülük ve azap dokunmayacak ve onlar mahzun da olmayacaklar. Allah, her şeyin yaratanıdır. O, her şeyi koruyup kollayandır.

Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Gizliyi de açığı da bilendir. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim ancak O'dur. O öyle Allah'tır ki ondan başka ilah yoktur. Kainatın hakimi Melik'tir. Her türlü kusurdan uzak Kuddüs'tür. Selamet kaynağı Selam'dır. Güven altına alan Mü'mindir. Görüp gözeten Mü'min'dir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz'dir. Yaptırım gücüne sahip Cebbar'dır. Büyüklükte denge olmayan Mütekebbir'dir. Allah müşriklerin ortak koşmalarından münezzehtir. O öyle Allah'tır ki her şeyi yaratan Halık'tır. Kusursuz ve uyumlu var eden Bari'dir. Suret veren Musavvir'dir. En güzel isimler ancak O'na aittir. Göklerdeki ve yerdeki her şey O'nu tesbih etmektedir. Karşı konulmaz güç sahibi Aziz, her şeyi yerli yerince yapan Hakim ancak O'dur.

0: بسم الله الرحمن الرحيم ويشفي صدور قوم مؤمنين.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. İnkarcılara karşı cihad edin ki Allah mümin topluluğun gönlünü ferahlatsın.
0: وَشِفَاءٌ لِمَا فِي الصُّدُورِ وَهُدَى وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Ey insanlar! Rabbinizden size bir öğüt, içinizdeki dertlere bir şifa, müminler için bir hidayet ve rahmet olan Kur'an gelmiştir.
0: يَخْرُجُ مِنْ بُطُونِهَا شَرَابٌ مُخْتَلِفٌ أَلْوَانُهُ فِيهِ شِفَاءٌ لِلنَّاسِ اِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً لِقَوْمٍ يَتَفَكَّرُونَ.
1: Arıların karınlarından farklı renklerde içecek çıkar. Onda insanlar için şifa vardır. Düşünen bir topluluk için elbette bunda ibret alınacak bir alamet vardır.
0: وَنُنَزِّلُ مِنَ الْقُرْآنِ مَا هُوَ شِفَاءٌ وَرَحْمَةٌ لِلْمُؤْمِنِينَ.
1: Biz müminler için şifa ve rahmet olan Kur'an'ı indiriyoruz.
0: وَإِذَا مَرِضْتُ فَهُوَ يَشْفِينَ.
1: Hastalandığımda da bana sadece o şifa verir.
0: قُلْ هُوَ لِلَّذ۪ينَ آمَنُوا هُدَوْ وَشِفَاءٌ.
1: De ki, iman eden kimseler için o, Kur'an bir hidayet ve şifadır.
0: الْاَحَادِيثُ الشَّرِيفَةِ بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ. اِنَّ اللّٰهَ وَمَلَائِكَتَهُ يُصَلُّونَ عَلَى النَّبِيِّ يَا اَيُّهَا الَّذ۪ينَ آمَنُوا صَلُّوا عَلَيْهِ وَسَلِّمُوا تَسْل۪يمًا.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Allah ve melekleri peygamberi hayırla yad ediyor. Ey müminler, siz de onu hayırla yad edip ona dua edin. Onun için esenlik dileyin.
0: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyil ummiyi ve ala ali Muhammed.
1: Allah'ım, okuma yazmayla meşgul olmamış ümmi peygamber Muhammed Mustafa ile ailesinin şanını, şerefini yücelt.
0: Allahümme salli ala Muhammedin ve ala ali Muhammed kema sallayta ala İbrahim ve ala ali İbrahim inneke hamidun mecid. Allahümme barik ala Muhammedin ve ala ali Muhammed كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد.
1: Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesinin şanını, şerefini yücelt.

0: dediğim gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesinin şanını, şerefini de yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın. Allah'ım, Hazreti İbrahim ve ailesine bereket ihsan ettiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa ve ailesine de bereket ihsan eyle. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Allahümme salli ala Muhammedin nebiyyi ve ezvacihi ummahatil mu'minin ve zürriyetihi ve ehli beytih kema salleyte ala ali İbrahim inneke hamidun mecid.
0: Allah'ım, Hazreti İbrahim'in ailesinin ve dostlarının şanını, şerefini yücelttiğin gibi, Peygamber Efendimiz Muhammed Mustafa'nın, manevi annelerimiz olan eşlerinin, temiz neslinin ve aile fertlerinin de şanını, şerefini yücelt. Çünkü sen övgüye en layık, şerefi en yüce olansın.
1: Estağfirullahal-azim allazî lâ ilâhe illâhu el-hayyel-kayyûm ve etûbu ileyh. أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه أستغفر الله العظيم الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه.
0: Yüce Allah'tan beni bağışlamasını dilerim. Ondan başka ilah yoktur. O daima diridir. Daima insanların yararını gözetir. Ben de ona döner, ona sığınırım.
1: وجهت وجهي للذي فطر السماوات والأرض حنيفا وما أنا من المشركين إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله رب العالمين لا شريك له وبذلك أمرت وأنا من المسلمين اللهم أنت الملك لا إله إلا أنت أنت ربي وأنا عبدك ظلمت نفسي واعترفت بذنبي فاغفر لي ذنوبي جميعا إنه لا يغفر الذنوب إلا أنت واهدني لأحسن الأخلاق لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عني سيئها لا يصرف عني سيئها إلا أنت لبيك وسعديك والخير كله في يديك والشر ليس إليك أنا بك وإليك تباركت وتعاليت أستغفرك وأتوب إليك.
0: Yüzümü gökleri ve yeri yoktan var eden Allah'a çevirdim. Ben Allah'ı tek ilah kabul ederim ve ona ortak koşanlardan değilim. Kıldığım namazlar, yaptığım ibadetler ve kestiğim kurbanlar, yaşadığım hayat ve zamanı geldiğinde tadacağım ölüm, bütün varlıkların sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah içindir. Onun ortağı yoktur. Bana Allah'ı tek ilah kabul etmem emredildi. Ben de bu emre teslim olarak Allah'ı tek ilah kabul edenlerin en başındayım. Allah'ım, sen mutlak hakimiyet sahibisin. Senden başka ilah yoktur. Sen benim Rabbimsin. Bütün ihtiyaçlarımı gideren ve beni koruyup kollayansın. Ben de senin kulunum. Nefsime uyup kendime yazık ettim. Günahlarımı itiraf ediyorum. Artık benim bütün günahlarımı bağışla. Çünkü günahları ancak sen bağışlarsın. Beni güzel huylara meylettir. Çünkü beni bunlara ancak sen meylettirebilirsin. Beni kötü huylardan uzak tut. Çünkü beni bunlardan ancak sen uzak tutabilirsin. Senin davetine uyup gönül rızasıyla ve memnuniyetle huzuruna geldim. Bütün hayırlar senin elindedir. Kötülükler sana yol bulamaz. Ben senin için varım ve sana kavuşacağım. Sen yücesin ve bereket kaynağısın. Sana tövbe edip senden bağışlanma diliyorum.
1: Allahümme ente Rabbi la ilahe illa ent. Halaktani ve ana abduk. Ve ana ala ahdike ve va'dike mestata'at. A'udhu bike min şerri ma sana'at. أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت.
0: Allah'ım, sen benim Rabbimsin. İhtiyaçlarımı gideren, beni koruyup kollayansın. Senden başka ilah yoktur. Beni sen yarattın. Ben senin kulunum. Gücüm yettiği kadar seni tek ilah tanıyacağıma dair verdiğim söze bağlıyım. Kötü şeyler yapmış olmaktan sana sığınırım. Bana lütfettiğin sayısız nimetlerin farkındayım.

0: sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike minel keseli vel harami vel mağrami vel me'them. Allahümme inni a'udhu bike min azabin nari ve fitnetin nari ve azabil kabr. وشر فتنة الغنى وشر فتنة الفقر ومن شر فتنة المسيح الدجال.
0: Allah'ım, her türlü tembellikten, bunaklıktan, borç yükü altında ezilmekten, günah altında kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, cehennem azabından ve sıkıntısından, kabir azabından, zenginliğin getireceği badirelerden ve zenginlikle sınandığımda başarısız olmaktan, fakirliğin doğuracağı sıkıntılardan ve fakirlikle sınandığımda başarısız olmaktan, Mesih Deccal'in getireceği sıkıntılardan ve Deccal'le sınandığımda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme inni a'udhu bike min azabi cehenneme ve min azabil kabr ve min fitnetil mahya vel memat ve min şerri fitnetil mesihid deccal.
0: Allah'ım, cehennem azabından, kabir azabından, hayatın ve ölümün getireceği sınavlarda, Mesih Deccal karşısındaki sınavda başarısız olmaktan sana sığınırım.
1: Allahümme ba'id beyni ve beyne hatayaya kema ba'adte beynel meşriki vel meğrib. Allahümme nakkini minel hataya kema yunakkas thawbul abyadu mined denes. Allahümme gsil hatayaya bil ma'i vel thalci vel barad.
0: Allah'ım, doğuyla batıyı birbirinden uzak kıldığın gibi, beni de hataya düşmekten uzak tut. Allah'ım, beyaz elbise kirlerinden nasıl arındırılırsa, beni de hatalarımdan öyle arındır. Allah'ım, hatalarımı bemberrak, dupduru suyla yıkayıp beni arındır.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. Allahümme la mani'a lima a'tayt. ولا معطي لما منعت ولا ينفع ذا الجد منك الجد.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Hükümranlık ancak onundur. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Allah'ım, senin verdiğini engelleyebilecek biri olmadığı gibi, engellediğini verebilecek biri de yoktur. Senin yüce buyruğun karşısında makam ve servet ahirette sahibine fayda vermez.
1: La ilahe illallah vahdehu la şerike leh. Lehul mulku ve lehul hamdu ve huve ala kulli şeyin kadir. La havle ve la kuvvete illa billah. La ilahe illallah ve la na'budu illa iyyah. Lehun ni'metu ve lehul fadlu ve lehul senâul hasen. La ilahe illallah muhlisin lehuddin ve lev kerihel kafirun.
0: Allah'tan başka ilah yoktur. O tektir. Onun ortağı yoktur. Mutlak hükümranlık ancak onundur. Bütün övgüler, teşekkür ve takdirler onadır. Onun sonsuz gücü her şeye yeter. Güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir. Ondan başka ilah yoktur ve biz ancak ona ibadet eder, ona kulluk ederiz. Bütün nimetler ona aittir. Bütün lütuflar ona aittir. Bütün güzel övgü ve teşekkürler onadır. Allah'tan başka ilah yoktur. İnkar edenler, bu hakikati kabul etmeyenler hoşlanmasa bile biz, bütün samimiyetimizle böyle inanırız.
1: Subhanallah ve elhamdülillah ve la ilahe illallah ve Allahu ekber ve la havle ve la kuvvete illa billahil aliyyil azim.
0: Allah eksiksiz ve mükemmeldir. Bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Allah'tan başka ilah yoktur. Allah en büyüktür. Güç ve kudret ancak yüce ve büyük olan Allah'ın elindedir.
1: Subhanallah ve bihamdihi subhanallahil azim.
0: Allah'ın eksiksiz ve mükemmel olduğunu ilan eder. Onu övüp takdir eder. Ona teşekkür ederim. Büyüklükte eşi benzeri olmayan Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallah adada halqi. Subhanallah adada halqi. Subhanallah adada halqi.
0: Yarattığı bütün mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
1: Subhanallahi rida nefsih. Subhanallahi rida nefsih.

0: Subhanallahi rıza nefsih.
1: O razı oluncaya kadar ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih. Subhanallahi zinete arşih.
1: Arşı ağırlığınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih. Subhanallahi midade kelimatih.
1: Sözleri sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir.
0: Subhanallahi adada ma halaka fis sema ve subhanallahi adada ma halaka fil ard ve subhanallahi adada ma halaka beyne zalik ve subhanallahi adada ma huve halik. Vallahu ekberu mislu zalik velhamdülillahi mislu zalik ve la ilahe illallahu mislu zalik ve la havle ve la kuvvete illa billahi mislu zalik.
1: Gökte yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yerde yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Gökle yer arasında yarattığı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Yaratacağı mahlukat sayısınca ilan ederim ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah en büyüktür. Bir bu kadar da ilan ederim ki bütün övgü, teşekkür ve takdirler Allah'adır. Bir bu kadar da ilan ederim ki Allah'tan başka ilah yoktur. Bir bu kadar da ilan ederim ki güç ve kudret ancak Allah'ın elindedir.
0: Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm. Bismillahillezî lâ yedurru ma'asmihî şey'un fil ardı ve lâ fissemâi ve huve's-semî'ul-alîm.
1: Her işe Allah'ın adıyla başlarım. O Allah ki ismi anıldığında yerde ve gökte hiçbir varlık zarar veremez. Çünkü o her şeyi işitir, her şeyi bilir.
0: Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ. Radîtu billâhi rabbâ ve bil İslâmi dînâ ve bi Muhammedin nebiyyâ.
1: Ben Rab olarak Allah'ı, din olarak İslam'ı, peygamber olarak Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellemi benimseyip razı oldum.
0: Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim. Hasbiyallahu la ilahe illa hu aleyhi tevekkeltu ve huve rabbul arşil azim.
1: Allah bana yeter. Ondan başka ilah yoktur. Ben ona güvenip dayandım. Büyük arşın sahibi odur.
0: Allahümme ecirni minennâr. Allahümme ecirni minennâr. Allahümme ecirni minennâr. Allahümme ecirni minennâr. Allahümme ecirni minennâr. Allahümme ecirni minennâr. Allahümme ecirni minennâr.
1: Allah'ım beni cehennemden kurtar.
0: سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.
1: Allah'ım senin her türlü eksiklikten uzak ve münezzeh olduğunu açıkça ilan eder, seni över, sana teşekkür ederim. Bilir ve açıkça ilan ederim ki senden başka ilah yoktur. Senden bağışlanma diler, sana yönelip tövbe ederim.
0: فَسُبْحَانَ اللَّهِ حِينَ تُمْسُونَ وَحِينَ تُصْبِحُونَ وَلَهُ الْحَمْدُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَعَشِيًّا وَحِينَ تُظْهِرُونَ يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من الحي ويحيي الأرض بعد موتها وكذلك تخرجون.
1: Akşama kavuştuğunuzda, sabaha çıktığınızda deyin ki Allah her türlü eksiklikten uzak ve münezzehtir. Göklerde ve yerde, gece gündüz bütün övgü ve teşekkürler ancak O'nadır. O diriden ölüyü, ölüden de diri çıkarır. Cansız bir haldeyken yeryüzünü canlandırır. Ey insanoğlu, sizin diriltilip topraktan çıkarılmanız da bu şekilde olacaktır.
0: El-esmâul husnâ. Bismillahirrahmanirrahim. Velillâhi'l-esmâul husnâ fed'ûhu biha.
1: El-esmâul husnâ. Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup, daima merhamet eden, Rahim Allah'ın adıyla. En güzel ve mükemmel isimler Allah'ındır. Öyleyse bu isimlerle Allah'a dua edip ondan isteyin.
0: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن لله 99 اسما 100 إلا واحدة من أحصاها دخل الجنة.
1: Allah Resulü sallallahu aleyhi ve sellem buyurdu ki Allah'ın 99 ismi vardır ki bunları iyice belleyip ona göre hayatına çeki düzen veren cennete girer.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Huvallahu allazi la ilahe illa hu. Errahmanurrahimul melikul kuddusus selam. El-mu'minul muheyminul azizul cebbarul mutekabbir. El-khaliqul bari'ul musawwir. الغفار القهار الوهاب الرزاق الفتاح العليم القابض الباسط الخافض الرافع المعز المذل السميع البصير الحكم العدل اللطيف الخبير الحليم العظيم الغفور الشكور العلي الكبير الحفيظ المقيت الحسيب الجليل الكريم الرقيب المجيب الواسع الحكيم الودود المجيد الباعث الشهيد الحق الوكيل القوي المتين الولي الحميد المحصي المبدئ المعيد المحيي المميت الحي القيوم الواجد الماجد الواحد الصمد القادر المقتدر المقدم المؤخر الأول الآخر الظاهر الباطن الوالي المتعالي البر التواب المنتقم العفو الرؤوف مالك الملك ذو الجلال والإكرام المقسط الجامع الغني المغني المانع الضار النافع النور الهادي البديع الباقي الوارث الرشيد الصبور الحمد لله الذي أحيانا بعدما أماتنا وإليه النشور.
1: Sonsuz övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bizler hayat sahibi değilken bize hayat verdi. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak onun huzurudur.
0: Allahumma bika asbahna ve bika amsayna ve bika nahya ve bika namutu ve ileyken nushur.
1: Allah'ım, senin lütfunla sabaha çıkar, senin lütfunla akşama kavuşuruz. Senin lütfunla yaşar, senin lütfunla ölürüz. Sonunda dönüp varacağımız yerde ancak senin huzurundur.
0: Asbahna ve asbahal mulku lillahi rabbil alamin. Allahumma inni es'aluka khayra hadha'l yawm fathahu ve nasrahu ve nuruhu ve barakatuhu ve hudahu ve a'udhu bika min sharri ma fihi ve sharri ma ba'dahu.
1: Kainatın idaresinin onun sahibi ve koruyup kollayıcısı Allah'a ait olduğunu kabul ve ikrar ederek sabaha çıktık. Allah'ım, ben senden başlangıcıyla, yardımıyla, nuruyla, bereketiyle ve hidayetiyle bugünün getireceği hayırları, iyilikleri isterim. Gerek gün içinde, gerek sonrasında ortaya çıkacak şerlerden, kötülüklerden sana sığınırım.
0: Allahümme fâliqal isbâh ve câilel leyli sekena ve şemse vel kamara husbâna iqdi annibdeyn ve agnini minel fakr. وَأَمْتِعْنِي بِسَمْعِي وَبَصَرِي وَقُوَّتِي فِي سَب۪يلِكِ.
1: Karanlığı giderip sabaha aydınlatan, geceyi huzur ve sükunet vakti kılan, güneş ve ayı sabit bir düzende yaratan Allah'ım. Borçlarımı ödemeyi nasip et. Fakirliği benden uzak tut. Kulağımı, gözümü, gücümü, kuvvetimi selamette kıl. Senin yolunda kullanmayı nasip et.
0: Allahümme ma asbaha bi min ni'metin fe minke vahdeke la şerike lek fe lekel hamdu ve lekel şükr.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda benimle olan her nimet sadece sendendir. O nimetin lütfedilmesinde senin ortağın yoktur. Öyleyse övgü, teşekkür ve takdirim sanadır.
0: Allahümme inni asbahtu uşhiduke ve uşhidu hamalete arşik ve melaiketeke ve cemi'a halkik enneke entallahu la ilahe illa ent ve enne Muhammeden abduke ve resuluk.
1: Allah'ım, sabaha çıktığımda seni, arşını taşıyanları ve meleklerini, yarattığın bütün varlıkları şahit tutuyorum ki Allah sadece sensin. Senden başka ilah yoktur. Peygamberimiz Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem senin kulun ve resulündür.
0: La ilahe illa ente subhaneke inni kuntu minezzalimin.
1: Allah'ım, senden başka ilah yoktur. Senin eksiksiz ve mükemmel olduğunu açıkça ilan ederim. Senin buyruklarına uygun davranmadığım takdirde ben kendine yazık edenlerden olurum.
0: Allahumma rabbena atina fi'd-dunya hasene ve fi'l-ahireti hasene ve qina azaben-nar.
1: Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada iyilik ve güzellikler ver. Ahirette de güzellikler ver. Bizi cehennem azabından koru.
0: Ya mukallibal kulub, sabbit kalbi ala dinik.
1: Ey kalpleri evirip çeviren Allah'ım, kalbimi senin dinin üzere sabit kıl. Dininden ayırma.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakri ve azabil kabr.
1: Allah'ım, buyruklarını kabul etmeyerek inkara düşmekten, fakir kalmaktan ve kabir azabına uğramaktan sana sığınırım.
0: Allahümme fatiras semavati vel ard, alimel gaybi ve şehade, rabbe kulli şeyin ve melikeh, eşhedü en la ilahe illa ent, a'udhu bike min şerri nefsi. وَشَرِّ الشَّيْطَانِ وَشِرْكِهِ
1: Allah'ım, gökleri ve yeri yoktan var edensin. Görüneni, görünmeyeni bilensin. Her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı ve hükümranısın. Seni şahit tutuyorum ki, senden başka ilah yoktur. Benden doğabilecek kötülüklerden, şeytanın yapabileceği kötülüklerden ve şirke düşürmesinden, beni kıskacına almasından sana sığınırım.
0: Allahümme inni es'aluka l'afiyete fi'd-dunya ve'l-âhire. Allahümme inni es'aluka l'afve ve'l-afiyete fi dini ve dünyaya ve ehli ve mali. Allahümme estur avrati ve amin revati. Allahümme ahfazni min beyni yedeyye ve min khalfi ve an yemini ve an şimali ve min fawqi ve a'udhu bi'azametike en ugtale min tahti.
1: Allahüm, senden dünyada ve ahirette selamet ve kurtuluş istiyorum. Allah'ım, senden dinim, dünyam, aile fertlerim ve malım hakkında bağışlanma, selamet ve kurtuluş diliyorum. Allah'ım, kusurlarımı ortaya dökme. Beni korkularımdan emin kıl. Allah'ım, beni önümden ve arkamdan, sağımdan ve solumdan, üzerimden gelebilecek kötülüklerden koru. Altımdan gelebilecek kötülüklere karşı gafil yakalanmaktan da senin büyüklüğüne, azametine sığınırım.
0: Allahumma afini fi bedeni. Allahumma afini fi sem'i. Allahumma afini fi basari. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, bedenime sağlık ver ki sana olan kulluk görevimi layıkıyla yerine getirebileyim. Kulaklarıma sağlık ver Allah'ım. Gözlerime sağlık ver Allah'ım. Bu sayede senin bana olan lütuflarını hakkıyla düşünüp anlayabileyim. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel kufri vel fakr. Allahümme inni a'udhu bike min azabil kabr. La ilahe illa ent.
1: Allah'ım, iman ettikten sonra inkara düşmekten, fakir ve muhtaç kalmaktan sana sığınırım. Allah'ım, kabirde azaba uğramaktan, kabir azabına düşürecek şeylerden sana sığınırım. Senden başka ilah yoktur.
0: Allahümme rahmeteke arju. فَلَا تَكِلْنِي إِلَى نَفْسِي طَرْفَةَ عَيْنٍ وَأَصْلِحْ لِي شَأْنِي كُلَّهُ لَا إِلَٰهَ إِلَّا أَنْتَ
1: Allah'ım, tek istediğim senin rahmetindir. Beni bir an bile

0: yalnız bırakma. Her halimi düzgün eyle. Senden başka ilah yoktur.
1: Allahümme inni es'eluke bi enne lekel hamd. La ilahe illa entel mennan. Bedi'us semavati vel ard. Ya zel celali vel ikram. Ya hayyu ya kayyum.
0: Allah'ım, her türlü övgü, şükür ve takdire layık olan sensin. Ne istiyorsam sadece senden istiyorum. Senden başka ilah yoktur. Daima lütufta bulunan, bol bol nimet veren sensin. Gökleri ve yeri yoktan var eden sensin. Ey gerçek yücelik ve ikram sahibi Allah'ım. Ey daima diri olan, her şeyi idare eden Allah'ım. Lütfunu esirgeme.
1: Allahümme a'udhu bi ridâke min sahatik ve bi muafâtike min ukûbetik. وأعوذ بك منك لا أحصي ثناء عليك أنت كما أثنيت على نفسك.
0: Allah'ım, bana gazap etmenden razı olmana sığınırım. Allah'ım, beni cezalandırmandan selamette kılmana sığınırım. Ben her şeyden sana sığınırım. Ben seni hakkıyla övemem. Sen kendini nasıl övmüşsen öylesin.
1: Allahümme Rabbena ve Rabb kulli şey. Ana şehidun enneke entel Rabb vahdek. لا شريك لك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن محمدا عبدك ورسولك اللهم ربنا ورب كل شيء أنا شهيد أن العباد كلهم إخوة اللهم ربنا ورب كل شيء اجعلني مخلصا لك وأهلي في كل ساعة في الدنيا والآخرة يا ذا الجلال والإكرام اسمع واستجب الله أكبر الأكبر اللهم نور السماوات والأرض الله أكبر الأكبر حسبي الله ونعم الوكيل الله أكبر الأكبر.
0: Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben senin tek Rab olduğuna, ortağın bulunmadığına şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım, ben Muhammed Mustafa'nın senin kulun ve Resulün olduğuna inandım. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Ben bütün kullarının kardeş olduğuna şahidim. Ey bizim ve her şeyin sahibi, koruyup kollayıcısı olan Allah'ım. Beni ve ailemi dünyada ve ahirette her an sana karşı samimi eyle. Ey yücelik ve ikram sahibi Allah'ım, duamı duy ve isteklerimi lütfeyle. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Ey göklerin ve yerin nuru olan Allah'ım, tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır. Allah bana yeter, o ne güzel vekildir. Tam anlamıyla en büyük olan Allah'tır.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba. وَعَمَلًا مُتَقَبَّلًا
0: Allah'ım, ben senden faydalı bilgi, helal ve temiz rızık, kabul edeceğin amel isterim. Bana lütfeyle.
1: Allahümme a'inni ala zikrike ve şükrike ve husni ibadetik.
0: Allah'ım, seni zikretmede, sana şükretmede ve sana güzelce kulluk etmede bana yardım et.
1: Allahümme ce'alni u'zimu şükrek ve ukfiru zikrek. وَاَتَّبِعُ نَصِيحَتَكَ وَاَحْفَظُ وَصِيَّتَكَ
0: Allah'ım, beni sana çokça şükreden, seni çokça zikreden, senin öğütlerine bağlı kalan ve senin emirlerini tutan bir kul eyle.

0: kufuven ahad.
1: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, Allah tektir. Hiçbir şeye muhtaç olmayıp her şeyin ihtiyacını karşılayan da Samet Allah'tır. O doğurmamıştır ve doğmamıştır. Hiç kimse de ona denk değildir.

0: ehased.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sabah aydınlığının Rabbine sığınırım. Yarattığı şeylerin şerrinden, gece çöktüğünde ortaya çıkan zifiri karanlığın şerrinden, büyü yapmak için düğümlere üfleyenlerin şerrinden, haset ettiğinde hasetçinin şerrinden.

0: Sonsuz rahmet sahibi, Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. De ki, sığınırım insanların Rabbine, insanların hükümranına, insanların ilahına, hep sinsice sokulan, sürekli vesvese veren şeytanın şerrinden. O ki, insanların kalbine vesvese verip durur, hem cinlerden olur, hem insanlardan.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akrada.
2: Namazlardan, farzlardan sonra sevaplı olan ibadetler, sabah namazından sonra oturup Kur'an'la, zikirle meşgul olup güneşin doğmasından yarım saat geçinceye kadar meşguliyetini devam ettirip işrak namazı kılmaktır. İşrak namazını böyle kılan bir kimse hakkında çok hadisi şerifler var, çok müjdeler var. Bazısını sayayım. O gün bir hac ve ömre yapmış kadar sevap kazanır. Bir. İkincisi, İsmail aleyhisselamın soyundan asaletli, kıymetli esirleri düşmanın elinden fidyeyi necat verip kurtarmış, azat etmiş kadar sevap kazanır. Üçüncüsü, ufukları gözün alabildiği kadar uzak yerleri dolaşarak çalışsa, çabalasa, ticaret yapsa elde edeceği rızıktan daha fazla rızık kazanır. Rızkı çok bol olur. Dördüncüsü, o gün ölürse imanla ölmesine sebep olur. Onun için işrak namazını çok karlı bir namaz olarak görüyoruz. Peygamber Efendimiz adetliydi, böyle yapardı. Evliyaullah büyüklerimiz de böyle yapmışlar.
3: Umman'dan İnciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
4: Elhamdülillahi rabbil alemin vel akıbetü müttakin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammed ve ala alihi ve sahbihi ecmaîn. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند متصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال
5: büyüklerin nasihatlerinden yazıyordum şuraya kardeşlerime duyurayım diyerekten büyüklerin nasihatlerinden hepsi kitaptan alınmış. Hepsi çok yerinde sözler. İnsanlık kolay bir şey değil. Bunların tatbikatıyla insan kemale doğru uğratıyor. Birisi diyor ki, halk birincisi. Halk ile muhalatayı terk. Halkın arasına çok karışma yani. Halkın arasına çok karışma. Bir. İkincisi, nimetleri ve lezzetleri terk edip kanaat ile muttasıf olur. Kanaat insanlara huzur verir, rahat verir. Kanaat olmadı mı? Sabahın erkeninden çıkarsın, gecenin yarısına kadar çarşılarda, pazarlarda halk ile meşgul olursun. Ne zaman Allah diyeceksin? Ne zaman iş yapacaksın? İş yok. Bu kadar ameli çalışacak, bunların paraları verilecek, hesapları tutulacak. İşte nereden ne alacak, nereye nasıl verecek, almak başka, satmak başka, hep derdimler. Bu derdin içinden kurtaramıyorum ve ibadet etmeye de vakit bulamıyorum. Allah'a kul ol, Allah bizi kendisine kul olsun diye yaratmış. Yoksa dünyanın şeysi olsun diye yaratmış ki. Binaenaleyh, iktisatta ve kanaatta çok büyük değerler. Niçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kainat onun emrine amadeyken değil diye kainat gökler de onun emrine amadeyken bazı gün aç kalır Cenab-ı Hakk'a tadarru onu yaz eder bazı gün doyur karnını Allah'a hamdü sena eder. Öyleyse de bir gün doyayım sana şükredeyim bir günde aç kalıp sana tadarru niyaz edeyim. Çok adam Allah'a yalvaramaz kalıyor. Tokun yalvarması başka, acın yalvarması. Sen aç içten yalvarır. Öteki alışmışındır. Onun için peygamberin kanaatine dikkat et. Bu peygamber için niçin istemedi saltanatla yaşamasını? İstemedi. Ümmetine numune. Çünkü Allah öyle yaratmış. Bakın aziz kardeş, birkaç defa söylemişliğim vardır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatiyle bir yere gidiyorlar. Derken göze çarpacak bir ev gördü. Bunun evleri şöyle mahrutlu bizim çadırlar yok mu ya? Evler ondan ibaret. Fakat bu daha büyükçe yapmış insan, daha gözde belki süslüce yapmış. Bu kimin dedi? Filanın dediler. Bu filan da peygamber geliyor diye yola çıkmış karşılama. Buraya geldi, peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tarafa bakaraktan geçti. Adam üzüldü. Benim yüzüme bakmadı, bana iltifat etmedi diyerekten üzüldü. Dedi ki acaba peygamberim bana bakmayışı ve bana böyle hüzün verici harekette bulunması neden ileri geldi acaba? Sordu eshaba. Dediler karşıdan senin evin göründü. Bize sordu, senin evin olduğunu söyledik. Yani böyle şatafata ne lüzum var? Burada bu aç dururken, bu zaruretler varken sen böyle saltanat içerisinde yaşaman zavai hak mı? Gibi o adama iltifat etti. Adam bundan üzülerek bak şu ashab-ı kiramın haline kazmayı küreği aldı. Bu ne olur toprak ev hemen yıktı. Döndüler geliyorlar. Dedi ya şurada bir ev var diye geçerken görmüştük hani. Ne oldu bu? Ya Resulullah bize sordu da üzülmüş sizin buna iltifat etmeyişinizden. Yıktı evini. Ah duası hatırımdı değil. Allah'ın merhamı. Ya Rabbini sen merhamet eyle, rahmet eyle diyerekten güzel bir duası var. Saltanata hiç izin vermediler. Bu büyük taşhanelere hiç izin vermediler. Bizim ise bugün cennet misali evlerimiz Allah'a çok şükür. Ama ona karşılık kulluğumuz yok. Onlar o halde iken geceleri sabahlara kadar tadarru niyaz içinde, teheccüdlerde, yalvarmalarda biz bu kadar rahatlığın içerisinde kosur kosur uyuyoruz. Hiç benzer mi halimiz onlara? Yetişebilir miyiz ki onlara biz? Onun için kanaate riayet edilir. Kanaat değişmekte. Kanaat büyük bir devlet. Her şey biter, kanaat bitmez. Üçüncüsü, beş vakit namazı cemaatle devam eder. Namazı kılan belki çoktur. Ama cemaati devam eden azdır. Onun için beş vakit namazı cemaat edaya devam etmeyi tavsiye etmiştir. Cemaat birinci sünnettir. Onun için cemaati terk etmeye hiç gelmez. Dördüncüsü, mala yani sözleri terk et. Boş konuşma. Fazla konuşma. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Erzurum'da marifetnamesi var. Altı şeyden ibaret. Az ye, az iç, az uyu, az konuş. Çok zikreyle Allah'ı.

0: çok da düşük. Çalışmaların içerisinde, ne kadar felakettir çalışmaların içerisinde, düşünmeye meydan kalmaz. Namazını hadi kılabilirsin belki. Fakat tefekkür denilen bir nimet var ya, bu sabahlara kadar ibadetten afdaldir tefekkür. Çünkü bu tefekkürle Allah-u Teala'nın azameti gönüllerde tecelli eder de, bu tecelliye karşı insan ve kadın derlenir, toplanır, bir şeye benzer. Onun için hacetten fazla konuşma, ömrün gidiyor. Hacetten fazla konuşma, ömrün gidiyor, giden ömür. Bunun farkında değiliz biz. Halalından yiyip, haramdan ve şüpheli şeylerden de kaç. 6. Halkın ezasını tahammül eden, zira tahammülsüz adam seyyid olamaz demiş. Sabırlı olacaksın. Sana tokat vurdu. Sana ekmek. Kolay şey değil. Halkın ezasına tahammül. Bez ve isarı kendisine huy edilir. Bez ve isarı iki şey. Bezil, cömertlik. İsar, cömertliğin üstünde bir sıfat. Bezil, bu adam muhtaç ya. Çıkarırsın, ona bir şey verirsin. Cömertliğin verirsin. Buna bezil der. İsar, şimdi o da muhtaç, ben de muhtaç. Akşama bir ekmeğimiz var ama bana da lazım, bizim çocuklara da lazım. Ne yapalım? Biz isek buna veremeyiz. Buna versek biz yemeyeceğiz. Biz kendimizi bırakır, buna verirsek buna isar diyorlar. Ve isirun ala enfusihim ve lev kâne bihim hasâsın. Bunun numunesi Talha. Talha radıyallahu anh'ın menakibi çok gelişti. Allah şefaatine nail etti. Bir gün, bakınız, bir ikindi namazına, bahçesine gitmiş de bir hurmalı varmış. Gayet güzel efendim, böyle şahlanmış ağaçlar, yapraklanmış dallar birbirine geçmiş, kuşlar efendim cıvıl cıvıl içerisinde öterken, onlara hayran hayran bakarken ikindi namazının vaktini geçirmiş. Gelmiş bakmış ki ikindi namazı kılınmış. Ya Resulallah, bu bahçe beni bugün ikindi namazından alakodu, bunu ben vakfettim demiş. Bir ikindi namazından, ikindi namazının cemaatinden kaldığından dolayı, peygamberin arkasında o namazı kılamadığından dolayı bu güzel bahçesini feda edecek. Bir daha benim buraya gidip de beni alakamasın oradan diyerek.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı samadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kestiren kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

Ondan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a kulluk edin, hiçbir şeyi yücelterek, ilahlaştırıp veya tapınak haline getirip ona ortak koşmayın.

Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. De ki, benim namazım, hac, umre, diğer ibadetlerim, hayatım ve ölümüm, alemlerin Rabbi Allah içindir.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Sana iyi davranmaları senin çocukların üzerindeki hakkındır. Aynı şekilde çocuklar arasında adil davranman da onların senin üzerindeki hakkıdır.

0: Fakra dinle, farkında ol.
1: Güne başlarken gazete sayfaları ve haber sitelerinde kaybolmayın. Özenle seçilen ciddi ve faydalı haberler, anlık hava, yol durumu bilgileri, makaleler, dosya konuları. Size özel gündemiyle güne merhaba, az sonra Farkındalığın Sesi Akra'da.

Allah'ım, halimi sana arz ederim. Niyazım sanadır. Ben de sıklet, sen de letafet. Allah'ım affet. Tüm dert ve sıkıntılarda sadece ona yönelmek ve sadece onun verebileceğine inanmak. Dua, acziyetini kabul etmenin en önemli yansımasıdır. Daraldığımızda yaslandığımız tek kapı, nimet içinde şükredenlere, dertlilere, hastalara, muhtaçlara, gönlü hüzün dolanlara, ferahlık isteyenlere, yardımcı olarak Allah yeter. Dost olarak Allah yeter. Koruyucu olarak Allah yeter. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve iki rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Dua vakti sabahın en bereketli zamanlarından işrak vaktine kadar. Akra'da.

0: Akra.
1: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.
3: For this fight, I've wrestled with alligators, I've tussled with a whale, I done handcuffed lightning and put thunder in jail. You know I'm bad. I have murdered a rock, I injured a stone, and I hospitalized a brick. I'm so bad I make medicine sick. I'm so fast, man, I can run through a hurricane and don't get wet. When George Foreman meets me, he'll pay his debt. I can drown a drink of water and kill a dead tree. Wait till you see Muhammad Ali.
1: Akra, Akra, Akra,
4: Akra. Size özel gündemiyle Güne Merhaba programı başlıyor.
5: Akra stüdyolarından Güne Merhaba programından hayırlı günler, hayırlı sabahlar değerli dinleyenlerimiz. Bugün 13 Ekim 2026 günlerden Salı ve sizler için derlediğimiz haberlerle Güne Merhaba başlıyor. Evet efendim, her zaman olduğu gibi Akra mobil hattımızı hatırlatarak başlayalım programımıza. 0501 630 30 30 bu numaraya mesajlarınızı gönderebilirsiniz Güne Merhaba programında okumamız için. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makale ile başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed Mustafa Efendimiz Hazretleri de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımızın İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapmak konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da Sağduyulu İttifak Çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akra Medya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına Akra Medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması Akra Medya'da. Akra Medya'da yayımlanan bir diğer haberde Türkiye, Suriye, Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayisi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeyi amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi ve Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz.

İlk sabahtan dua ve işrak buluşması. Sabah namazını ve namazdan sonra önemli vakitleri dua ve zikirlerle eda etmek isteyenleri Mustafa Selami Efendi

ve Murad Buhari Mescidine davet ediyor. İlim Kültür ve Sanat Vakfı İlk Sav, Hicri ayların ilk hafta sonu dua ve işrak buluşması programı düzenliyor. Cemaziyelevvel ayını dualarla karşılamak isteyenler, İlk Sav'ın düzenlediği dua ve işrak buluşmasında bir araya geliyor. Sabah namazıyla başlayacak program, işrak namazı ve ardından gerçekleştirilecek dua ve muhabbet buluşmasıyla devam edecek. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin, kim sabah namazını cemaatle kıldıktan sonra güneş doğuncaya kadar Allah'ı zikrederek bekler ve 2 rekat namaz kılarsa hac ve umre sevabı kazanır. Hadis-i şerifindeki mükafatları kaçırmamak niyetiyle. 1448 Cemaziyelevvel ayının 7. günü olan 18 Ekim 2026 Pazar sabahı, hanımlar Mustafa Selami Efendi, beylerse Murad Buhari Mescidinde buluşacak. Sabah namazı Nişancı Mustafa Paşa Camii'nde kılınacak. Sabah namazının ardından işrak vaktinin girmesiyle işrak namazı eda edilecek. Günün ilk aşıklarıyla başlayacak bu manevi buluşmada cemaziye evvel ayı dua, zikir, namaz ve muhabbetle karşılanacak. İlk Sav tarafından düzenlenen buluşmasına ilişkin kayıt ve bilgi işlemleri dua.ilksav.org.tr adresi üzerinden gerçekleştirilebiliyor. İlk Sav, sabahın bereketini birlikte yaşamak, yeni ayı dualarla karşılamak ve işrak namazının faziletlerinden istifade etmek isteyen herkesi bu güzel buluşmaya davet ediyor.

Diğer haberlerle devam edelim. Suyu verimli kullanan kazanıyor. Sıradaki başlığımız, kuraklık ve yağış rejimindeki değişimler tarımsal üretimde su kaynaklarının verimli kullanılmasını daha önemli hale getiriyor. Damla sulama, kapalı sulama sistemleri ve yağmur suyu hasadı gibi uygulamalar su tüketimini azaltırken ürün verimliliğinin korunmasına katkı sağlıyor. Üreticiler değişen iklim koşullarına uyum sağlamak için sulama yöntemlerini ve ürün tercihlerini yeniden değerlendiriyor. Geleneksel sulama yöntemlerinde yaşanan su kayıpları modern sistemlere geçişin önemini artırıyor. Damla sulama, suyun doğrudan bitki köklerine ulaştırılmasını sağlayarak kaynakların daha etkin kullanılmasına yardımcı oluyor. Kapalı sulama sistemleri de iletim sırasında oluşan kayıpların azaltılmasında rol oynuyor. Ürünlerin su ihtiyacının dikkate alınması, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi ve sulamanın doğru zamanda yapılması üretimde verimliliği destekliyor.

İstanbul'da Duba işgali. Otopark ihtiyacı sürekli artan İstanbul'da bu durum günden güne adeta kabusa dönüşüyor. İstanbul'un birçok noktasında cadde ve sokaklar dükkan sahipleri veya bina sakinlerinin koyduğu duba ya da çektiği zincir, diktiği demir kazık, saksı ve çeşitli bariyerlerle işgal edilmiş durumda. Dükkan sahipleri mal gelecek, müşterim gelecek bahanesiyle kapısının önüne araç park ettirmiyor. Bazı apartman sakinleri ise akşam benim aracım gelecek diyerek bu alanlara araç park edilmesine mani oluyor. İstanbul'un birçok ilçesinde aracını sokak aralarına park etmek isteyenler, burası dükkan önü, mal gelecek buraya bırakma veya çek aracını gibi uyarılarla karşılaşıyor. Araç sahipleriyle esnaf veya bina sakinleri arasında her gün onlarca tartışma yaşanıyor. Kamuya açık park alanını hukuksuzca sahiplenenlerle arabasını park etmek isteyen vatandaşlar arasında karşılıklı hakaret, tehdit ve fiziki arbedeye varan kavgalar çıkıyor. Dubalarla kapatılan park alanları yalnızca vatandaşın ortak kullanım hakkını engellemekle kalmıyor, trafik yoğunluğunu da artırıyor. Dükkanın önü diye yol kenarına park ettirilmiyor.

Yani sürücüler aracını bu kez bir ön sıraya, yani trafiğin aktığı şeride bırakıyorlar. Bu da caddelerde yolun daralmasına ve trafik sıkışıklığına neden oluyor. Dar alanda yaşanan dur kalklar trafik akışını yavaşlatıyor. Sürücülerle ikinci sıraya park eden araç sahipleri arasında da tartışmalar yaşanıyor. Belediyeler kendi sorumluluk alanındaki yollarda trafik düzeni ve kamuya ait alanların korumasına ilişkin görevlerini zabıta aracılığıyla yerine getiriyor. Trafik güvenliğine ilişkin denetimler ise kolluk birimlerince yürütülüyor. Ancak vatandaşların en büyük eleştirisi denetimlerin yetersiz kalması. Şikayet üzerine zabıtanın çoğu zaman yalnızca uyarıda bulunduğu, kaldırılan dubaların ise kısa süre sonra tekrar aynı yere koyulduğu belirtiliyor. Bu durum hukuka aykırı duba işgalinin fiilen devam etmesine neden oluyor.

Evet, sıradaki haberimize göz atalım. Sağanak yağış alarmı sıradaki başlığımız. Yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine giriyor. İstanbul, İzmir ve Ankara başta olmak üzere 13 ilde 5 gün boyunca sağanak yağış etkili olacağı, hava sıcaklıklarının da 4-6 derece düşeceği tahmin ediliyor. Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün verilerine göre Türkiye yağışlı hava dalgasının etkisine giriyor. Marmara'da Kocaeli ve Sakarya dışında kalan iller, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümüyle Güneydoğu Anadolu'da sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlar görülecek. Karadeniz'de ise Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yine yağış bekleniyor. Doğu Anadolu'da Ardahan ve Iğdır dışında kalan bölgelerde de sağanak yağışın etkili olacağı bekleniyor. Yağışların Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu genelinde ayrıca Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da önümüzdeki 5 gün boyunca gök gürültülü sağanak yağışların etkisini sürdürmesi bekleniyor. Yağışlı bölgelerde sıcaklıklarda hissedilir bir düşüş yaşanacağı, güney ve batı kesimlerde de hava sıcaklıklarının 4 ila 6 derece azalacağı tahmin ediliyor. Meteoroloji, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı da hazırlıklı olunması uyarısını yaptı. Evet, şimdi bir müzik arası verelim. Birazdan tekrar karşınızda olacağız.

0: Akra açıksa yalnız değilsiniz.
1: Ses, söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da. Akra. Güne Merhaba programı devam ediyor. Yol durumu.
2: Efendim Akra Medya, Akra'dasınız. Güne Merhaba programında saatlerimiz 8.54'ü gösteriyor. WhatsApp'a gelen mesajlar var. Birazdan göz atacağız. Onun öncesinde yol durumuyla karşınızdayız. Yol durumu için Büşra Pişkin'e bağlandık. Büşra Hanım, hoş geldiniz yayınımıza.
3: Hoş bulduk Ahmet Bey, merhabalar.
2: Merhabalar. Evet, yol durumu ile alakalı ayrıntıları sizden rica edelim lütfen. Buyurun.
3: Evet, de İstanbul'da sabah saatleriyle birlikte özellikle köprü geçişleri ve ana arterlerde trafik yoğunluğu dikkat çekiyor. Şu dakikalarda trafik yoğunluğu İstanbul'da genel olarak %62 seviyelerinde seyrediyor. Bu durum Avrupa yakası için %54 seviyelerindeyken Anadolu yakası için %72 seviyelerinde. Şimdi yoğunluğun olduğu bazı bölgeleri sizlerle paylaşacak olursak eğer D100 karayolunda Esenkent Gülsuyu'ndan itibaren başlayan bir

0: yoğunluk var. Avrasya Tüneli'ne kadar etkisini sürdürüyor Yeni Sahra'ya kadar da. Ve Avrasya Tüneli'nde tünelde Anadolu yakasından Avrupa yakasına geçişte sağ şeritte bir trafik kazası nedeniyle Avrasya Tüneli'nde de bugün yoğunluk var diyebiliriz. Yine tam oturana baktığımızda ise Sultanbeyli'nden itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Ataşehir Finans Kent bölgesine kadar etkisini sürdürüyor. Kademeli olarak yine tabii azalıyor ancak yine Küçük Çamlıca bölgesi itibariyle 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'ne bağlanırken yoğunluk artıyor. Yine Ataşehir'de de tam Dudullu Ataşehir yönünde sol şeritte trafik kazası nedeniyle bir yoğunluk söz konusu. 15 Temmuz Şehitler Köprüsü'nde ise bağlantı noktasında ciddi bir yoğunluk var ve bu durum köprü üzerinde de etkisini sürdürmekle beraber köprü çıkışında da etkisini sürdürüyor. Ancak devamında yol açılıyor. Çamlık Karşı Çavuşbaşı'ndan itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu. Beykoz ve Kavacık bölgesine etkiliyor bu durum tabii. Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası ciddi yoğunlukla beraber köprü üzerinde de etkisini sürdürüyor. Ancak köprü çıkışı itibariyle yol açılıyor diyebiliriz. Yine bu bölgede yoğun olan yerler Bostancı sahil yolunda yer yer trafik yoğunluğu söz konusu. Üsküdar Beylerbeyi'nde yine sahil yolunda trafiğin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Üsküdar, Küçük Çamlıca, Ümraniye, Yaman Evler ve Esen Evler bölgelerinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. Avrupa yakasına bakacak olursak Bakırköy'den itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu Deyiz Karayolu'nda. Bu yoğunluk Gayrettepe'ye kadar etkisini sürdürüyor ve devamında ise yol açılıyor ve 15 Temmuz Şehitler Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık seyrediyor diyebiliriz. Yine tabii temasyonuna baktığımızda ise Mevlana Akşemsettin civarından itibaren başlayan bir yoğunluk söz konusu Seyrantepe Yeşil istikametine kadar etkisini sürdürüyor. Devamında ise yol açılıyor ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü bağlantı noktası başta olmak üzere yol açık seyrediyor diyebiliriz. Yoğunluğun olduğu bazı bölgeleri paylaşacak olursak eğer Basın Ekspres yolu, Bağcılar, Bahçelievler ve Eski Büyükdere Caddesi ile Kağıthane bölgelerinin yoğun olduğunu söyleyebiliriz. İstanbul'daki yol durumunu aktardıktan sonra karayollarının aldığımız bilgiye göre yurdun diğer güzergahlarında çalışma yapılan yerleri söyleyecek olursak eğer Anadolu Otoyolu'nun İzmit Doğu Kavşağı ile Adapazarı Kavşağı arasında Menemen Ali Ağa Çandarlı Otoyolu güzergahında, Çeşmeli Kızkalesi Otoyolu'nda ve Konya Ankara yolu güzergahlarında yol çalışmaları devam ediyor. Bu güzergahları kullanacak sürücülerimizin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmelerini, hızlarını yol şartlarına göre ayarlamalarını önemli hatırlatıyoruz. Başta İstanbul olmak üzere yurt genelinde önemli trafik ve yol durumu bilgilerini aktardık. Bir kez daha hatırlatalım, İstanbul'da şu dakikalarda trafik yoğunluğu %62 seviyelerinde seyretmeye devam ediyor. Herkese güvenli yolculuklar ve hayırlı günler diliyoruz.
1: Evet, teşekkür ediyoruz Büşra Pişkin'e aktardığı yol durumuyla ilgili bilgiler için. İstanbul'da trafik yoğunluğunun %62 olduğunu bizlere hatırlattı son olarak. Evet, gelen mesajlara göz atalım. Efendim, WhatsApp hattımıza Samsun'dan Cemal Zorlu, günün hayırlı bereketli üzerinize olsun yol arkadaşım Akra, iyi ki varsın demişler. Teşekkür ediyoruz. Yurt içinde ve yurt dışında Akra dinleyen bütün arkadaşlarımıza Bursa'dan selamlar ve dualar demişler. Afranur Deker bizlere ulaşmışlar. Hint Okyanusu'nun incisi, Komorların baş şehri Moroni'den selamlar demişler. Sevgi ve dualar efendim diye de eklemişler. Teşekkür ediyoruz. Gıyasettin Karatepe bizlere ulaşmışlar. Hayırlı yayınlar. Kırıkkale'den Aydar Pehlivanlı, Fatih Başvu demişler mesajlarında. Bir diğer mesajımıza göz atıyoruz. Evet, haberimize destek olarak, evet aynen öyle, herkes bir yerlere sahip çıkıyor. Çok mağduriyet var, park sorunu olarak insanlar bunu yapıyor demişler. Bu sorun oluşuyor diye eklemişler. Ahmet Kondur Yenibosna'dan bizlere ulaşmışlar, teşekkür ediyoruz. Son olarak Adıyaman'dan gelen bir mesajımızdır. Yağmurlu bir günden tüm Akra ailemize selam ve dua ile hayırlı günler diye eklemişler efendim. Tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz mesajları için. İstanbul'un üstüne gri örtü. Mega kentte etkili olan puslu hava kentin üstünü gri bir örtü gibi kapladı. Bazı ilçelerde hava kalitesi insan sağlığı için hassas noktaya ulaşırken birçok ilçede de orta seviyeyi aşmış durumda. İstanbul

Sabah saatlerinde kaydedilen drone görüntülerinde kentin üzerine yayılan puslu tabaka dikkat çekti. Tarihi yarımadadan gökdelenlerin yükseldiği bölgelere kadar uzanan şehir silüetinde bazı yapılar pusun arkasında güçlükle seçilirken Marmara Denizi ve Boğaz çevresindeki manzara da gri görünümüyle öne çıktı. İBB'nin hava kalitesi izleme sisteminde 12 Ekim 2026 saat 07 itibariyle yayınlanan verilere göre Kağıthane İstasyonu'nda hava kalitesi indeksi 119, Esenler'de 101 olarak ölçüldü. Her iki istasyonunda hassas kategorisinde yer aldığı görüldü. Hava kalitesinin hassas kategoride ölçüldüğü bölgelerde çocuklar, yaşlılar ve solunum yolu hastalığı bulunan kişilerin daha dikkatli olması önem taşıyor.

Biri bizi gözetliyor. Hayatımızı dört bir yandan saran kameraların asıl kullanım amacı dışına çıkılarak anlık olarak izlenmemize olanak sağlayan birer istihbarat aracı haline dönüştüğü ortaya çıktı. Günümüzde kameralar özellikle bebek odaları, apartman girişleri, ofisler, okul koridorları ya da kafeterya gibi mekanlara konuluyor. Amaç güvenlik oluyor. Ancak ABD merkezli Wall Street Journal gazetesinin görüntülü kameralar her yerde ve şimdi savaş için hackleniyorlar başlıklı haberi bu kameralarla ilgili büyük bir riske dikkat çekiyor. Haberde günlük hayatımızda önemli bir yeri kaplayan bu teknolojik aletlerin arka planında nasıl yabancı devletlere istihbarat sağlayan bir araca dönüştüğü ele alındı. Detaylar şu şekilde. Wall Street Journal'ın haberine göre dünya genelinde internete bağlı olarak çalışan 1.2 milyar görüntülü kamera bulunuyor. Korsanlar ya da devletlerin istihbarat servisleri bu kameralara dışarıdan erişim sağlayabiliyor. Bu sayede kameranın görüş açısındaki bölgeleri uzaktan gözlemekte kalmıyorlar. Aynı zamanda kameranın bağlı olduğu internet ağı üzerinde o ev ya da iş yerindeki bütün diğer cihazlara da erişim sağlayabiliyorlar. Yabancı devletler bu sivil kameralardan elde ettikleri görüntüleri savaş esnasında saldırı amacıyla kullanıyor. Haberde söz konusu tekniğin günümüzde birçok farklı aktif savaş çatışma cephesinde kullanıldığı belirtildi. Rusya'nın 2022'den bu yana süren Ukrayna saldırılarında şimdiye kadar en az 40 bin kameraya sızdığı tahmin ediliyor. Uzmanlara göre hacker ve yabancı devletlerin kameralara sızmalarının artmasının arasında yapay zeka etkisi de bulunuyor. Hackerların yapay zeka ile kolay şifreleri kırabildiği ve çok fazla sayıda şifre denemesi yapabildiği düşünülüyor. Yapay zeka görüntülerinin çok daha hızlı analiz edilmesini sağlıyor demiş haber.

Evet, haberde şöyle de bir ek var. Fransa'da dün en az 150 süpermarketin soğutma sistemleri de siber saldırının hedefi oldu. Sisteme uzaktan müdahale eden bilgisayar korsanları dolaplardaki taze ve dondurulmuş ürünlerin bozulmasına yol açarak milyonlarca avroluk zarara neden oldu. Bazı mağazalarda sıcaklıkların uzaktan değiştirildiği, bunun da taze ve dondurulmuş ürün stoklarının bozulmasına yol açtığı belirtildi. Soğutma tesislerinin de siber saldırıya uğradığı doğrulandı. Bir diğer haberimiz şöyle: yanlış yere park etmeyin, hayatı riske atmayın şeklinde. Aslında ilk bölümde okuduğumuz habere benzer ancak başlık farklı. Şehirlerdeki dar sokaklar, trafik yoğunluğu ve yanlış araç parkları ambulansların acil vakalara ulaşım sürecini ciddi şekilde uzatıyor. Doktor

Murat Lafçı, ambulansların vakaya ortalama ulaşım süresinin kent merkezinde 8-8,5 dakika, kırsalda ise 13-15 dakika olduğunu açıklayarak vatandaşları geçiş güzergahlarına araç park etmemeleri konusunda uyardı. Ayrıca 112 acil çağrı merkezine gelen gereksiz aramaların azaldığını ancak tamamen bitmediğini belirterek sisteme asılsız meşguliyet verilmemesi çağrısında bulundu.

DNA'da iz bırakıyor. Almanya ve Çin'de yürütülen çarpıcı araştırmalar, otoriter aile ortamının çocukların yalnızca ruh sağlığını bozmakla kalmayıp DNA'larındaki gen faaliyetlerini bile değiştirdiğini ortaya koydu. Almanya'daki bir habere göre baskıcı ebeveynler çocuklarda depresyon, kaygı ve davranış sorunları riskini artırdığı gibi DNA üzerinde de kalıcı izler bırakabiliyor. Çin'de yapılan araştırma ise sert ve otoriter yetiştirme tarzının çocuklarda depresyonla şiddet eğilimli davranışlar gösterme riskini artırdığını ortaya koydu. Bir üniversite hastanesinde ruh sağlığı kliniği başhekim yardımcısı ve psikiyatrist olan Evelyn Van Ashe, çocukları dinlemek, kaygılarını ve korkularını ciddiye almak gerektiği uyarısında bulundu. ...10 dakika egzersizle uyku kalitenizi artırın. Kaliteli uyku hem fiziki hem de zihin sağlığı açısından oldukça önemli. ABD'de yapılan çalışmada birkaç ay boyunca katılımcıların fiziksel aktivitelerine ve uyku verileri takip edildi. Daha sık hareket edenlerin ertesi gün daha iyi bir ruh hali ve daha yüksek bir enerjide olduklarını bildirdi. Uzmanlar günde yalnızca 10 dakika orta veya yüksek yoğunlukta fiziksel aktivitenin daha derin ve dinlendirici bir uyku sağladığını kaydetti.

atıştırmalıklara dikkat. Yaklaşık 200 bin ABD'li yetişkini kapsayan bir araştırmaya göre gece geç saatlerde düzenli atıştırma alışkanlığına sahip kişilerin siroz ve karaciğer yağlanması hastalığına maruz kalma riski %20-30 oranında daha yüksek çıktı. Bu hastalıklar kansere de yol açabileceği için geç saatlerde düzenli bir şekilde atıştırmalık yiyenlerin ölüm riski artıyor. Peki ne yapmalı? Akşam yemeğinde doyurucu ve dengeli beslenmeliyiz. Örneğin 23'te yatıyorsanız saat 19:30-20 itibariyle akşam yemeğini ve atıştırmalıkları bitirmiş olmalıyız. Kan şekerini hızlı yükseltip düşüren rafine karbonhidratlardan, beyaz ekmek, makarna, tatlı gibi bunlardan uzak durmalıyız. Geç saatte yatıyorsak yalancı açlığı su ve bitki çaylarıyla bastırmalıyız. En önemlisi biyolojik saatimizi düzene sokmalıyız, uyku saatimizi sabitlemeliyiz.

çikolatalı tost satılıyor kantinlerde. Kantinde standart yok. Öğrencilerin güvenliği kadar, beslendikleri gıdalarda bir o kadar önemli. Bu nedenle okul kantinlerinde yeni bir dönem başlatıldı. Yeni düzenleme ile cips, gazlı ve aromalı içecekler, kremalı çikolata, dolgulu paketli gıdalar, patates kızartması ve şekerlemelerin yanı sıra tostlarda eritme peyniri kullanımı da yasaklanırken tostlarda en az 20 gram peynir zorunluluğu getirildi. Üç bakanlığın ortaklaşa aldığı kararlar doğrultusunda kantin işletmelerinde şekerlemeler, çikolatalar ve kalorisi yüksek atıştırmalıklara sınır getirilirken ambalajlı ürünlerde 200 kalori üst limiti kuralı uygulanmaya başladı. Ayrıca tost yapımında halk arasında krem peynir olarak da bilinen eritme peynirlerinin kullanımı da kesin olarak yasaklandı.

Antalya'da 16 kişi botokstan zehirlendi. Antalya'da son 3 ayda kozmetik amacıyla botoks yaptırdıktan sonra rahatsızlanan 16 kişi tedaviye alındı. Konuşmakta, yutkunmakta ve nefes almakta zorlanan, kasların ciddi güçsüzlük yaşayan 16 kişi tedaviye alındı. Hastalardan bazıları solunum cihazına bağlanırken, üçü ise yoğun bakımda tedavi gördü. Daha hafif şikayetleri bulunan hastalarsa ayakta tedavi edildi. Son bir haftada nörolojik kliniğine yatırılan 7 hastanın sağlık durumu ise adli vaka olarak bildirildi. Profesör Doktor Ebru Apaydın Doğan, etken madde farklı olduğunda veya menşei bilinmeyen ürünler kullanıldığında bu toksin maalesef kana karışıyor. O zaman hastalarda da toksin zehirlenmesi meydana geliyor diye konuştu.

0: Aşırı sosyal medya kullanımı psikolojik sorunlara yol açıyor. Sosyal medya platformlarında kullanılan sonsuz kaydırma özelliği ve sürekli gelen bildirimler kullanıcıların ekran başında daha fazla vakit geçirmesine neden olabiliyor. Yapılan araştırmalar günceli kaçırma korkusu olarak bilinen FOMO ile sorunlu sosyal medya kullanımı arasında ilişki bulunduğunu ortaya koyuyor. Geçmişte belirli zamanlarda kullanılan internet, akıllı telefonların yaygınlaşmasıyla günlük hayatın sürekli erişilebilir bir parçası haline geldi. Sosyal medya platformlarında kullanıcıların ilgisini canlı tutmayı amaçlayan bildirimler ve kesintisiz içerik akışları uygulamalarda geçirilen süreyi artıran unsurlar arasında yer alıyor. Araştırmalarda başkalarının kendilerinin katılmadığı etkinliklerde keyifli deneyimler yaşadığı düşüncesiyle ortaya çıkan günceli kaçırma korkusunun kişileri sürekli çevrim içi kalmaya yöneltebildiği belirtiliyor. Özellikle başkalarının sosyal deneyimlerinden haberdar olma isteğinin sorunlu sosyal medya kullanımını etkileyebileceği ifade ediliyor. 18-25 yaş arasındaki üniversite öğrencileriyle yürütülen bir araştırmada da günceli kaçırma korkusuyla sorunlu sosyal medya ve akıllı telefon kullanımı arasında ilişki incelendi. Araştırmada bu korkunun sosyal medya kullanımındaki sorunlarla bağlantılı olduğu bildirildi. Sorunlu sosyal medya kullanımının depresyon, kaygı ve stres gibi psikolojik sorunlarla da ilişkili olabileceğine dikkat çekiliyor. Uzmanlar dijital platformların kullanım alışkanlıklarının ve çevrim içi geçirilen sürenin bireylerin psikolojik sağlığı üzerindeki etkilerinin de önem taşıdığı vurgulanıyor. Şimdi WhatsApp'a gelen mesajlara göz atalım. Akra ailesine Konya'dan selamlar demişler, isim belirtmemişler. Önceki mesajlardan evet gördüğümüz kadarıyla Erol Ahısalı bizlere ulaşmışlar. Fatma Güney İzmit'ten hayırlı, bereketli sabahlar demişler. Son mesajımız da İzmir'den. Cemaziyle velayının alemi İslam'a ve Akra ailesine hayırlar getirmesini nasip etsin Allah Celle Celaluhu diye eklemişler. Amin diyelim. Teşekkür edelim. Tüm dinleyenlerimize, mesajlarını gönderen tüm dinleyenlerimize teşekkür ediyoruz ve bizler de yine tüm dinleyenlerimize selamlarımızı iletelim.
1: Hava durumu.
0: Evet, şimdi de hava durumuyla devam ediyoruz programımıza. Meteorolojiden yapılan son değerlendirmelere göre önümüzdeki 24 saat ülkemiz genelinin parçalı ve çok bulutlu, Marmara, Ege, Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi ve kuzey batısı ve Karadeniz'de Doğu ve Güneydoğu Anadolu'nun sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Marmara ve Ege'nin batı kesimleri, Akdeniz'in batı kıyıları ve Şanlıurfa çevrelerinde yer yer kuvvetli olması bekleniyor. Doğu Akdeniz'le Güneydoğu Anadolu'da toz taşınımının görülebileceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının yurt genelinde 1 ila 3 derece azalacağı, iç ve batı kesimlerde mevsim normalleri civarında, yurdun doğusunda normallerin 2 ila 4 derece altında seyredeceği tahmin ediliyor. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 20, Bursa 23, Çanakkale 19, Kırklareli 18 derece. Ege bölgesinde İzmir ve Manisa 24, Muğla 19, Denizli 23 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 28, Antalya 25, Burdur 22, Hatay 27 derece. İç Anadolu'da Ankara ve Eskişehir 22, Çankırı ve Konya 23 derece. Batı Karadeniz'de Bolu ve Zonguldak 21, Düzce ve Kastamonu 22, Orta ve Doğu Karadeniz'de Rize ve Trabzon 25, Amasya 27, Samsun 24 derece. Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars 16, Malatya 20, Van 17 derece. Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 23, Mardin 22, Siirt 21, Şanlıurfa 24 derece.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 49.36, 1 avro 55.21 TL, altının gramı 6.650 Türk lirasından işlem görüyor.
1: Akra'da bugün.
0: Değerli Akra dinleyenleri, güne merhaba programının ardından devam edecek olan programları sıralayalım şimdi de. 9.30'da günün sohbeti sizlerle olacak. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan bölümler istifadenize sunuluyor. Bugünkü sohbetin konusu nefsi terbiye yolları. 9.50'de en güzel rehber, onda son peygamber ve İslamiyet programı sizlerle. 10.15'te kulağınızdan gönlünüze, 10.50'de sesli kitap kuşağı okudukçayı dinleyebilirsiniz. 11.15'te radyo tiyatrosu sizlerle olacak, 12.15'te 90 saniyede edebiyat. 12.30'da dostça bir tavsiye, 13'te ana haber bülteni ile karşınızda olacağız. 13.30'da ayetlerle günün duası, 14'te haberler, 14.15'te evlilik okulu programını dinleyebilirsiniz. Saat 15'te hadisler deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın hadis sohbetlerinden derlenen hadisler deryası sizlerle. Bugünkü sohbetin konusu Kur'an'ın indirilmesi. 15.40'da hadislerle günün duası, 16'da haberler ve akra mercek. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kıssaları, 17.10'da ses, söz, sanat programını dinleyebilirsiniz. Saat 18'de Umman'dan İnciler, gönül dostu, alim Mehmet Sait Kotku hocamızın sohbetlerinden derlenerek hazırlanan Umman'dan İnciler, bugün de radyonuz Akra'da sizlerle olacak. Sizler için derlediğimiz haberlerle karşınızda olduğumuz bir güne merhaba programının bugün de sonuna geldik. Yarın tekrar aynı vakitte görüşünceye dek hayırlı günler, hayırlı sabahlar, hoşça kalın.
1: Güne merhaba programı sona erdi.

aradan Rabbinize ibadet ve itaatle kulluk ediniz ki takvaya erenlerden, emirlerine uygun yaşayıp yasaklarından kaçınarak korunanlardan olasınız.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bizim en başta gelen, en önde gelen vasfımız İslam vasfı, Müslüman olma vasfımız ve bu Müslüman olmamızın Allah'ın iradesine teslim olmak. Kendi arzumuz, heveslerimiz, isteklerimizden sıyrılıp Allah'a teslim olmak. O ne buyuruyorsa onu yapmak. Kendimiz, nefsimiz, yani egomuz, kendi arzumuzda olmayacağız. Allah ne istiyorsa bizden onu yapmaya çalışacağız. İslam buydu.

Ve bu manasıyla İslam, Hazreti Adem'den beri yeryüzünde bütün peygamberlerin insanlara öğretmek durumunda olduğu, geçmişin, hali hazırın ve geleceğin dini ve Allah'ın indinde muteber olan, geçerli olan din. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dine indallah el-İslam. Hiç şüphe yok ki Allah indinde muteber olan, geçerli olan din İslam'dır. Biz İslam'ın kendisinin teslimiyet manası, Allah'ın iradesine ram olmak, tabi olmak manasından başka en çarpıcı özelliği nedir diye tekrar düşündüğümüz zaman Allah'ın vahdaniyeti hatırımıza geliyor derhal. Yani öbür dinlerin hepsinden bizi ayıran en önemli nokta bu. Allah'ın vahdaniyeti. Vahdaniyet, vahid kelimesiyle, vahdet kelimesiyle ilgili bir kelime. Allah'ın birliği, bir oluşu, tek oluşu manasına geliyor. Biliyoruz insanlar dünyanın her yerinde ve zamanın her çağında bazı inançlara sahip olmuşlar ve bu inançlarına göre yaşamışlar. Bu inançların aslı insanın içindeki yaratılışındaki duygulardır ve belki bütün toplumlarda Allah'ın vazifelendirmiş olduğu mübarek seçkin insanlar vardır ve onlar öğretmiştir. Ondan sonra bunlar dejenere olmuştur. Yani bütün toplumlara Allah'ın bir mübarek kişi görevlendirdiğini biliyoruz. Bu ayet-i kerimeyle sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Ve immin ümmetin illa halafiha nizir. Hiçbir ümmet yoktur ki orada bir uyarıcı, ikaz edici, görevli bulunmuş olmasın. Muhakkak bulunur. Muhakkak vardır. Her toplumda vardır. O halde bu zatlar gelmişler, bu hakikatlerden konuşmuşlar ama insanlar bu hakikatleri tam anlayamamışlar veya nesillere tam aktaramamışlar. Bu bilgiler çığırından çıkmış. Yeryüzünde böylece bir takım inançlar meydana gelmiş, dinler meydana gelmiş. Bu dinleri incelediğimiz zaman bir kısmının ilahi mahiyetini hiç göremiyoruz. Bunlar beşeri bir takım duygular ve düşünceler olarak karşımıza çıkıyor. Bazı kahramanları, bazı önemli varlıkları öne çıkartıp, zihinde büyütüp, onlara tanrılık vasfı yakıştırmak tarzında muhakkak ki ilahi olmayan bazı ortaya çıkarışlar var. Yıldırıma tapmışlar, yüksek dağlara tapmışlar, büyük ağaçlara tapmışlar. Dikkatlerini çeken bazı yıldızlara, gök cisimlerine, aya, güneşe tapmışlar ve kendilerinde hayır, iyilik gördükleri bazı varlıklara tapmışlar. Misallendirmek gerekirse güneşe tapmışlar. İranlılar Zerdüşt dininde hem güneş bir sembol onlar için hem de nur kaynağı olduğu için, yani dual, ikili bir inançları var. Bir aydınlık tanrısı, bir karanlık tanrısı var. Güneş onun için onlara bir tapınma mevzu olmuş. Sonra nereden akıllarına gelmişse ineğe, öküze tapmak var. Mısırlılarda da var. Hintlilerde de var. Halen yaşayan bir inanç. İneğe tapıyorlar. Yani bir taraftan dünyanın büyük bir bölümünde inek besleniyor, kesiliyor, derisinden ayakkabı, çanta yapılıyor, kösele yapılıyor. Bir taraftan da bazı insanlar bu zavallı yaratığa tapıyorlar. Tabii bunların ilahi menşeli olması mümkün değil. Bunlar şeytanın, nefsin, bozuk düşüncelerin mahsulü olan inançlar, beşeri dinler diyoruz. Taraftarları ne kadar çok olursa olsun, yanlış bir fikrin taraftarının çok olması o fikrin doğru olmasını gerektirmiyor tabii. Hindistan'da nüfus kalabalık ama onların haklı olduğunu göstermiyor. Bir de ilahi dinler var ama bu ilahi dinlerde de inançların sağlam korunamadığını görüyoruz. Mesela çok yaygın bir din olan Hristiyanlıkta Hazreti İsa'ya tanrılık vasfı yakıştırılmış, izafe edilmiş.

Efendim? Allah'ın oğlu denilmiş. Hazreti İsa'nın böyle bir şey demesi mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki Allah-u Teala Hazretleri mahşer gününde Hazreti İsa'ya soracak. Ya İsa, sen mi söyledin bu insanlara beni ve anamı Tanrı edinin de heykellerini yapın, karşısına geçin, tapın diye. Sen mi söyledin? O da diyecek ki, ya Rabbi, söylemiş olsam zaten sen bilirsin ama ben böyle bir şey söylemedim. Sen bana ne emrettiysen onu söyledim. Eni ebudullahe Rabbi ve Rabbi. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin diye söyledim onlara. Diye cevap verecek. Biliyoruz ki Hazreti İsa böyle bir şey dememiştir. Bu konuyu Hristiyanlıkta ilerlemiş olan Hristiyan din bilginleri de zaten söylüyorlar, yani kabul ediyorlar. Onların içinde bizim ismini mutlaka hatırda tutmamız gereken bir kişi var. Çünkü çok iyi yetiştirmiş kendisini. Büyük bir alim ve profesör. Hristiyanlık adını değiştirip Müslüman olduktan sonra Abdülahad adını almış. Yani bir tek olan Allah'ın kulu. Hristiyanlarda bu bir teklik, vahdaniyet bozulduğu için onu vurgulamak üzere Abdülahad Davud ismini almış. Bu şahıs bu 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında yaşamış. İran'da profesörlük yapmış. İngiltere'de bulunmuş. Roma'da bulunmuş. Birkaç tane doktorası olan, Yunanca, Latince, İbranice, Süryanice bilen, Ermenice bilen, Farsça, Arapça bilen, Türkçe bilen, gerçekten değerli bir kimse. Böyle kimseleri biz yakaladığımız zaman bırakmamalıyız. Şimdi Abdülahad Davud da bizim aramıza katılmış böyle meşhurlardan. Böyle büyük bir şahsiyet. Bir kere profesör tabii. Yani o pay kolay kazanılmıyor. Profesör olmuş. Sonra o kadar lisan biliyor. Bu lisanları bilmek kolay bir şey değil. Sonra birkaç doktora yapmış. Bu da kolay bir şey değil. Sonra İngiltere'de bulunmuş. Vatikan'da bulunmuş. Katolikliği incelemiş. Diğer Hristiyan mezheplerini incelemiş ve eski kitapları kullanabilecek bütün malzemeye sahip. Yani Hristiyanlığı incelemek için gerekli bütün lisanlara sahip bir kimse. O diyor ki Hazreti İsa'nın aleyhisselam, Hazreti İsa'nın hayatı boyunca anlattığı bizim peygamberimizdi. Bizim peygamberimizi müjdelemekti. Bizim peygamberimizin geleceğini ümmetine bildirmekti. En bariz faaliyetlerinden birisi bu. Nitekim diyor, İncil yani Evangelos kelimesinden İncil haline gelmiş, Arapçaya geçerken kelime Evangelos, bu müjde demektir. Neyin müjdesi? Gelecek olan o ahir zaman peygamberinin müjdesi. Yani Hazreti İsa bunu müjdelemiştir. Abdülahad-ı Davud bu eski kitapları incelemiş, kendisi Abdülmesih ismindeyken, Abdülmesih Davud iken, yani Mesih'in kulu. Müslüman olunca kaldırmış o ismi Abdülahad. Mesih'in kulu filan değil, Ahad olan Allah'ın kulu diye o ismi tercih etmiş. Özellikle vurgulamak için. Biliyoruz İstanbul'da yaşamış ama sonra ne olmuş, nereye gitmiş, nerede vefat etmiş? Yani anmamız lazım böyle şahısları, eserlerini incelememiz lazım, fikirlerini başkalarına duyurmamız lazım. Gerçi yazmış Osmanlı harfleriyle İncil ve Salib diye, efendim kendi bu araştırmalarının sonuçlarını birkaç kitapta yazmış. Hazreti İsa'nın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bildirdiği şekilde insanlara aslında vahdaniyet inancını öğrettiğini anlatıyor. Bu önemli bir kişi bizim için ve önemli bir malzeme. Yani onu anlatarak, onun eserlerinden faydalanarak bu konuları müzakere ettiğimiz kimselere iletebiliriz. Bazı tanıdığımız kimselerin İslam'a gelmesini, tetkiklerinin sonucunda gerçeği bulmasını sağlayabiliriz.

diyebiliriz. Bizim bir mühendis Yaşar Bey vardı. Çok güzel İngilizce biliyor. Amerika'da uzun zaman kalmış. Su gibi konuşabiliyor. Ve mühendis diyor ki bir aktivite olsun diye, faaliyet olsun diye bulunduğumuz şehirde konferans tertipledik, toplantı tertipledik ve bu toplantıda üç dinin din adamlarını davet eyledik. Yahudilerin haham başısını çağırdık Amerika'da, Hristiyanların piskoposunu çağırdık, Müslümanların da falanca caminin imamı olan bilgili bir imam, Mısırlı bir din adamını çağırdık. İlan ettik, konferans salonu tıklım tıklım doldu diyor. İlk önce haham söz almış ve Yahudilik nedir onu anlatmaya başlamış. Yahudilikte ahiret inancı yokmuş. Hani vel ba'su ba'del mevti hakkun. Ölümden sonra dirilmek haktır, ahiret vardır. Bizim inancımız bu. Bunu böyle söyleyince tabii herkes hayret etmiş. Tabii arkasından diyor psikopos söz aldı ve haham başına cevap verdi diyor. Yani sen bunu nasıl dersin ki sizin Tevrat'ınızda şu ayet var, şu ayet var, şu ayet var. Tevrat yani sizin kitabınız, sizin bağlı olduğunuz, tabi olduğunuz kitap sizin bu inancınızı reddediyor. Siz bunu nasıl söylersiniz diye diyor. Onu haksız olduğunu izah etti. Yani ifade edecek delilleri ileriye sürdü diyor. Ondan sonra Müslüman İmam Efendi çıkmış, konuşmuş ve toplantının sonucunda tabii İslam'ın hak din olduğu hususu net olarak anlaşıldı diyor. Yani bizim elhamdülillah gerçeklerin müzakeresinden herhangi bir korkumuz yok diyor. Allah her türlü bildiğimiz bilmediğimiz şerlerden korusun. İki cihan saadetine cümlemizi çoluk çocuğumuzla, zürriyetlerimizle, eşlerimizle, ailelerimizle, geçmişlerimizle, sevdiklerimizle erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmetine sırar suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

bedenime afiyet veren, ruhumu bana iade eden ve kendisini zikretme imkanı veren Allah'a hamdolsun.

0: mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İhlas Suresi. Sevgili dinleyenler, Yüce Kitabımız Kur'an-ı Kerim'de inancımızın özünün anlatıldığı Mekke döneminde indirilen İhlas Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 4 ayetten oluşmaktadır. Kur'an'ın ve İslam'ın özünü, tevhid inancını anlattığı için İhlas adını almıştır. Kafirun Suresi ile birlikte iki İhlas anlamında, İhlaseyn ve şirk ve nifaktan uzaklaştıran ikili anlamında Mukaşkışateyn, Felak ve Nas sureleriyle birlikte de Allah'a sığınanlar anlamında Muavvizat adlarıyla da anılır.
0: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
1: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müşrik, Yahudi ve Hristiyanların Allah hakkındaki sorularına cevap olarak İhlas Suresini okumuştur. İhlas Suresinde öz olarak tevhid inancı anlatılır. De ki, O Allah birdir. Allah Samed'dir. Her varlık O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Başvurulup yardım istenilecek tek varlık O'dur. O baba olmadı ve doğmadı da. Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.
0: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Halid bin Velid'in Dûmetül Cendel'e gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Tebük'te bulunduğu sırada Halid bin Velid'i yanına çağırdı. Yanına 420 süvari verip kendisini Dûmetül Cendel'de bulunan Ükeydir bin Abdülmelik'e gönderdi. Ükeydir, Kindelerden olup onların kralıydı ve Hristiyandı. Dûmetül Cendel, akarsuyu, hurmalıkları ve ekinlikleri bulunan bir yerdir. Şam yolunun ağzındadır. Dimeşk'a 5, Medine'ye 15 veya 16 geceliktir. Şam'ın Medine'ye en yakın beldelerindendir. Tebük'ün yakınlarındadır. Dûmetül Cendel, büyük bir panayır ve ticaret merkeziydi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Ükeydir'e göndermek istediği zaman Halid bin Velid, ''Ya Resulallah, azıcık sayıdaki insanların başında gidip her yerini iyice bilmediğim geniş Kelp memleketlerinde onu bulmak benim için nasıl mümkün olur?'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Sen muhakkak onu yabani sığır avlarken bulacaksın ve yakalayacaksın. Yakalayınca onu öldürme bana getir.'' Halid bin Velid, Tebük'ten ayrılıp Dûmetül Cendel'e doğru gitti. Mehtaplı bir yaz gecesinde Ükeydir'in kalesine onu gözle görebilecek yere kadar yaklaştı. O sırada Ükeydir kalesinin üzerinde, karısı da yanında bulunuyor derken yabani bir sığır gelip kale kapısının önüne yattı. Kalenin kapısını boynuzuyla kazımaya, kaşımaya başladı. Ükeydir'in karısı Rebab binti Üneyf bin Amirülkindiye varıp kalenin üzerinden bakınca yabani sığırı gördü ve doğrusu yabani sığırın bu geceki

0: gibisini, semizini, etlisini hiç görmedim dedi. Ükeydir'e de sen de bunun gibisini hiç gördün mü diye sordu. Ükeydir hayır görmedim dedi. Kadın Ükeydir'e bunu kim görür de bırakır diye sordu. Ükeydir hiç kimse bırakmaz. Vallahi ben bu geceden başka hiçbir gecede bize yabani sığır geldiğini görmemişimdir. Ben onları yakalamak istediğim zaman bir ay veya daha uzun süre atlar besler, sonra da üzerlerine biner, bir takım adamlar ve aletlerle birlikte avlanmaya çıkardım dedi. Kalenin üzerinden indi. Atını getirmelerini emretti. Atı getirilip eğerlendi. Atına bindi. Kendisiyle birlikte ev halkından bazıları da atlara bindiler. Ükeydir'in yanına katılanlar arasında kardeşi Hasan'la iki kölesi de bulunuyordu. Ellerinde kısa mızrakları olduğu halde kaleden dışarı çıktılar. Kaleden ayrıldıkları zaman Halid bin Velid'in süvarileri atlarından hiçbiri kişnemeksizin, kımıldamaksızın onları gözetlediler. Kaleden bir müddet uzaklaşınca Ükeydir'i yakaladılar. Kölelerle Ükeydir'in ev halkından olanlar kaçıp kaleye girdiler. Hasan'ın üzerinde erişi ve ırgacı ibrişimle dokunmuş atlas kumaştan yapılmış, işlenme yerlerine altın sırmayla hurma yaprakları işlenmiş bir cübbe vardı. Halid bin Velid Hasan'ın üzerinden bu cübbeyi soydu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına dönmeden önce bu cübbeyi Peygamberimiz Aleyhisselam'a gönderdi. Amr bin Ümeyye Eddamri, Tebük'e gelip hem cübbeyi Peygamberimiz Aleyhisselam'a teslim etti, hem de Ukeydir'in yakalandığını haber verdi. Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselam'a getirilen cübbeye ellerini sürmeye başladılar ve cübbenin güzelliğine hayran oldular. Peygamberimiz Aleyhisselam siz bunun güzelliğine şaştınız sana buyurdu. Onlar da ya Resulallah biz bugüne kadar bundan daha güzelini hiç görmedik dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam Muhammed'in varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki Sa'd bin Muaz'ın cennetteki mendilleri, havluları bundan daha güzeldir buyurdu. Tayyi kabilesinden Büceyr bin Bücere, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın onu yabani sığır avlarken bulacaksın diyerek haber verdiğini Halid bin Velid'e hatırlatıp, işte onu yabani sığır avlarken buldun. Yabani sığır şu gece Resulullah'ın sözünü doğrulamak için Ukeydir'i kalesinden dışarı çıkarıncaya kadar yapacağını yaptı dedi. Halid bin Velid Ukeydir'e, sen bana kaleyi açtırıp fethettirmek şartıyla, seni Resulullah Aleyhisselam'a götürünceye kadar öldürülmekten korumayı üzerime alsam olur mu diye sordu. Ukeydir, olur dedi. Halid bin Velid Ukeydir'le böylece anlaştı. Arap kabilelerinin birer birer Müslüman olduklarını görünce, Dumeliler Peygamberimiz Aleyhisselam'dan korkmaya başlamışlardı. Halid bin Velid Ukeydir'i bağlı olarak kalesinin kapısına kadar götürdü, yanaştırdı. Ukeydir ev halkına, kalenin kapısını açınız diyerek seslendi. Ukeydir'i bağlı görünce Ukeydir'in kardeşi Mudat kapıyı açmaktan kaçındı. Bunun üzerine Ukeydir Halid bin Velid'e vallahi onlar benim bağlı bulunduğumu görünce bana kalenin kapısını açmazlar. Sana Allah adına söz veriyorum. İstersen kaleyi sana fethettirmek üzere bağımı çöz, istersen kale halkı hakkında benimle anlaşma yap dedi. Halid bin Velid kale halkı hakkında seninle anlaşma yapalım dedi. Halid bin Velid Ükeydir'i serbest bırakınca Ükeydir kaleden içeri girdi ve kardeşini bağladı. Halid bin Velid'e işte istediğin şeyi yaptım dedi. Halid bin Velid'le arkadaşları kalenin içine girdiler. Halid bin Velid Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Ükeydir hakkında buyurmuş olduğu şeyi ona anlattı. Ükeydir de dünkü geceye kadar hiçbir zaman geldiğini görmediği o yaban sığırını gördüğünü, halbuki daha önce onu ele geçirmek istediği zaman atlar beslediğini, iki gün, üç gün onun peşine düştüğünü anlattıktan, fakat Allah'ın takdiri böyleymiş dedikten sonra, ''Hey Halid, istersen ben seni hakem yapayım, istersen sen beni hakem yap.'' dedi. Halid bin Velid, ''Olur, biz senin verdiğin şeyi kabul ederiz.'' dedi. Bunun üzerine 2000 deve, 800 at, 400 zırh gömlek, 400 mızrak vermek, Ükeydir'le kardeşi Peygamberimiz Aleyhisselam'a kadar götürülüp, kendileri hakkında Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından hüküm verilmek üzere sulh olundu. Geleneğe göre başkumandan hakkı olarak ganimet malları içinden Peygamberimiz Aleyhisselam'a verilmek üzere bir şey seçildikten ve beşte bir hisse çıkarıldıktan sonra kalan beşte dört mücahitler arasında bölüştürüldü. Ukeydir'le kardeşi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldikleri zaman Ukeydir'in boynunda altından haç, sırtında da atlastan elbise vardı. Peygamberimiz Aleyhisselam Ukeydir'le kardeşini İslamiyet'e davet ettiyse de yanaşmadılar. Her yıl cizye vermeye razı oldular. Peygamberimiz Aleyhisselam Ukeydir'i ve kardeşi Mudat'ı her yıl cizye vermek üzere serbest bıraktı. Bunlar için içinde eman ve sulh maddeleri bulunan bir de yazı yazdırdı ve onu baş parmağının tırnağıyla çizerek mühürledi. Peygamberimiz Aleyhisselam yanında mühür bulunmazsa mühür yerine elinin tırnağıyla böyle çizgi yapardı. Sevgili dinleyiciler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Arşı sudan ibaret olan kainat üzerinde her şeyi kuşatmışken hanginizin amelinin sevapça daha güzel olacağı hususunda sizi imtihan etmek için gökleri ve yeri 6 günde devirde yaratan O'dur.

Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Başına gelen bir musibetten dolayı hiç kimse ölümü istemesin. Mutlaka bir şey istemek durumundaysa, Allah'ım, benim için yaşamak hayırlıysa beni yaşat. Ölüm hayırlıysa canımı al desin.

0: kulağınızdan gönlünüze.
1: Merhaba sevgili dinleyenler. Akra'da yine güzel eserlerimizi paylaşmak üzere sizlerle birlikteyiz. Mikrofon başında yerimizi aldık efendim. Hepiniz radyolarınızın başına hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Efendim şimdi grup Dergah'tan Pervaneler isimli eseri dinliyoruz.

Bir kimse kendi hakikatine arif olursa hiçbir itikatla kayıtlı olmaz. Muhyiddin Arabi. Allah'ım, nasip tomurcuklarını avucumda açtır. Yüreğimizden sevgiyi, yuvalarımızdan huzuru eksik etme. Amin diyelim ve sıradaki eserimize geçelim. Kemal Faruk'tan Seyri Dünya eserini dinliyoruz.

Kimi aşık görürsen onu maşuk bil. Zira o nispetle hem aşıktır hem de maşuktur. Sevgili dinleyiciler, sıradaki eserimiz Hafız Hamidun'dan Yang Dinati. Yeni bir programda tekrar görüşünceye dek hoşça kalın, Hakk'a emanet olun.

Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

okudukça. Eser Buka. Mutasavvıf şair Niyazi Mısri'nin hayatını ve manevi yolculuğunu roman tadında anlatan Buka eseriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Değerli okurlar, merhaba. Dün bir ömür sürecek bir dostluğun şahitleri olduk. Mehmet ve Kasım Sıbyan Mektebi'nde tanışmış, birbirleriyle kısa zamanda kaynaşmışlardı. Son olarak bu iki akıllı çocuğun sohbetlerini bölmüştük. Tam da Peygamber Efendimizin güreşçiliğinden bahsediyorlardı. 5. bölüm. Sana da mı koca derviş anlattı? Hayır, ben güreşe başlayınca babam anlattı. Peki sen ne olacaksın? Ben hattat olacağım. Ayrıca saraya katip olarak girmek istiyorum. Saraya girip de ne yapacaksın? Ben sarayı merak ediyorum. Koskoca memleket oradan idare ediliyor çünkü. Merak ediyorum işte. Annemle babam saraya, padişaha, işte idarecilere dair konuşurlarken hep dinlerim. Ya, iyi ya, katip ol. Bana da saraydan haberler verirsin. Gidip koca dervişe söyleyelim mi ne olmak istediğimizi? Hadi koşalım, bakalım kim önce varacak. İki çocuk bir koşu tutturup koca dervişi buldular. Bir nefeste anlattılar konuştuklarını. Bu arada Mehmet'in bir sır olan şair olma arzusu da açığa çıktı. Koca derviş onun başını okşayıp dedi ki, "Abe Yunus Emre kadar güzel yazmak istiyorsan Yunus Emre gibi bir derviş olman lazım kıymetlim. O derviş olmasaydı o kadar güzel ilahileri söyler miydi sanıyorsun?" "Hayır, söyleyemezdi." Bunun üzerine Mehmet dertli dertli düşünmeye başladı. Koca derviş Kasım'ın da başını okşayıp saraya ha sarı olan dedi. Hadi hayırlısı abe yalnız senin bilmediğin bir şey var. Artık koca Anadolu İstanbul sarayını bıraktı. Erzurum Beylerbeyi Abaza Mehmet Paşa'dan emir almaktadır. Sen en iyisi gidip ona katip olursun. Neden ondan emir alıyor Anadolu diye sordu Mehmet. Çünkü o bir yiğittir ki ne söylense az, Sultan Osman'ın kan davasını sürmektedir. Abe İstanbul Sarayı'nın içindeki adamlar kıymadılar mı genç Osman'a? Konuyu annesiyle babası konuşurken işiten Kasım lafa karıştı. Aslında dedi Yeniçerilerin cuntasının işiymiş. Abe ben ne diyorum kızanım, işte sarayda onların elde ettikleri adamlar varmış, büyük adamlar. Zaten idare kimin elinde? Valide Kösem Sultan'ın. O da laf aramızda çok hırslı biriymiş. Delikanlı oğlu padişahlıkta kalsın diye olmadık dalavere çevirirmiş. Olmadık adamlarla işbirliği yaparmış. Peki sen bunları nereden biliyorsun diye sordu Kasım. İstanbul'da Edirne'de yarenlerim vardır. Onlar yazarlar bana. Şuradan buradan da hep haber alırım ben. Tebe meraklıyımdır ben siyasete. Gider babanla da konuşurum bazen. Sen bilmezsin bunu kızanım. Çünkü ya okuldasındır ya yukarıda haremde. Neyse hadi hadi bırakalım artık bu sözleri. Bende hiç akıl yoktur ki. Abi almış karşıma iki kızanı memleket sorunları konuşurum. Ne halt edeyim bilmem ki. Edebimden şeyhimle konuşamam. İhvanı açsam sen bu kadar dünya işiyle uğraşma diye beni kınarlar. Yahu dünyası olmayanın ahireti olur muymuş? Dünyada iyi şeyler yapıp iyi düşüneceksin ki ahireti kazanasın. Allah yolunda olunca öz memleketini düşünmeyecek misin? Düşüncelerine dalmış, yüksek sesle konuşurken gözleri kendisini büyük bir dikkatle dinleyen çocuklara ilişti. Onlara kükredi. ''Ne dinleyip durursunuz beni be? Sizin zamanınızda işler daha iyi olacak, merak etmeyin. Hele bir Abaza Paşa yensin Hüsrev denen adamı, geçsin Osmanlı'nın yerine. Hadi bakalım, hadi durmayın öyle, hadi başlayın peşreve.'' Mehmet peşrev yaparken demek Osmanlı'nın yerine bir başkası da padişah olabilirmiş diye geçirdi içinden ama bunu aklı almadı. Mehmet'in dalgınlığından faydalanan Kasım bir elense çekti, bir ayak oyununa daldı, yıktı Mehmet'i altına aldı. Mehmet neye uğradığını şaşırdı, kendini toplayıp Kasım'ı yenebilmesi uzun sürdü. Koca derviş, bak görüyor musun Karaoğlan dedi. Az kaldı yenecekti seni Sarıoğlan. Aklın nereye uçtu bilmem ki. Ben size hep söylemiyor muyum? Güreş beden gücüne olduğu kadar zekaya da dayanır. Onca oyun, taktik boşuna mı sanıyorsunuz? Lakin ben keyiflendim bu işten. Demek benim Sarıoğlum da güreşin inceliklerini kavramaya başladı. İleride sana tam bir rakip olacak bu Hekimoğlu. Aferin, aferin. Kederli yüreğime su serpildi. Aklım başka şeylere kaydı.
Neden kederlisin derviş ağam diye sordu Kasım. Nedeni var mı açocuk? Kösem Sultan yine yapmış yapacağını, işler becermiş. Hüsrev Paşa'yı sadrazam edip Erzurum'a Abaza Paşa'nın üstüne salmış. Üzülme sen dedi Mehmet. Bu senin Abaza Paşa ne sadrazamları kapısından döndürdü değil mi? Öyle söylemiştin. Bu Hüsrev Paşa öyle eskilerine benzemezmiş. Çok iyi bir komutanmış. Ama kurnaz, ama entrikacı, çok zalim bir adammış. Yeniçeri cuntasının saraydaki adamlarının en başıymış. Görüyor musunuz? Cunta başa geçmiş artık, başa. Ben nasıl üzülmeyeyim? Kasım istemişti bir zikir meclisi görmeyi. Mehmet bu sevgili arkadaşının hatırı için kabul etti. Yoksa öyle Ahmet'in babasının dizi dibinde oturduğu bir yere gitmeyi hiç istemiyordu. Ama yani kendisinin hakkı değil miydi? Büyük çocuğun hakkı değil miydi babanın dizi dibinde oturmak? Koca derviş onlardan usta olacaklarına, hiç ses çıkarmayacaklarına dair sözler aldı. Uslu oturmazsanız çünkü sizden çok bana kızarlar. Kızanları zikir meclisine sokan koca derviştir derler. Aklı fikri ya güreşte ya politikada derler. Kurban olayım ona, şeyhimi üzemem. Sonra ayaklarının ucuna basa basa tekkenin zikir yapılan ve meydan denilen salonuna girdiler. Meydan doluydu. Sohbet bitmiş, mumların çoğunu söndürmüşlerdi. Hafi zikirdi bu. Herkes kollarını kavuşturmuş,

başları kalplerinin üzerine düşmüş, hafiften bir öne, bir arkaya sallanarak içten, en içten Rahman'ın ismini çağırıyorlardı. Elle tutulurcasına somut bir sükunet ve huzur vardı havada. Koca derviş, gözlerinizi kapatın, başınızı kalbinize gömün, siz de zikredin, dedi. Onları arka safta bir yere oturttu, kendisi de yanlarına çöktü. Çocuklar ona hemen itaat etmiş, gözlerini kapatmışlardı. Derviş onlara baktı, memnun oldu. O da kollarını kavuşturdu, gözlerini yumdu, bir süre sonra başı göğsüne düştü. Ağır ağır sallanıyordu. Artık çocukların yanında olduğunu unutmuştu. O sırada Kasım gözlerini açtı. Önce Mehmet'e baktı, o öbürlerini taklit ediyor, sanki o da huşu içinde sallanıyordu. Kasım koca dervişe baktı. O da tıpkı öbürleri gibiydi. Acaba böyle yapınca zikretmek yerine uykuya mı dalıyorlardı? Kasım koca dervişin uyuduğunu sandı. Yavaşça Mehmet'in elini dürttü. Mehmet gözlerini açtı, bakıştılar. Kasım Mehmet'in kulağına eğildi. Bir şey göremedikten, işitemedikten sonra burada ne oturuyoruz, dedi. Doğru ya, diye düşündü Mehmet. Arkadaşına muzip muzip gülümsedi. Kasım bu tebessümü bekliyormuş gibi kıkırdadı. Mehmet de kıkırdadı. Gülüşüp itiştiler. İşte o zaman ikisinin de kulaklarına sanki demir mandallar yapıştı. Meydan kapısına doğru sürüklendiler. Kapı arkalarından kapandı. Demir mandallar hızla itti onları. İkisi de yere düştüler. Koca derviş hiç tanıyıp bilmedikleri bir sesle ''Böyle mi olurmuş sizde söz vermek?'' diye sordu. ''Size inanmakla hata mı ettim? Bu kadar güvenilmez insanlar mısınız siz? 3 gün güreş yok size. Oturup düşünün nasıl bir suç işlemiş olduğunuzu.'' Çocuklar süklüm püklüm kalkıp oturdular. O kadar utanmışlardı ki birbirlerinin yüzlerine bile bakamıyorlardı. Biraz sonra Kasım ağlamaya başladı. Gözyaşları sessizce yanaklarına iniyordu. ''Bağışla Mehmet'' dedi. ''Seni ben ayarttım. Ben de sana kanmayabilirdim. Dediğin benim de aklıma yattı. Özür dilemene gerek yok.'' ''Ahmet nasıl saatlerce öyle oturabiliyor?'' Mehmet omuz silkti. İlk defa başını kaldırıp Kasım'a baktı. Ağladığını gördü. Biraz şaşırdı. O kimselerin yanında ağlayamazdı ancak belki gece yatağına yattığı zaman. ''Bırak sen onu da'' dedi. ''Biz şimdi kendimizi koca dervişe nasıl affettireceğiz onu düşün.'' ''Bilmiyorum. Çok çok özür dilesek olur mu? 3 gün güreşmemek çok kötü. Ben güreş yapamamaktan çok onun güvenini kaybettik, kalbini kırdık diye üzülüyorum. Ben de üzülüyorum.'' İçini çekti. Ağlaması kesilmişti. ''O bizi adam yerine koyuyor. Her şeyi konuşuyordu. Çok şey de öğretiyordu. Du du diye konuşma. Kendimizi mutlaka affettireceğiz ona. Gidip anneme danışalım mı? Babana danışsak daha iyi olmaz mı? Babam hastalarıyla meşguldür şimdi. Biliyor musun? Öyle çok hasta geliyor ki. Gidelim bakalım.'' Kapıyı Kahya Hüseyin açtı. Buyur etti çocukları. Kasım önde, Mehmet arkada, 3. kata tırmandılar. Kasım annesinin oturduğu odanın kapısını hafifçe tıklattı. İçeriden çok hoş bir hanım sesi gelin dedi. İçeri girdiler. Sofanın loşluğundan sonra oda fazla aydınlık geldi Mehmet'e. Bir an gözleri kamaştı. Sonra sarı saçları dalga dalga omuzlarına dökülen genç kadını seçti. Gergefinin önüne oturmuş iş işliyordu. Onlara baktı, gülümsedi. Bir şeyler söyledi. Mehmet onu işitmedi, işitemedi. Çünkü kadını seyreden küçük kızı görmüştü. Onun da sarı saçları dalga dalga beline iniyordu. Fakat gözleri, Mehmet'e kocaman kocaman bakan mavi gözleri. Bu gözler Kasım'ınkilerden daha koyu, adeta lacivertimsiydi. Derken genç hanımın sesini duydu. ''Demek meşhur arkadaşın Mehmet bu yakışıklı delikanlı.'' diyordu. Mehmet bu kadar sersemlemiş olmasa mutlaka Kasım'ın annesini bir erkeğin yüzüne karşı yakışıklı dediği için kınardı. O anda bunu hiç düşünemedi. Budala bir gülümseme yayıldı yüzüne. ''Gel canım, yaklaş.'' dedi genç kadın. Mehmet yaklaştı. Kadın onun saçlarını okşadı ve Kasım'ı kurtardığı için teşekkür etti. Yine budala budala gülümsedi Mehmet. ''Bak bu da Kasım'ın kardeşi Melekşan.'' dedi Mihriban Hanım. ''Melekşan, Mehmet abine bir selam ver.'' Kız Mehmet'e şöyle bir bakıp utandı, başını annesinin omzuna gömdü. Kasım annesine ''Biraz önce çok büyük bir kabahat işledik, senden akıl soracağız.'' diyordu.

Okudukça programında Emine Işınsu'nun kaleme aldığı Buka eserinden bir bölüm dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.

0: Hayrın kümelendiği evin anahtarı tevazu, şerrin kümelendiği evin anahtarı ise gururdur.
1: Şeyh Şamil.

Allah'tan başka ilah yoktur. Yalnız O vardır. Ortağı yoktur. Mülk O'nundur. Hamd da O'na özgüdür. O, her şeye gücü yetendir. Güç ve kuvvet ancak Allah'a mahsustur. Allah'tan başka ilah yoktur. Biz ancak O'na ibadet ederiz. Nimet O'nun, fazilet O'nun ve güzel övgü de O'nadır. Allah'tan başka ilah yoktur.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Topuk dediğimiz zaman biliyorsunuz topuk kemiğimiz veya aşil kemiğimizin yapıştığı topuk kemiği, yürüme fazında yere ilk basan kemiğimiz. Bütün vücudun ağırlığını bir anlık olarak üzerinde taşıyan kemik. Bu kemikte tabii ki direkt kemik yere temas etmiyor. Kemikle dokular arasında cilt altı yağ dokusu, cilt altında ayak bağlarının yapıştığı nokta ve bir bursa dediğimiz kese, yani yüklerin şok absorpsiyonu yapacak bir kesemiz var. Bu kesenin aslında bir ödemi sonucu gelişen ağrı. Topuk dikeni neden deniyor? Röntgen çekildiği zaman, X-ray filmi çekildiği zaman yan grafide orada bir kemik çıkıntısı görülebiliyor. Her hastada görülmesi şart değil. Daha çok ileri ve orta yaş hastalarda görülebiliyor. Aslında o kemik yapısı ayak ardındaki yay şeklindeki bağların yapışma noktasında, o yayların çektirmesine bağlı bir kemik çıkıntısı gibi gözüküyor. Aslında o normal bir görüntüdür. Ağrıyı yapan aslında o değil. Onun üzerindeki kesenin ödemi, bağların kemiğe yapışma yerindeki iltihabi durum ağrıyı yapıyor. Özellikle sabah ilk basma esnasındaki ilk ağrı daha sonra azalarak akşama doğru biraz azalmış oluyor. Çünkü gece yattığımızda o bölge ödem yapıyor ve ilk basma bir travma şeklinde şiddetli ağrıyla karşımıza çıkabiliyor. Ağrı dışında, yani ağrı lokalizasyon olarak topuğun altında. Fakat ayağın iç kısmına doğru vurabiliyor. Ayağın alt kısmına doğru, orta kısmına doğru da vurabiliyor. Nedeni çünkü o bölgeye yapışan bağlar ayağın ön kısmına doğru uzanıyor. Yani o bağların da ağrısı oluyor. Yine ayağın iç kısmında o bölgenin ağrısını alan sinir boyunca ağrı olabiliyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: De ki, Rabbimin sözlerini, ilmini yazmak için denizler mürekkep olsa, yardım olarak bir o kadarını daha getirsek, Rabbimin sözleri tükenmeden önce o denizler tükenirdi. Resulüm, indirdiğimiz kitapta sana önceki ilahi kitapların asıllarını tasdik edici olarak vahyettiklerimiz, gerçeğin ta kendisidir. Şüphesiz ki Allah, kullarından hakkıyla haberi olan her şeyi görendir. Elif, Lam, Ra. Bu öyle bir kitaptır ki, ayetleri, hikmet sahibi, her şeyden haberi olan Allah tarafından sağlamlaştırılmış, sonra da Allah'tan başkasına kulluk etmeyesiniz diye her şey onda açıklanmıştır. De ki, şüphesiz ben size onun tarafından gönderilmiş bir uyarıcı ve müjdeleyiciyim. Bu okunanlar, gerçeği açıklayan apaçık kitabın ayetleridir. Hakikat, biz onu Arapça bir Kur'an olarak indirdik. Manasının derinliğine iyice akıl erdiresiniz diye. Allah size kudretine ait ayet ve delillerini gösteriyor. Şimdi Allah'ın ayet ve delillerinden hangisini inkar edersiniz?
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağınız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
2: Eşhedü en la
3: Seher, Kur'an'ın işaret ettiği vakitlerden biridir. Ve seher vakitlerinde istiğfar edenler diye hatırlatır insanı. Sessizlik burada bir boşluk değil, bir çağrıdır.
4: Ekiyorum,

0: suluyorum, bekliyorum ama içinde bir şey yeşermiyor.
1: İnsan için ancak çalıştığının karşılığı vardır der Rabbimiz. Ama evlat, çalışmak sadece elin işi değildir. Kalbinle çalışır ve bazen en çok orası yorulur.
2: Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurur. Ameller niyetlere göredir. Ve bu söz toprağa düşen ilk tohum gibidir.
0: Ben niyet ettim, çalıştım.
1: Dur evlat. Niyet sadece başarmaksa o tohum sadece dünya için büyür.
0: Peki doğru niyet nedir?
1: Allah rızası ve emaneti doğru taşımak.
0: Ben ne ektim? Sabırsızlık ektin. Karşılaştırma ektin. Daha fazlası hırs ektin.
2: Kur'an'da buyrulur. Kim zerre kadar hayır işlerse onu görür. Ama unutma, kalpte bir tarladır. Oraya düşen her şey büyür.
0: Ben sadece toprakla uğraşıyorum sanıyordum. Veya kendimi ekiyormuşum.
1: İşte asıl sır burada evlat. Ne ekersen onu biçersin. Sadece tarla için değildir. Kalbine ne bırakırsan, hayat onu sana geri verir.
0: O zaman ben yanlış ekmişim.
1: Yanlış ekmek yoktur evlat. Yanlış fark etmemek vardır.
2: Allah'ın rahmeti için Kur'an şöyle der. Allah'ın rahmetinden ümidinizi kesmeyin. Ve yağmur bu ayetin dünyadaki karşılığı gibidir.
0: Ben yeniden başlayabilir miyim?
1: Kapı kapalı değildir evlat. Sadece yön değiştirmen gerekir.
0: Bu sefer sabır ekeceğim, şükür ekeceğim ve niyetimi düzelteceğim.
1: O zaman toprak da değişir, hayat da.
0: Ben toprağa bakıyordum. Oysa kalbime bakmam gerekiyormuş.
2: Ve unutma, ne ekersen onu biçersin sadece bir atasözü değil, bir sünnetullah'tır. Yani hayatın işleyiş yasasıdır.
1: Evlat, dünya tarladır. Ama hasat, kalbin hangi yöne eğildiğindedir.
2: Ve her gün görünmeyen bir nida sorar. Bugün kalbine ne ektin?

0: Söz, sanat. İrfani geleneğin iz düşümü, medeniyetimizin kültürel yansımaları. Edebiyattan sanata, şiirden musikiye. İlim adamları, münevverler, Akra'da ses ve söz ile iz bırakıyor. Ses, söz, sanat. Salı ve cumartesi günleri 17.10'da Akra'da.
1: Bilmediğin bir yerde kıbleyi nasıl bulabilirsin? Hemen Akramedya uygulamasından araçlara gir. Kıble bulucuyu aç ve doğru bir şekilde kıble bilgisine ulaş. Kolay, pratik ve güvenilir bir rehber. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya.

İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Bugün hangi kitabı dinlemek istersiniz? Akramedya'nın sesli kitaplarına göz attınız mı? Her yaştan okurların ilgiyle takip edeceği sesli kitaplar Akramedya'da. Üstelik ücretsiz. Kitabınızı seçin ve hemen dinlemeye başlayın. Sesli kitaplar Akramedya'da. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Aile Rehberi. Hızla akıp giden zamanda özet bilgi isteyenler, Aile Rehberi başlıyor.
2: Öncelikle herkesi, dinleyen herkese selamlarımı ve muhabbetlerimi iletiyorum. Şimdi şöyle bakmak lazım olaya. Biz millet olarak yemek yemeyi hiçbir zaman bir maddi değer olarak görmemişiz. Her zaman bizim için manevi bir anlamı, manevi bir kıymeti olmuş. Ha, kuru ekmek yeseniz dahi onun işte öpüp başınıza koymanız ve mutlaka paylaşmanız sizin aslında millet olarak yemeğe yüklediğimiz manevi anlamı içeriyor. Şimdi yemeğin sosyal bir araç olduğu muhakkak. Sadece bizim milletimizde değil aslında, tüm dünyada ve tüm zamanlar için bu her zaman sosyal bir simge olarak da kullanılmış. Ama bunun aile özeline indirgediğiniz zaman elbette çok daha farklı anlamlar içeriyor. Yani insanların kaynaşması için çok önemli bir araç. Ben en önemlisinin kahvaltı olduğuna inanırım. Herkes akşam yemeğinin kıymetli olduğunu düşünür ama güne birlikte başlamanın, İşte artık çay demliyorsanız o sıcak çaydan yudum alıp birbirinize gün için iyi dileklerde bulunmanın veya çorba içiyorsanız çorbaya kaşıklamanın, güne birlikte başlayıp uyandığınızda o gördüğünüz o güler yüzlerin size çok pozitif bir enerji verdiğini, o günde arkanızda ailenizin olduğunu hissederek başlamanın o gücünü, o muhabbetini, o güzelliğini yaşamak gerektiğine inanırım ben. O anne kavramı hep şeydir, böyle benim için öyledir en azından. Mutlaka dinleyen birçok insan da bana katılacaktır. Sabah çay kokusuyla uyanmak kadar güzel belki hiçbir şey yoktur. Bilirsiniz ki anneniz mutfaktadır, sizin için çay demliyordu. Yani buradan tabii annesiz büyüyen insanlar var. O hazzı yaşayamayan insanlar var. Onların da o yokluğunu derinden paylaştığımı herkesin bilmesini isterim. Allah bütün annelere uzun ömürler versin. Aynen. Ellerinden öpüyoruz hepsinin. O güzelliği yaşayamayanlara da Allah'ım inşallah diğer tarafta mükafatını versin diye ümit ediyorum. Çünkü anne gerçekten güzel bir duygu ve bu hazla uyanmak bambaşka bir duygu. Dediğim gibi benim için en temel şey sabahleyin o hayır dualarıyla sofradan kalkmak. Elinizde ne varsa, yani böyle mükellef sofralardan bahsetmiyoruz. Belki bir peynir, ekmek, çay. Ama o sofrayı güzel kılan, huzurlu kılan, o günü anlamlı kılan, birlikte o sofrada oturabilmek, hayır dualarıyla o evden ayrılabilmek. Ve işte az önce dediğim gibi benim için, yani şahsım adına konuşuyorum, benim için en önemli şey sokağa çıktığımda arkamda ne olursa olsun geri döndüğümde bulabileceğim sıcak bir yuvam olduğunu, bir alem olduğunu hissedebilmek ve güne öyle başlayabilmek. O beni daha dikkatli olmaya itiyor. Ne olursa olsun yanımda birilerinin olduğunu düşündürtüyor ve ben daha pozitif, daha enerjik, daha güzel başlıyorum güne ve yaşadıklarımla daha kolay baş edebiliyorum. Bunun mutlaka bir poğaçayla çayla geçiştirilmemesi gerektiğini, o sabah bir yarım saat erken kalkıp aslında bu halledilebilecek bir şey, bu güzelliği yaşamak gerektiğine inanıyorum.

Yine aynı keza akşam gelindiğinde de günün yorgunluğunu, stresini, zorluklarını attığınız, bir arada olduğunuz, evinize bereket ve huzur kattığınız bir sofrada oturmak, birlikte oturabilmek, günün nasıl geçti deyip doğayla yemeye başlayabilmek bence bir aile bir arada tutan araçlardan biri. Ne yediğinizin bir önemi yok, nasıl yediğinizin bir önemi var. Ben buna çok inanırım. Besmele ile başladığınız, şükrünü yaptığınız bir sofrada oturmak ve o günü o ağız tadıyla konuşarak, muhabbetle yemek, bütün yorgunluğunuzu, stresinizi, sıkıntınızı, maddi kaygılarınızı, endişelerinizi yok eder ve o aile birliğiyle, o aile bütünlüğüyle kendinize olan inancınız, gücünüz, huzurunuz artar. Dolayısıyla daha iyi, daha mutlu bir insan olup zorluklara daha kolay göğüs gerebilirsiniz. Bizim milletimiz sofrayı, yemeği maddi bir unsur olarak görmemiş. Zaten sadece karnını doyurmak için yemek yemiş. Yani yaşayabilmek için yetecek kadar yemek yemiş. Hiçbir zaman yemeği böyle işte bir gösteriş aracı olarak, bir zenginlik unsuru olarak kullanmayı tercih etmemiş. Ama buna öyle güzel bir mana katmış ki ağız tadını yediği yemek değil de nasıl, az önce zikrettiğim şey işte bu, nasıl yediği belirlemiş. Allah ağzımızın tadını bozmasın, huzurla yemek yiyelim temennisi aslında, hani yediğimiz yemekten tad alalım vesaire gibi değil. O yemeği huzurla yediğimizde tad alabileceğimizi bildiğimiz için o yemeği her zaman huzurla yiyebilelim manasında söylenmiş bir şey. Yani yaşamımızın soframıza yansıdığının, hislerimizin, inancımızın, kültürümüzün aslında sofra kültürümüze nasıl güzel yansıdığının en güzel temennisidir bu. Evet. Ve ben çok sık kullanırım. Allah ağzımızın tadını bozmasın. İnşallah bu vesileyle tekrar ettik. Milletçe hep böyle huzurlu ve ağız tadıyla yaşayalım. Eline sağlık ne kadar güzel bir kelimedir değil mi? Anneciğim eline sağlık diyebilmek ne kadar güzel bir kelimedir. Anneyi motive eden, anneyi mutlu eden ama aynı zamanda sizin de vefanızı gösteren bir kelimedir. Ve yok oldu artık eline sağlık kelimesi. Maalesef artık kullanmıyoruz bu kelimeyi. Ya biz bir yanlış yaptık. Batılı eğitim tarzını benimseyelim dedik ama bugün onlar bizim tarzımıza dönerken biz hala orada ısrar ediyoruz. Ben duygusunun kuvvetlendirilmeye çalışıldığı bir dönemden geçtik. Bir nesil böyle büyütüldü maalesef. Ben diye büyütüldü. Önemli olan sensin, önemli olan sensin diye büyütüldü. Tabii ki kişi önemlidir. Kişinin mutluluğu önemlidir. Ama o kişinin mutluluğu kolektif bir şey. Herkes mutluysa ya da çoğunluğun mutlu olduğu bir toplumda kişi mutlu olabilir. Çoğunluğun mutlu olduğu bir ailede bir kişi mutlu olabilir. Eğer ailenin genelinde sıkıntılar yaşanıyorsa siz kendinizi onlardan soyutlayıp mutlu olamazsınız. Ancak soyutlar ve problemlerle uğraşmazsınız ama yalnızlaşır. Yalnızlaştıkça mutsuzlaşır. Mutsuzlaştıkça da hem kötü ve saldırgan bir insan haline gelirsiniz. Ya da bir takım psikolojik rahatsızlıklar artık nüksetmeye başlar ve ilaç bağımlısı bir insan haline dönüşürsünüz. Ben duygusu bu yüzden tehlikeli bulduğum bir duygudur. İşte sofraya birlikte oturmak bu ben duygusunu törpüleyen bir şeydir. Yani kolektif bir alandır. Bir tuzluğu uzatmak, bardaklara su doldurmak, işte boşalan tabağı kaldırmak, tatlıyı getirmek, çay servisini yapmak, işte bütün bunlar aslında o çok basit gibi görünen bu işlemler aslında bir arada yaşayabilmenin gerektirdiklerini anlatan ama aynı zamanda o keyfi de yaşatan bir şey. Bunlar basit gibi gelebilir ama uzun bir süreçte düşünün. Bunları birlikte tekrarlayan bir aileyi düşünün. Onların arasında gelişen bağ düşünün. İşte o ben duygusundan insanı uzaklaştırıp bir aidiyet duygusu kazandıran ve işte en başında söylediğimiz o sorunlarla daha kolay baş edebilme, daha güçlü olabilme duygusu veren işte bu. Toplumu da aslında güçlü kılan şey bu. Bir arada yaşayan aile, yardımsever bir aile, birbirine yardım eden bir aile, yardım eden bir topluma dönüşüyor ve bizi yüzyıllardır ayakta tutan şey her türlü soruna rağmen aslında bu duygu. Ben burada şunu özellikle altını çizmek istiyorum. Bir toplum parçalanmak istendiğinde İlk aşılanması gereken duygu ben duygusudur. Çünkü ben duygusu toplumsallığı yok eden bir duygudur. Herkes kendine çalışmaya başladığında insanlar her türlü yanlışa hoşgörüyle bakma ya da kılıf uydurabilmeye başlıyor. İşte toplum yavaş yavaş çatırdamaya başlıyor. Bu ben duygusunu toplum içerisinde kendinizi yetiştirmeniz, ben mutlu olduğum takdirde herkes mutlu olur ama herkes mutlu olmazsa ben mutlu olamam bakışıyla yerleştirdiğiniz takdirde evet buna saygı duymamak mümkün değildir. Ama ben önce ben mutlu olayım. Benim mutluluğum esas, bana ne başkasından dediğiniz

0: anda siz de mutlu olamazsınız aslında. Ve işte bu aslında birazcık şöyle bir yakın tarihe bile baktığınızda göreceksiniz ki parçalanmaya yüz tutmuş toplumlar işte o manevi değerlerini yavaş yavaş kaybedip ben duygusunun yoğun bir şekilde aşılanmış, yetiştirilmiş nesillerle mümkün. Allah bizi bundan korusun diye dua ediyorum. Çünkü artık okullarda da bu duygu verilmeye başlandı. Ders kitaplarında da bu duygu var. Çocuklara biz bir toplumuz, kolektif işbirliği yapabilme yetisi kazandırılmıyor maalesef. Bireysel beceriler elbette önemli ama o bireysel becerileri toplum için kullanma dürtüsü de verilmeli bunun yanında. Tek taraflı sadece bireysel becerilere yönelik eğitim verdiğinizde işte bencil insanlar yetişiyor ve o bencil insanlar bir müddet sonra mutsuzlaşıyorlar, saldırganlaşabiliyorlar. Maddi imkanı olmayan her türlü suça eğilim sergileyebiliyor. Maddi imkanı olan da kendine zarar veriyor. Yanlış ve kötü bir topluma doğru Allah korusun gidiyoruz diye endişe ediyorum.
1: Aile Rehberi programını dinlediniz.
2: Sağduyunun sesi Akra.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar, isterse nankör.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Mümin kolayca kaynaşılan kişidir. İnsanlarla kaynaşamayan ve kendisiyle kaynaşılamayan kimsede hayır yoktur.

0: La ilahe illallah diyenin arkasına da namaz kılın. Yok efendim şöyleymiş de böyleymiş de bilmem ne efendim, o adam falancalara mensupmuş da filanca adam filancalara mensupmuş da, çeşitli laflar. Cami Allah'ın camisi, Allah'ın emri. Beş vakit namaz kılmak Allah'ın emri, Peygamber Efendimiz'in kuvvetli sünneti diye cami ondan geliyor. Kim olur? Cami Müslümanların hepsinde. İnnel mesacide lillah. Hatta Müslümanların da değildir. Camiler Allah'ındır. İnnel mesacide lillah. Camiler Allah'ın evleridir. Gitmemek olur mu?
1: Farkında ol, Akra dinle.

0: Mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Ömür boyu sağlık. Sağlıklı yaşam ve bereketli bir ömür hepimizin duası. Peki sağlıkla yaşalmak ve sosyal kalabilmek için rotamız ne olmalı? Sağlıklı yaşamdan sosyal ilişkilere, aktif ve üretken bir hayattan ruhsal iyilik haline kadar ileri yaş dönemine dair merak edilenleri uzman konuklarımızla konuşuyoruz. Ömür boyu sağlık, pazartesi 16.30 ve cumartesi 13'te Akra'da.

0: yüksekteyken küçülmeli, kuvvetliyken insaf etmelisin.
1: Şeyh Şami.
2: Akra.

Allah'ım, dünya ve ahirette af ve afiyet dilerim. Allah'ım, dinimde ve dünyamda, ailemde ve malımda senden af ve afiyet dilerim. Allah'ım, ayıplarımı ört ve beni korktuklarımdan emin eyle. Önümden ve arkamdan, sağımdan, solumdan ve üstümden beni muhafaza eyle. Ayaklarımın altında yerin kayıp beni kapmasından sana sığınırım.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Betimleme, yani tasvir. Edebiyatta betimleme bir varlığı, mekanı ya da duygu halini okurun zihninde görsel ve işitsel bir izlenim oluşturacak biçimde sözle yeniden kurma yöntemidir. Ancak tasvir her yazarda aynı işlevi üstlenmez. Kimi zaman gerçekliği doğrudan görünür kılmak, kimi zamansa iç dünyanın estetik örgüsünü sezdiren bir atmosfer kurmak için kullanılır. Bu farklılığı Türk Edebiyatı'nda Mehmet Akif ve Ahmet Hamdi Tanpınar üzerinden açıkça gözlemlemek mümkündür. Mehmet Akif'te betimleme, toplumsal gerçeğin şiirsel aynası olarak görünür. Akif'in tasvirleri gözleme dayalı realizm ilkesine rastlanır. Onun betimlemeleri süsleme ve imge yoğunluğundan çok sosyal gerçekliğin doğrudan görünür kılınması amacıyla işlev kazanır. Safahat'ten bir bölüm. Daracık sokaklarda bir sürü çocuk gezer. Çamur içinde yalın ayak, başlar açık. İşte bu dizelerde yoksunluk yalnızca anlatılmaz, görsel ve duygusal bir sahne olarak kurulmuştur. Toplumsal çevre, somut ayrıntılarla sosyolojik bir tabloya dönüşür. Tanpınar'ın tasvirleri ise dış dünyanın birebir aktarımından çok zamanın ve duygunun geçişlerini görünür kılan imgeler üzerine kuruludur. Betimleme burada psikolojik atmosferi açan bir anahtar işlevindedir. Huzurdan bir bölüm dinleyelim. Akşam şehrin üzerine mor ve kızıl perdeler serdi. Sesler yavaşladı, adımlar hafifledi. İşte bu sahnede renk, ışık ve ritim yoluyla şehrin ruh hali kurulur. Tanpınar'da mekan yalnızca fiziksel değil, zamanın estetik biçimlenişidir. Dış dünya karakterlerin iç dünyasıyla birlikte hareket eder.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Topuk dikeni neden deniyor? Röntgen çekildiği zaman, X-ray filmi çekildiği zaman yan grafide orada bir kemik çıkıntısı görülebiliyor. Her hastada görülmesi şart değil. Daha çok ileri ve orta yaş hastalarda görülebiliyor. Tedavide biz ortopedide bütün hastalıklar için öncelikli olarak koruyucu tedbirleri önceliyoruz. Yani bu ağrıya sebep olan faktörler nedir? İşte sert zeminlerde dolaşmaksa yumuşak terlik veya bir ayakkabı tercihi. Ani ve aşırı kilo artışlarında mümkünse diyet üzerine eklenebilir. Bir travma varsa bu travmanın geçmesi için 2 haftalık bir koruyucu tedavi yapılabilir. Tedavide o bölgeye binen aşırı yükleri önlemeye yönelik bir tedavi var. Bunun içinde yumuşak terlik, ayakkabı ve ortası mümkün olunca daha yumuşak tabanlıklarımız var. Bir çift her iki ayağı da içine alacak şekilde kullandırıyoruz evde ve iş ayakkabılarında. Ve o bölgeye soğuk uygulama. Bunlar girişimsel olmayan önleyici tedbirler. Buna rağmen bir 6 hafta bu tedavilere, koruyucu tedavilere rağmen ağrının geçmediği dönemlerde o bölgeye lokal enjeksiyonlar yapabiliyoruz. Yani oradaki yağ yastıkçığına, sinirin etrafına, kemiğin zarına kadar oradaki bağların yapışma yerlerindeki ödeme iltihabı azaltmaya yönelik enjeksiyonlar, uzun etkili ağrı kesiciler ve o bölgedeki ödemi azaltacak bir kortizon benzeri ilaçlarla o bölgeye enjeksiyon yapıyoruz ve sonrasında yine koruyucu tedbirlere devam ediyoruz. Ek olarak bazen elektroşok dalgalarıyla o bölgenin SVT tedavisi dediğimiz o bölgenin mikro kırıklar oluşturarak kanamasına sebep olup o bölgedeki enflamasyonu azaltacak bir tedavi yöntemi de oluşabiliyor. Ama genellikle ameliyat gerektiren bir durum değildir. Koruyucu tedbirlerle kolaylıkla rahatlayabilir ama bir süreç ve o süreç içerisinde doktorumuzun önerilerine uymak gerekiyor.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
2: Akra dinle, farkında ol.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye vahideden, kim bana bir defa Allahümme salli ala Muhammed diye salavat getirirse, bir defa salavat getirirse, sallallahu aleyhi aşra salavatın, Allah o salavat getiren kimseye 10 salavat eder. Allah'ın salavat getirmesi ne demek? Kula rahmetine erdirmesi demek. Ben Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorum, Peygamber Efendimiz'e bir salatu selam getiriyorum. Allah Teala Hazretleri, ben aciz, naçiz, bir zerre, efendim günahkar, yüzü kara, eli boş kula 10 defa salavat getiriyor. Peygamber Efendimiz'e salatu selamın feyzine, derecesinin büyüklüğüne bak. Sağlam hadis. Buhari'de var, Müstedrek'te var, efendim İbn-i Hibban'da var. Sonra ne yapar? Ve hatta anhu aşra hatiatın, onun üzerinden 10 tane günahını alır. Günah yükünü azaltır. 10 günahını affeder. Ve refa lehu aşra derecatin, ve onun derecesini 10 derece daha yukarıya çıkartır, yükseltir.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Merhaba sevgili dinleyenlerimiz. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yusuf Suresi 36 ile 68. ayetleri dinleyeceksiniz.
3: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yusuf'un kendisiyle beraber hükümdarın sakisi ve aşçısı olan iki delikanlı da zehirlemeye teşebbüs suçundan zindana girdiler. Onlardan biri, ben rüyamda kendimi şarap için üzüm sıkarken gördüm, dedi. Diğeri de, ben başımın üzerinde bir ekmek taşıdığımı, kuşların da ondan yediğini gördüm, dedi. Bunun tabirini bize haber ver, çünkü biz senin iyilik edenlerden olduğunu görüyoruz, dediler. Yusuf da onlara şunları söyledi. Size kendisiyle rızıklanacağınız bir yemek gelecek. O daha size gelmeden önce onun ne olduğunu, bir mucize olarak yemeğin cinsini size haber veririm. Bu Rabbimin bana öğrettiklerindendir. Doğrusu ben Allah'a inanmayan ve ahireti inkar eden bir kavmin dinini terk ettim. Atalarım İbrahim, İshak ve Yakub'un dinine uydum. Allah'a bir şeyi ortak koşmamız bizim için asla doğru olmaz. Bu tevhid inancı bize ve insanlara Allah'ın bir lütfudur. Fakat insanların çoğu şükretmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Çeşit çeşit uydurma, hiçbir şeye gücü yetmeyen tanrılar mı daha iyidir? Yoksa sonsuz kahretme gücü olan tek Allah mı? Sizse onun dışında kendinizin ve atalarınızın takmış olduğu anlamsız isimlere, putlara ve putlaştırılmış şahıs, ideoloji ve görüşlere, sahte tanrılara tapıyorsunuz. Allah, onların tanrı oldukları hakkında hiçbir delil indirmemiştir. Hüküm ve mutlak hakimiyet ancak Allah'ındır. O, kendisinden başkasına asla kulluk etmemenizi emretmiştir. Dosdoğru din işte budur. Fakat insanların çoğu bilmezler. Ey zindan arkadaşlarım! Rüyanıza gelince, biriniz zindandan kurtulup yine efendisine şarap içirmeye devam edecek, diğeriniz ise suçlu bulunup asılıp başından kuşlar yiyecek. Hakkında fetva ve bilgi istediğiniz iş, mesele böylece halledildi. Onlardan kurtulacağını

0: anladığı kimseye de dedi ki, efendinin yanında benden söz et, suçsuz olduğumu söyle. Ama şeytan efendisine anmayı ona unutturdu da bu yüzden Yusuf birkaç yıl daha zindanda kaldı. Bir gün Mısır'da hükümdar, ben rüyamda 7 semiz ineği, 7 zayıf ineğin yediğini ve 7 yeşil başakla kuru olan 7 başak görüyorum. Ey ileri gelen tabirciler, eğer siz rüya tabir ediyorsanız benim rüyamı açıklayın, dedi. Ünlü tabirciler dediler ki, bunlar bir takım karışık rüya ve hayallerdir. Biz böyle rüyaların yorumunu bilmeyiz. Zindandaki o iki kişiden kurtulanı bir zaman sonra Yusuf'u hatırladı da, ben size rüyanın yorumunu, sonucunu haber veririm. Hemen beni zindana gönderin, dedi. Genç zindana gitti ve dedi ki, ey doğru sözlü Yusuf, rüyada görülen 7 zayıf ineğin 7 semiz ineği yemesiyle 7 yeşil başak ve diğer 7 kuru başak hakkında bize açıklama yap. Umarım ki bu isabetli yorumla beni gönderen insanlara dönerim de belki onlar böylece doğruyu ve senin değerini bilirler. Yusuf dedi ki, adetiniz üzere ekin ekersiniz, sonra yediğiniz az miktarın dışında biçtiğinizi başağında öylece bırakın, depolayın. Sonra bunun ardından 7 yıl kuraklık gelir ki bu da tohum olarak ayıracağınız az miktar dışında daha önce biriktirdiklerinizin hepsini yiyip bitirecek. Sonra bunun ardından öyle bir yıl gelecek ki o yılda insanlara yağmur ve bereket verilecek, insanlar meyveleri sıkacak, hayvanları sağacaklar. Bu yorumu duyan hükümdar, onu bana getirin, dedi. Elçi de ona gelince Yusuf zindandan çıkmayı hemen kabul etmeyip elçiye, efendine dön ve ona ellerini kesen kadınların o andaki halleri neymiş sor. Şüphe yok ki Rabbim onların tuzaklarını hakkıyla bilendir, dedi. Bu istek üzerine hükümdar kadınları çağırıp, Yusuf'un gönlünü çelip nefsinden murad almak istediğiniz zamanki durumunuz, müşahedeniz neydi, dedi. Kadınlar, haşa, Allah için, doğrusu biz onun aleyhine olacak hiçbir kötülük yaptığını görmedik ve bilmeyiz, dediler. Tam o sırada Aziz'in, vezir veya bakanın karısı, şimdi gerçek açığa çıktı. Ben onun nefsinden murad almak istemiştim. O ise özü sözü bir, dürüst kimselerdendir, dedi. Elçi, kadınların bu itiraflarını Yusuf'a iletince, o da şöyle dedi. Bu, benim böyle sordurmam, vezirin yokluğunda kendisine hakikaten ihanet etmediğimi ve hainlerin hilesini şüphesiz Allah'ın başarıya ulaştırmayacağını herkesin bilmesi içindir, dedi. Yine de ben nefsimi temize çıkarmak istemem. Çünkü Rabbimin esirgemesi olmadıkça nefis her daim kötülüğü emreder. Şüphesiz Rabbim çok bağışlayıcı, çok esirgeyicidir, dedi. Hükümdar, elçinin Yusuf'tan getirdiği bu haber üzerine, onu bana getirin, onu kendime sırdaş olarak seçeceğim, dedi. Onunla konuşunca da Yusuf'a, bugünden sonra hakikaten sen yanımızda mühim mevki sahibi, güvenilir birisin, dedi. Yusuf, beni ülkenin hazinelerinin başına getir, çünkü ben onları iyi korur ve idaresini de iyi bilirim, dedi. Böylece Yusuf'u o yere büyük mevki ve şerefle yerleştirdik. Orada dilediği yerde konaklardı. Biz rahmetimizi dilediğimiz kimseye ulaştırırız. Güzel hareket edenlerin mükafatını zayi etmeyiz. İnananlar ve Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar için ahiret mükafatı elbet daha hayırlıdır. Nihayet sözü geçen kıtlık yılı gelince Mısır'dan zahire almaları için Yusuf'un kardeşleri gelip onun huzuruna girdiler. Onlar kendisini tanımadılarsa da o onları tanıdı. Yusuf onların zahire yüklerini kendilerine hazırlatınca dedi ki, baba bir erkek kardeşinizi de bana getirin. Gördüğünüz gibi ben onun hissesiyle beraber ölçüyü taslamam ve bolca yapıyorum. ve ben konuk sevenlerin de en hayırlısıyım. Eğer onu yanıma getirmezseniz artık benim yanımda size bir ölçek bile zahiri yok ve bana da yaklaşmayın. Kardeşleri, onu babasından istemeye çalışacağız. Biz her halükarda bu isteğinizi yaparız, dediler. Yusuf adamlarına, sermayelerini, paralarını yüklerinin içine koyun. Umarım ki onlar ailelerine döndükleri zaman onun farkına varırlar da yine gelirler, dedi. Nihayet babalarına döndükleri zaman, ey babamız, artık bize ölçek, zahire satın almak yasaklandı. Kardeşimizi de bizimle beraber gönder de zahire alalım. Biz onun ne pahasına olursa olsun koruyacağız, dediler. Yakup dedi ki, daha önce bunun kardeşini, Yusuf'u size güvendiğim gibi, bunu da mı size emanet edeyim? Ne siz ne ben, en iyi koruyucu Allah'tır. O, merhametlilerin en merhametlisidir. Nihayet zahire yüklerini açtıkları zaman, sermayelerini kendilerine geri verilmiş buldular. Dediler ki, ey babamız, daha ne istiyoruz? İşte götürdüğümüz sermayemiz, zahire bedellerimiz bize geri verilmiş. Bununla tekrar ailemizi yiyecek getirir, kardeşimizi de koruruz ve fazladan bir deve yükü de yiyecek artırırız. Zaten bu az bir ölçek zahiredir, bize yetmez. Yakup, hepiniz kuşatılıp çaresiz kalmadıkça onu bana mutlaka getireceğinize dair Allah için sağlam bir söz verinceye kadar onu sizinle beraber kesinlikle göndermeyeceğim, dedi. Artık babalarına yeminle sağlam söz vermeleri üzerine Yakup, Allah konuştuğumuza vekildir, dedi ve Bünyamin'i onlarla beraber gönderdi. Mısır'a hareket etmeden önce onlara, oğullarım, Mısır'a bir kapıdan girmeyin, ayrı ayrı kapılardan girin. Dikkat çekmenizden korkuyorum. Gerçi Allah'tan gelecek hiçbir şeyi sizden savamam. Hüküm ancak Allah'ındır. Ben ancak ona dayanıp güvendim. Tevekkül edenler de ancak ona dayanıp güvensinler, dedi. Nihayet babalarının kendilerine emrettiği şekilde Mısır'a ayrı ayrı kapılardan girdiler. Aslında babalarının bu tedbiri Allah'tan gelecek bir şeyi onlardan gideremezdi. Sadece Yakup nefsindeki korkudan korunmaya dair bir dileği yerine getirdi. Doğrusu o, kendisine vahiy ve ilhamla öğrettiğimiz için ilim sahibiydi. Fakat insanların çoğu ilahi takdiri bilmezler. Yüce Allah doğru söyledi.
1: Sevgili dinleyenlerimiz, Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim mealinden Yusuf Suresi 36 ila 68. ayetlerini dinledi.

İmanla ilgili 3 hadisi şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. İslam 5 esas üzerine kurulmuştur. Allah'tan başka ilah olmadığına ve Muhammed'in Allah'ın Resulü olduğuna şehadet etmek, namaz kılmak, zekat vermek, hac etmek ve Ramazan orucunu tutmak. Münafığın alameti 3'tür. Konuşurken yalan söyler, vaat ederse yerine getirmez, emanete hainlik eder. Kim ki Allah'tan başka ilah yoktur deyip kalbinde bir arpa ağırlığında hayır bulunursa cehennemden çıkar. Yine Allah'tan başka ilah yoktur diyen, kalbinde bir buğday ağırlığında hayır olan cehennemden çıkar. Ve yine La ilahe illallah

Allah deyip de gönlünde zerre kadar hayır, iman bulunursa cehennemden çıkar. Sevgili dinleyenler, imanla ilgili 3 hadisi şerifi paylaştık.

0: Muhammed Ali, tüm zamanların gelmiş geçmiş en iyi boksörü olarak kabul edildiği yıllarda, kibirlenmek şöyle dursun, tevazuyu elden bırakmıyor, söylediği cümlelerle gönüllerdeki yerini bir kez daha pekiştiriyordu.
1: Şampiyon olduğum zaman eski kot pantolonumu üzerime geçirip, eski bir şapka takıp, sakal bırakarak, beni kimsenin tanımadığı bir kasabanın sokaklarında yürüyüşe çıkacağım ve beni sadece ben olduğum için sevecek bir insan bulana kadar da yürüyeceğim.
0: Kariyerinin zirvesinde olduğu dönemlerde, Kuzey Vietnam'ın Amerika Birleşik Devletleri donanmasına ait bir savaş gemisine ateş açmasıyla başlayan ve Amerika Birleşik Devletleri'nin mağlubiyetiyle sonuçlanan Vietnam Savaşı'na karşı çıktı. Savaşın en şiddetli dönemlerinden biri olan 1967'de askere çağrılanlar arasında Muhammed Ali de vardı. Sağlık muayenesinden geçtikten sonra,
1: "Vietnamlılar bana hiçbir kötülük yapmadılar ki onlarla savaşayım,"
0: diyerek askere gitmeyi reddetti ve şimşekleri üzerine çekti. 1967 yılında bu sözlerinden dolayı hakkında soruşturma açıldı. Suçlu bulunarak elinden altın kemeri alınan ve spordan 3,5 yıl men cezası alan ünlü boksör, pes etmeyerek uzun yıllar sürdürdüğü hukuk savaşından galip ayrıldı. İnsan öldürmek için geçerli bir neden olmadığı sürece savaşın yanlış olduğu düşüncesine bizzat destek verdi. Bu savaşın haksız ve dine aykırı olduğunu düşünen Muhammed Ali'nin sarf ettiği şu sözler, o dönem dünya basınında geniş bir yankı buldu.
1: "Ne beni kalıba sokmalarına izin vereceğim, ne de olmam istediğim kişiden, istediğim gibi düşünmekten geri kalacağım."
0: Lisansı ve pasaportu elinden alınan efsanevi boksör, dava süresince

0: maddi sıkıntılar yaşadı ve iflas ettiğini açıkladı. Ailesinin yardımı ve üniversitelerde para karşılığı yaptığı konuşmalarla geçimini sağladı.
1: Bütün yasaklar karşısında dini inançlarımı yaşamamın cezası neyse çekmeye hazırım. Makineli tüfeklerin karşısına çıkmam gerekecekse onu da yaparım.
0: Diyerek hiçbir cezanın kendisini etkilemeyeceğini ifade etti.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilikseverdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi Akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akre Medya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca Kongre'nin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması akra.medya'da. Akra.medya'da yayınlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. İnternete bağlı kameralara dikkat. Günlük hayatın pek çok alanında güvenlik amacıyla kullanılan kameralar, siber saldırılarda ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşebiliyor. Bebek odalarından apartman girişlerine, ofislerden okul koridorlarına kadar birçok yerde bulunan internete bağlı kameraların, kötü niyetli kişiler ve yabancı istihbarat servisleri tarafından uzaktan erişim amacıyla hedef alınabildiği belirtiliyor. Görüntülü kameralar her yerde ve şimdi savaş için hackleniyorlar başlıklı haberde bu teknolojinin istihbarat ve askeri amaçlarla kullanılmasına dikkat çekildi. Habere göre dünya genelinde internete bağlı yaklaşık 1.2 milyar kamera bulunuyor. Bu kameralara yetkisiz erişim sağlanması yalnızca görüntülerin izlenmesiyle sınırlı kalmıyor. Kameraların bağlı olduğu ağlardaki diğer cihazlarda güvenlik açıkları nedeniyle risk altında olabiliyor. Haberde sivil kameralardan elde edilen görüntülerin çatışma bölgelerinde hedef belirleme veya saldırı amacıyla kullanılabildiği ifade edildi. Uzmanlara göre

göre yapay zeka, kamera sistemlerine yönelik siber saldırıların etkisini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Yapay zeka destekli araçlar, zayıf parolaların tahmin edilmesini ve ele geçirilen görüntülerin daha hızlı analiz edilmesini kolaylaştırabiliyor. Bu durum güvenlik amacıyla kullanılan sistemlerin kötü niyetli kişilerin elinde bir gözetleme aracına dönüşebileceği endişesini artırıyor. Suyu verimli kullanan kazanıyor. Kuraklık ve değişen yağış rejimi, tarımsal üretimde su kaynaklarının verimli kullanılmasını daha önemli hale getiriyor. Su tüketimini azaltmak ve ürün verimliliğini korumak isteyen üreticiler, modern sulama yöntemlerine yöneliyor. Damla sulama ve kapalı sulama sistemleri, su kayıplarını azaltarak kaynakların daha etkin kullanılmasına katkı sağlıyor. Yağmur suyu hasadı da su kaynaklarını destekleyen uygulamalar arasında yer alıyor. Uzmanlar iklim koşullarına uyum sağlamak için sulama yöntemlerinin yanı sıra ürün tercihlerinin de gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bitkilerin su ihtiyacına uygun sulama yapılması, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi ve doğru sulama zamanının belirlenmesi tarımsal üretimde verimliliğin korunmasına yardımcı oluyor. Gece atıştırmalarına dikkat. Yaklaşık 200 bin ABD'li yetişkinin katıldığı bir araştırmaya göre gece geç saatlerde düzenli olarak atıştıran kişilerde karaciğer yağlanması ve siroz riski %20 ila 30 daha yüksek bulundu. Bu hastalıkların ilerleyen süreçte karaciğer kanserine de yol açabilmesi beslenme alışkanlıklarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar gece atıştırmalarının önüne geçmek için akşam öğünlerinde dengeli ve doyurucu beslenilmesini, yatmadan birkaç saat önce yemek yemeyi bırakmayı öneriyor. Kan şekerinde hızlı dalgalanmalara neden olabilen beyaz ekmek, makarna ve tatlı gibi rafine karbonhidratların tüketiminin sınırlandırılması da tavsiye ediliyor. Geç saatlerde hissedilen açlık durumunda su içmek, biyolojik saati korumak ve düzenli uyku saatleri oluşturmak da sağlıklı yaşam alışkanlıkları arasında yer alıyor. 10 dakika egzersizle uyku kalitesini artırın. Kaliteli uyku, fiziksel ve zihinsel sağlığın korumasında önemli rol oynuyor. ABD'de yapılan bir araştırmada katılımcıların fiziksel aktiviteleri ve uyku verileri birkaç ay boyunca takip edildi. Araştırma sonuçlarına göre daha sık hareket eden katılımcılar, ertesi gün kendilerini daha enerjik ve ruh hallerini daha iyi hissettiklerini bildirdi. Uzmanlar günde yalnızca 10 dakika orta veya yüksek yoğunlukta fiziksel aktivitenin daha derin ve dinlendirici bir uykuya katkı sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Okul kantinlerinde yeni dönem. Öğrencilerin okul kantinlerinde tükettiği gıdalara yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Üç bakanlığın ortaklaşa aldığı kararlar doğrultusunda cips, gazlı ve aromalı içecekler, kremalı çikolatalar, dolgulu paketli ürünler, patates kızartması ve şekerlemeler gibi ürünlere sınırlamalar getirildi. Ambalajlı gıdalarsa 200 kalori üst sınırı uygulanmaya başladı. Tostlarda eritme peyniri kullanımı yasaklanırken en az 20 gram peynir kullanılması zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemeyle okul kantinlerinde satılan ürünlerin içeriği ve besin değerlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Yanlış park hayati risk oluşturuyor. Şehirlerdeki dar sokaklar, trafik yoğunluğu ve hatalı araç parkları ambulansların acil vakalara ulaşmasını geciktirebiliyor. Doktor Murat Lafçı, ambulansların vakalara ortalama ulaşma süresinin kent merkezlerinde 8 ila 8,5 dakika, kırsal bölgelerde ise 13 ila 15 dakika olduğunu açıkladı. Lafçı, özellikle ambulansların geçiş güzergahlarına yapılan hatalı parkların müdahale süresini uzatabileceğine dikkat çekerek, sürücüleri araçlarını bu güzergahlara bırakmamaları uyarısında bulundu. 112 acil çağrı merkezine yapılan gereksiz aramaların azaldığını, ancak tamamen sona ermediğini belirten Lafçı, acil yardım hatlarının asılsız çağrılarla meşgul edilmemesi gerektiğini vurguladı. İstanbul'un üstüne gri örtü. İstanbul'da etkili olan puslu hava, kentin silüetini gri bir tabakayla kapladı. Sabah saatlerinde drone'la kaydedilen görüntülerde tarihi yarımadadan gökdelenlerin yükseldiği bölgelere kadar uzanan şehir manzarasında bazı yapıların pus nedeniyle güçlükte seçildiği görüldü. Marmara Denizi ve Boğaz çevresinde gri görünüm dikkat çekti.
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hava kalitesi izleme sistemi verilerine göre saat 7 itibariyle hava kalitesi indeksi Kağıthane'de 119, Esenler'de ise 101 olarak ölçüldü.

0: Her iki ilçede hava kalitesi hassas gruptaki kişiler açısından risk oluşturabilecek seviyeye ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akra dinleyicileri, şimdi gelin bugün hava durumunda bizleri neler bekliyor birlikte göz atalım. Yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji tahminlerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken bazı illerde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Güney ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ile 6 derece düşeceği tahmin ediliyor. Marmara'da, Kocaeli ve Sakarya dışında kalan iller, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümüyle Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkili olabilir. Karadeniz'de ise Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu genelinde Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da da önümüzdeki günlerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı. Bölgelerimize göz atalım. Marmara bölgesinde İstanbul 20, Bursa 23, Çanakkale 19 derece. Ege bölgesinde İzmir ve Manisa 24, Denizli 23 derece. Akdeniz bölgesinde Adana 28, Antalya 25, Hatay 27 derece. İç Anadolu bölgesinde Ankara ve Eskişehir 22, Çankırı 23 derece. Batı Karadeniz'de Bolu ve Zonguldak 21, Düzce 22, Orta ve Doğu Karadeniz'de Rize ve Trabzon 25, Amasya 27 derece, Doğu Anadolu'da Erzurum ve Kars 16, Malatya 20 derece, Güneydoğu Anadolu'da Diyarbakır 23, Siirt 21, Şanlıurfa 24 derece. Bazı ülke ve şehirlerde hava durumu sıcaklıkları ise şöyle: Mekke sıcak 37, Medine sıcak 38, Taşkent parçalı bulutlu 28, Saraybosna parçalı bulutlu 10, Üsküp sağanak yağışlı 16, Melbourne yağışlı 17 derece.
1: Yol durumu.
0: Tarsus Adana Gaziantep Otoyolu'nun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, İzmir Aydın Otoyolu'nun 4. kilometresinde, Niğde Pozantı Otoyolu'nun 3 ila 8, Kızılcahamam Kahraman Kazanan Karayolu'nun 15 ila 19, Karabük Araç Yolu'nun 2 ila 4, Sakarya Bilecik Yolu'nun 20 ila 22. kilometreleri arasında, Yıldızeli Sivas Yolu'nun 0 ila 5, Artvin Erzurum Yolu'nun 0 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir.
1: Döviz ve altın fiyatları.
0: Bugün serbest piyasada 1 dolar 49.36, 1 avro 55.22 TL, altının gramı 6.637 Türk lirasından işlem görüyor. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında empati ve narsizm konusu ele alınacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kıssaları programı sizlerle. 17.10'da ses, söz, sanat. Programda namazgahlar, mescitler, ulu camiler üzerine konuşulacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet. 21.50'de En Güzel Rehber. Saat 22'de Şehir İstanbul programı yayında sizlerle. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz. Hayırlı günler diliyoruz.
2: Sağduyulu ittifak çağrısı.

0: Teknik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.
1: Kahve molası. Bir fincan kahvenin 40 yıllık hatırı vardır diyerek kahve molası veriyoruz. İçten, keyifli ve seçkin misafirlerimizle yapacağımız kahve molamıza hepinizi davet ediyoruz. Ağızda tat, ruhta canlanma, yüzde tebessüm, gönülde muhabbet. Kahve molası, Perşembe ve Cumartesi 16.15'te Akra'da.

edep iledir. Gizlimiz, aşikarımız. İşlerimiz, vatanseverliğimiz. Edep iledir. Kıl kadar ışık görsek gider, nasıl başlarsak öyle yürür, sendelersek Rabbimiz destek olur, biliriz.

0: alanında uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Akıl Allah'ın insana bahşettiği ruhi bir melekedir. Ruh ve kalp ile ilgilidir. İyiyi doğrudan ayırt edebilmesi için insana verilmiş bir meleke olarak görüyoruz. Hazreti İbrahim'e hiç yoktan Rabbini bulduran şeydir akıl. Akıl odur.

0: dışında da kimse yok. Şöyle elinize atsanız alıp yiyeceksiniz. Zeka karnın aç ye der, akıl paran yoksa yiyemezsin haram der. Aradaki fark budur yani. Zekanın bilgisayarlaştırılması mümkündür. Olaylar arası ilişki kurabilme kabiliyetidir çünkü zeka. Ama aklın bilgisayarlaştırılması biraz zor. Çünkü akıl sadece insana insanlık vasfı kazandıran bir meleke olduğu için onu bilgisayarlaştırmak mümkün olmaz diye düşünüyorum. Onun için akıllı bina, akıllı cihazlar falan gibi tabirleri kullanmıyoruz. Zeki bina, zeki cihaz diyoruz. Zaten İngilizcesinde de kurnaz bina, kurnaz cihaz, smart kelimesini kullanıyorlar. Intelligence kelimesini kullanıyorlar. Bunlar zeki ve smart kurnaz kelimelerinin aslında tam karşılığı. Halbuki akıl intellect dediğim şey. Dolayısıyla onu Türkçe'ye çevirirken kolay olması bakımından veya anlaşılırlığı sağlamak bakımından o şekilde kullandıklarını düşünüyorum.
1: 2 dakika. Az, öz, etkili. Ayetlerle Salı günü duaları.

İlahi huzurdan kovulan şeytandan Allah'a sığınırım. Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz her şeyimizle Allah'a aidiz ve sonunda sadece O'na döneceğiz.

0: تبتغون عرض الحياة الدنيا فعند الله مغانم كثيرة كذلك كنتم من قبل فمن الله عليكم فتبينوا إن الله كان بما تعملون خبيرا.
1: Ey iman edenler! Allah yolunda sefere çıktığınızda karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırın ve size selam verene sırf öldürüp malını alarak dünya menfaati elde etmek niyetiyle sen Müslüman değilsin demeyin. Bilin ki Allah katında bol ganimet vardır. Daha önce siz de zayıf durumdayken bu şekilde imanınızı gizlemekteydiniz de Allah size lütufta bulunmuş, zayıf durumdan kurtarmıştı. O halde karşınıza çıkan kimseleri iyice araştırıp öyle hareket edin. Şüphesiz Allah yaptıklarınızdan haberdardır.
0: يَهْدِي بِهِ اللّٰهُ مَنِ اتَّبَعَ رِضْوَانَهُ سُبُلَ السَّلَامِ وَيُخْرِجُهُمْ مِنَ الظُّلُمَاتِ اِلَى النُّورِ بِإِذْنِهِ وَيَهْدِيهِمْ اِلَى صِرَاطٍ مُسْتَقِيمٍ
1: Allah, rızasının peşinde gidenleri, O Resul'le selamet yollarına yönlendirir ve onları izniyle karanlıklardan nura çıkarıp dosdoğru yola iletir.
0: وَإِذَا جَاءَكَ الَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ كَتَبَ رَبُّكُمْ عَلَى نَفْسِهِ الرَّحْمَةَ أَنَّهُ مَنْ عَمِلَ مِنْكُمْ سُوءًا بِجَهَالَةٍ ثُمَّ تَابَ مِنْ بَعْدِهِ وَأَصْلَحَ فَأَنَّهُ غَفُورٌ رَحِيمٌ
1: Ayetlerimize iman eden kimseler sana geldiğinde onlara de ki, size selam olsun. Rabbiniz merhamet etmeyi kendisine şart koşmuştur. Şöyle ki sizden kim cahillik edip bir kötülük işler, sonra da tövbe edip durumunu düzeltirse,

0: Şüphesiz ona karşı Allah çok bağışlayandır, çok merhamet edendir.
1: وَبَيْنَهُمَا حِجَابٌ وَعَلَى الْأَعْرَافِ رِجَالٌ يَعْرِفُونَ كُلًّا بِسِيمَاهُمْ وَنَادَوْا أَصْحَابَ الْجَنَّةِ أَنْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَمْ يَدْخُلُوهَا وَهُمْ يَطْمَعُونَ
0: Cennet ehli ile cehennem ehlinin arasında bir engel vardır. Araf'ta herkesi simalarından tanıyan kimseler bulunur. Onlar cennet ehline selam olsun size diye seslenirler. Bunlarsa henüz cennete girmemiş fakat girmeyi arzu eden kimselerdir.
1: Da'vâhum fîhâ subhânekallâhumme ve tahiyyetuhum fîhâ selâm. Ve âhiru da'vâhum enilhamdülillâhi rabbil âlemîn.
0: İman edip salih amel işleyen kimselerin cennette duaları Allah'ım seni tesbih ederiz. Selamlaşmaları da selam diyerek olur. Dualarıysa hamd alemlerin Rabbi Allah'adır diyerek son bulur.

0: Şüphesiz elçilerimiz olan melekler İbrahim'e müjde getirip selam dediler. O da selam dedi. Çok geçmeden ikram etmek üzere onlara kızartılmış bir buzağı eti getirdi.
1: Selamun aleykum bima sabartum fe ni'me ukbeddar.
0: Melekler Allah'a verdiği sözü tutan müminlere selam olsun size. Çünkü siz sabrettiniz. En güzel yurt olan cennet ne hoştur derler. Ve udhi

0: İman edip salih amel işleyen kimseler, Rablerinin izniyle içinde ebedi kalmak üzere altlarından ırmaklar akan cennetlere yerleştirilmişlerdir. Orada onların selamlaşmaları da selam demeleridir.
1: İnnel muttakine fî cennâtin ve uyûn. Udhulûhâ biselâmin âminîn.
0: Müttakilerse cennette bahçeler içinde ve pınarlar arasında olacaklardır. Ey müttakiler! Oralara güven içinde selametle girin.
1: اَلَّذ۪ينَ تَتَوَفَّاهُمُ الْمَلَائِكَةُ طَيِّب۪ينَ يَقُولُونَ سَلَامٌ عَلَيْكُمُ دُخُلُوا الْجَنَّةَ بِمَا كُنْتُمْ تَعْمَلُونَ
0: Melekler, canlarını huzur içinde aldıkları kimselere, selam olsun size. Dünyadayken işlediğiniz güzel şeylere karşılık girin cennete derler.
1: وَالسَّلَامُ عَلَيَّ يَوْمَ وُلِدْتُ وَيَوْمَ أَمُوتُ وَيَوْمَ أُبْعَثُ حَيًّا
0: Doğduğum gün, öleceğim gün ve yeniden diriltileceğim gün selam olsun bana.
1: قَالَ سَلَامٌ عَلَيْكَ سَأَسْتَغْفِرُ لَكَ رَبِّي إِنَّهُ كَانَ بِي حَفِيًّا
0: İbrahim, sana selam olsun. Senin için Rabbimden bağışlanma dileyeceğim. Çünkü o bana karşı çok lütufkardır dedi.
1: La yesma'un fiha lagwan illa salama ve lahum rizquhum fiha bukratan ve ashiya.
0: Onlar cennette boş söz işitmezler. Sadece selam olsun sözünü işitirler. Orada sabah akşam rızıkları da hazırdır.

0: تعذبهم قد جئناك بآية من ربك والسلام على من اتبع الهدى.
1: Ey Musa ve Harun, Firavun'a varıp deyin ki, biz senin Rabbinin elçileriyiz. İsrail oğullarını bizimle birlikte salıver. Onlara işkence yapma. Biz sana Rabbinden mucize de getirdik. Hidayete tabi olana selam olsun.
0: قُلْنَا يَا نَارُ كُونِي بَرْدًا وَسَلَامًا عَلَى إِبْرَاهِيمَ.
1: İbrahim'i ateşe attılar. Ne var ki biz, ey ateş, İbrahim'e karşı serin ve selamet ol dedik.
0: وَعِبَادُ الرَّحْمَنِ الَّذ۪ينَ يَمْشُونَ عَلَى الْأَرْضِ هَوْنًا وَإِذَا خَاطَبَهُمُ الْجَاهِلُونَ قَالُوا سَلَامًا.
1: Rahman'ın kulları, yeryüzünde sakin şekilde yürüyen ve cahiller kendilerine laf attığında selam deyip geçen kimselerdir.
0: Ulaike yujzawna al-ghurfata bima sabaru ve yulakkawna fiha tahiyyatan ve selama.
1: İman edip kötülüklerden kaçınanlar sabretmeleri sebebiyle cennet köşkleriyle mükafatlandırılırlar ve orada merhaba ve selamla karşılanırlar.
0: Kulilhamdülillah.

0: Habibim, de ki, Allah'a hamdolsun, seçtiği kullarına da selam olsun. Allah mı hayırlıdır, yoksa müşriklerin şirk koştuğu şeyler mi?
1: وَإِذَا سَمِعُوا اللَّغْوَ أَعْرَضُوا عَنْهُ وَقَالُوا لَنَا أَعْمَالُنَا وَلَكُمْ أَعْمَالُكُمْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ لَا نَبْتَغِي الْجَاهِلِينَ
0: Gönderdiğimiz kitaplara hakkıyla iman edenler, inkarcılardan boş laf duyduklarında bundan yüz çevirirler ve derler ki, bizim amelimiz sadece bizedir. Sizin ameliniz de sadece sizedir. Selam olsun size. Biz cahillerin ardına düşmeyiz.
1: Tahiyyetuhum yevme yelkavnehu selam ve a'adde lehum ecran kerima.
0: Allah ile karşılaştıkları gün müminlere yapılacak merhaba, selam olacaktır. Allah onlara çok değerli mükafat da hazırlamıştır.
1: Selamun kavlen min Rabbir Rahim.
0: Çok merhametli Rab tarafından söylenmiş bir söz olarak selam olsun müminlere.

0: كم طبتم سلام عليكم طبتم فادخلوها خالدين.
1: Rablerinden sakınmış olan kimseler de zümreler halinde cennete sevk edilecekler. Oraya vardıklarında orası kapıları açılmış halde olacaktır. Cennet bekçileri onlara diyecek ki, selam olsun size, hoş geldiniz. Artık ebedi kalmak üzere buraya girin.
0: Fasfah anhum ve kul selam, fesevfe ya'lemun.
1: Habibim, sen iman etmeyen topluluklardan yüz çevir ve selam de, geç. Onlar sonra neyin ne olduğunu ileride bilecekler.
0: Udhuluha biselam, zalika yevmul hulud.
1: Selametle cennete girin. Ebedi olunacak gün işte bugündür.
0: İz dehalu aleyhi fekalu selama, kâle selam, kavmun munkerun.
1: Hani melekler İbrahim'in yanına girip selam demişlerdi. O da selam demiş, içinden de bunlar tanınmadık bir topluluk diye geçirmişti.
0: La yesma'una fiha lagvan ve la te'thimen illa qilen selamen selama.
1: Cennet ehli cennette ne boş bir söz ne de günaha sokan bir şey işitir. Sadece selam, selam sözünü işitir.
0: Feselamun lek.

0: yemin.
1: Ölen kişi kutlu kimselerdense ona denir ki selam olsun sana o kutlu kimselerden.
0: Bismillahirrahmanirrahim. İnna enzelnahu fi leyletil kadr. وَمَا أَدْرَاكَ مَا لَيْلَةُ الْقَدْرِ لَيْلَةُ الْقَدْرِ خَيْرٌ مِنْ أَلْفِ شَهْرٍ تَنَزَّلُ الْمَلَائِكَةُ وَالرُّوحُ فِيهَا بِإِذْنِ رَبِّهِمْ مِنْ كُلِّ أَمْرٍ سَلَامٍ هِيَ حَتَّى مَطَلَعِ الْفَجْرِ.
1: Sonsuz rahmet sahibi Rahman olup daima merhamet eden Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz biz o Kur'an'ı Kadir gecesinde indirdik. Kadir gecesi nedir bilir misin? Kadir gecesi 1000 aydan daha hayırlıdır. Melekler ve ruh Rablerinin izniyle nice mühim işten ötürü o gece iner durur. Baştan aşağı selamettir o gece, ta şafak sökünceye kadar.

0: Ayetlerle Salı Günü Duaları.
1: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

yoluyla. Halbuki onlar Allah'ı birleyerek ona kulluk etmek, bu dini yalnız Allah'a has kılmak, namazı dosdoğru kılmak ve zekatı vermekten başka bir şeyle emredilmediler. İşte bu da en doğru, sağlam dindir.

0: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
1: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilik severdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi Akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akremedya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca Kongre'nin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması Akra.medya'da. Akra.medya'da yayınlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında empati ve narsizm konusu ele alınacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kıssaları programı sizlerle. 17.10'da Ses, Söz, Sanat programda namazgahlar, mescitler, ulu camiler üzerine konuşulacak. 20'de Son Peygamber ve İslamiyet, 21.50'de En Güzel Rehber, saat 22'de Şehir İstanbul programı yayında sizlerle. Keyifli dinlemeler. Haberleri dinlediniz, hayırlı günler diliyoruz.
2: Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Allah kullarına rıfkla, şefkatle muamele eder ve bütün işlerde yumuşak huyluluğu sever.

0: Zulüm ne demek? Hakkı yapmamak demek. Haksızlık yapmak demek. Zulüm manası bu. Haksızlık yapan, hakkı çiğneyen, hakkı yapmayan insana zalim derler. İsterse kendi nefsinin hakkını bile vermiyorsa o zaman kendisine zalim derler. Benim hiç kimseye zararım yok diyebilir bir adam. Hiç kimseye zararım yok. Kendi halimdeyim. O zaman sen kendine zulmediyorsun. Yani insan feminhum zalimun li nefsihi. Kendi nefsine de zalim olabilir. Neden? Kendisini cehennemden kurtaramıyorsa, kendisini cehenneme atacak günahlardan kendisini sıyıramıyorsa kendisine zalim. Kendi nefsine zulmediyor. Hani derler ya, bu adamın kendisine yaptığını cümle cihan halkı başına üşüşse yapamaz. O kendi kendisine zarar verdi. Derler ya, onun gibi. Demek ki insanın doğru yolu bulması için üç tane hakikat çıkıyor. Mümin olacak. Mümin olmazsa olmaz. Alim olsa, çok yüksek olsa, üniversite hocası olsa, ordinal profesör olsa olmaz. Mümin olacak bir yer. İki, fıskı bırakacak. Fasık olmayacak. Allah'ın emrince yürüyecek. Üç, zulmü bırakacak. Haksızlık yapmayacak. Adaletli, ölçülü, dengeli olacak. Zulmü bırakacak. Nefsini terbiye etmesi lazım. Nefsini terbiye olmadı mı, nefsinin freni olmadı mı, nefsini tutmadı mı, nefsine hakim olmadı mı, insanın nefsi insanı günahlara bulaştırıyor diye, o zaman günahlardan ayrılamaz. Günahlardan ayrılamayınca hidayeti bulamaz. Hidayeti bulamayınca cennete giremez.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için Evlilik Okulu.
2: Merhabalar sevgili dinleyenler. Akra'dan Evlilik Okulu programından hepinize selamlar, muhabbetler. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikte stüdyoda mikrofon başında yerimizi aldık. Hocam hoş geldiniz.
3: Hoş bulduk. Teşekkür ederim.
2: Sevgili hocam, bugün yine bir dinleyici sorusuyla devam edeceğiz. Dinleyicimiz şimdi birazdan soruyu aktarınca da göreceksiniz hocam. Bir neredeyse programa gidişatını hazırlar şekilde sorularını böyle teker teker hazırlamış. Bir olay yerine sorular sormuş hocam. Sorular şöyle: empatinin anlamı nedir? Empatiye ek özellik eklemek istersek ne olabilir? Yaşadığımız her durum sonrası empati yapmalı mıyız? Empati ve çeşitleri var mıdır? Empati farklı psikolojik rahatsızlar getirir mi? Empati duygumu doğru şekilde nasıl değerlendirebilirim gibi böyle bir sorular silsilesi şeklinde mesaj gelmişti hocam. Bize size aktaralım, empatiyi konuşalım dedik. Empati nedir diye o ilk sorusuyla başlayabiliriz hocam.
3: Tabii empati kavramı bizim kültürümüzde değergamlık olarak da olan bir şey. Değergamlık, başkalara değerleri hakkında gam kaygı hissetmek. Farsça kökenli.
2: Aynı gibi mi hocam? Yani aynı mı değerlendirmeliyiz yoksa farklar var mı?
3: Yakın ama aynı değil tabii. Empati daha sonra tanımı da psikolojide tanımlanması da işte 100 yıllık falan bir geçmişi vardır en fazla. Burada empati kavramı insanın en önemli başka insanlarla özellikle bu empati kavramının önemi otistikler incelendikten sonra ortaya çıktı. Otistikler, otistik kişi çocuklar mesela ileri otizmde tabii hafif olan bazı otizm türleri var, yüksek fonksiyon, onlarda pek çok bozulmuyor empati. Otizm gelişmiş, otizm olan çocuklarda empati yeteneği yok onlarda. Empati yapamıyorlar. Mesela empati nedir? Karşı tarafın duygularını, isteklerini, ihtiyaçlarını anlayabilmek. Şimdi burada otistik kişi sadece yemek, içmek, üremek, barınmak gibi temel ihtiyaçlarına odaklı yaşar. Diğer hayvanlarda da öyledir. Çünkü diğer hayvanlarda da empati yoktu ya da çok sınırlı küçük normları vardır. Şimdi böyle bir durumda empatinin başkalarının duygularını, aynı zamanda haklarını dikkate almayı başarabilmek diye özetleyebiliriz empatiyi. Empatinin böyle insan sosyalleşmesindeki en önemli duygudur. İnsanın sosyal varlık olmasını sağlayan duygudur. Kötülüklerin kaynağı da empati yoksunluğu olarak geçiyor. Mesela Baron diye bir ünlü duygusal zeka ile ilgili kitap yazan insan neden kötülük yapıyor ile ilgili çalışmaları yapan birisinin bu kitabını okudum ben. Kötülüğün anatomisi gibi filan bir isimler var. Orada tek işlediği konu empati yoksunluğu. Yani bu suç işleyen kişilerde empati yoksunluğu nedeniyle karşı tarafın duygularını, acılarını, ihtiyaçlarını görmüyor. Onlara eziyet ediyor. Sadece kendi için yaşıyor. Bu empati hayvanlarda yok. Ama insanlarda bu bencil insanlarda köreliyor. Bencillik. Ve kötülüğü böyle başlatıyor. Burada. Otistiklerde bu kavram gelişemiyor. Çünkü empati kavramı beynimizin zihin kuramı dediğimiz, yani zihin teorisi dediğimiz teoriyle çok yakından ilgili. Zihin teorisi. Şimdi zihin teorisinde ne var? Yani insanda olan bu özellik. Yani otistiklerde çok yok bu. Hayvanlarda sadece motor ayna nöronlar var. Hayvanlarda. Şeyde de tabii. Otistik beyinlerde de o vardır. Birisi elini kaldırdığı zaman karşı tarafın beyninde elle ilgili motor alanlar hareketi kalkar geçer. Mesela bunun ilk şeyde bulunmuş. İtalya'da maymun laboratuvarı, deney hayvanlar laboratuvarında bir maymunun başına elektrotlar bağlanıyor. Başka bir maymun da aynı odada, onun başına da elektrotlar bağlanıyor. Kayıtlar alınıyor devamlı şeylerin, işte beyinleri nasıl çalışıyor diye. Orada kayıt alınırken başka kafesteki maymuna muz veriliyor. Ondan sonra araştırmacı, tabii müthiş gözlemcilik önemli araştırmacılıkta. Araştırmacı bakıyor ki diğer kafeste olan maymunun da beyninde aynı alanlar aktif hale geçiyor. Ayda müz almadığı halde muz alan yerler aklına hafif geçiyor. O zaman onlara beyinlerinde ayna nöronlar vasıtası o beyinler konuşuyor diyor. O zaman aynalama yapıyor nöronlar. Onun üzerine ayna nöronların olduğu telsiz internet gibi

0: çalışan canlılar, insanların da daha bu gelişmiş. Hayvanlar sadece motor anlamda aynı nöronlar olduğu şey yapıyor. O zaman ilk dile geliyor ve kanıtlanmış da oluyor daha sonra. Nörobilimin psikolojiye katkısıdır bu bak. Beyin kayıtlarını, beyin sinyallerini kaydetmenin katkısıdır. İnsanda peki bu nasıl oluyor? İnsanda duygusal aynı nöronlar var. Senin beyninde bir konuya çok duygusal odaklaştığın zaman beraber yaşadığın kişinin beyninde de benzer alanlar harekete geçiyor farkında olmadan. Hatta yani geçenlerde yayınlandı, bunu birlikte yaşayan, birbirlerini seven kişilerin beyinlerindeki EEG kayıtları birbirine çok benzemeye başlıyormuş. Böyle devamlı. O derece ki senkron çalışmaya başlıyor beyinler. Koherans gelişiyor. Beyinlerde. Bunu ben daha önce Michelangelo fenomeni olarak söylüyordum. Michelangelo biliyorsun büyük şey, Rönesans sanatçısı. Aha. Davut heykeli yapmış yani, ve 15 metre büyüklüğünde bir heykel. Michelangelo fenomeni, Michelangelo soruyorlar heykeltıraşa, ne yapıyorsun sen diyorlar, ben hamura şekil veriyorum diyor, mermere. Fazlalıklarını atıyorum, hayalimdeki şekli o çıkarıyorum diyor. Yani burada mermere o şekilde şekil veriyor. İşte empati de beyinler birbirinin beyindeki yollar, traktografide çekilen beyindeki yol haritalarında beyindeki yollar birbirine çok benziyor böyle. Birbirine aşık olan, birlikte yaşayan kişilerde. Aynalama yapıyor beyinleri. Evet. Michelangelo fenomeni onun için demişler. Yani birbirlerinin beynini Michelangelo gibi, heykel gibi işlemişler. Birbirlerinin beynini taklit ediyorlar. Ve mesela böyle durumlarda mesela bir elinde annelerde vardır. Çocuk böyle bir hareket yapar, karnı acıktı der. Bir hareket yapar, tuvalete gidecek der. Ya nasıl anladın der, anlar. Evet. Beyin onu, o da anlıyor onu artık yani şeyle, binlerce defa tecrübe ettiği için duygusal aynı nöronlar hemen fark ediyor, okuyor onu. Hı-hı. Duygusal okuryazarlıktır yani empati. Evet. Duygusal okuryazarlık diye de çevirebiliriz onu. Hı-hı. Empati yoksunluğuna duygusal körlük veya duygusal sağırlık da denir. Duygusal okuryazar olabilen kimse empati olarak, empati gelişmiş bir kimsedir. Başkalarının duygularını okuyup anlayabiliyorlar. Hı-hı. Gibi. Onun için empati aynı nöronlarla ilgili bir şey ve bu mesela 1 yaşındaki çocukları bir odaya dolduruluyor. Birisi ağladığı zaman bütün çocuklar başlar ağlamaya.
1: Evet.
0: Neden ağlarlar? Birisinin canı yacıdı, ağradığı zaman diğer çocuklar kendi duygu sınırlarıyla başkasının duygusunu ayırt edemedikleri için onun acısını kendi acısı sanırlar. Orada ne olur? Empati değil, buna da sempatidir. Yani duyguların sınırları karışmıştır birbirine. Aynı anda eş zamanlı yani bir kimse oturup ağlıyor desen onunla oturup ağlıyorsa bunun adı empati değil. Bunun adı sempatidir. Senkronize olarak onunla birlikte ağlıyorsun. Bu sağlıklı değil. Empatide karşı tarafın duygularını anlayacaksın ama kendi duygularını koruyacaksın. Böyle bir ilişki yapabiliyorsan bunun adı empatik ilişkidir. Bu ilişki şey olur. İnsanı hata yapmaktan korur insanı. İlişkilerde doğru kararlar vermeyi sağlar. Onun için empati özel bir eğitimle, bizi duygusal zeka eğitimlerde özel bir seansla empati öğretiliyor. Mesela bir çocuk diyelim rehabilitasyon merkezine alınmış çocuklar var Amerika'da. Bir çocuk ne yapmış, bu ergenlik öncesi çocuklar, elin tabanca alıyormuş çocuk. İçine plastik mermileri dolduruyor. Yoldan geçen bir kadına plastik mermileri atıyor. Kadını korkutuyor, bağırtıyor, kaydediyor. Seyredip zevk alıyor bunda. Hiç empati hissetmiyor bunu. Ondan sonra onu rehabilitasyon merkezine aldıkları zaman ona empati öğretmeden bırakmıyorlar, çıkarmıyorlar. Ne zaman empati öğrenir, başkalarına eziyet, haksızlık yapmak aslında. Onun için empati insanın sosyalleşmesini için temel duygulardan birisidir ve insanın hata yapmaması için elinden duygularını. Sırf empati öğretmek için tasavvuf bununla ilgili işte nefse emmare, nefse lemmame, birçok kademeleri var. Tasavvuftaki nefsin terbiyesinde empati öğretimi en önemli şeydir burada. Empati. Onunla bir şey yapmak yani kendini insanlarla ilişki, yani empatinin en güzel göstergesi şeydir. Tevazu gurur ilişkisidir. Bütün kötülükleri bu odaya doldursanız kapısını kibir açar. Gurur değil de kibir. açar. Ama bir bütün iyilikleri oduya doldursanız kapısını tevazu açar diye geçer İslamiyet. Tevazu demek aslında empati sahibi olmak demek. Başkalarının duygularını hak etmek, duygularını anlatmak, ona değer verdiğini hissetmek. Mesela terapi eğitimlerinde ben çok önem verdiğim bir şey vardır. Çocuk bile oldu hastam. Bazen 5-6 yaşındaki çocuklar geliyor hasta olarak. Yani bize gelen doktor arkadaşlar şaşırıyorlar. Diyorlar ki dışarıdan gelen, ya o çocuk girdiği zaman bir ayağa kalkıp karşılıyorsun diyor. Evet. El sıkışıyorsun diyor. Şimdi o çocuğa ne yaptın? Sen eşitler ilişkisi dedin, değer verdin. Yani çıkarken, yolcu derken ayağa kalkıyorsun. Bu ne demektir? Bu tevazu demek alçak olmak değil. Eşitler ilişkisi kurmak demektir. Kim ya şey bir insan, hiç kimse senden üstün olamaz. Hayatın sonunda belli olur kimin senden üstün olduğu olmadı. Son nefesinde belli olur. Hiç kimse ben bütün insanların üstün diye duygu yaşıyorsa o empati duygusunu kaybetmiş demektir. Kendini üstün de görmeyecek ama insanları aşağı da görmeyecek. Yani yatay ilişki kurmak demektir empati. Tevazu aslında. Alçak gönüllülük odur. Bunun için bizim empati de bu kişilerde, yani onun için empati eğilimi yetenektir ama empati geliştirmek beceridir. Öğrenilmesi gerekiyor, öğretilmesi gerekiyor. Empati öğretmezsek biz, kültür olarak kendimize yapmazsak, ama nefsimize yapacağız önce. Kendimizden başlayacağız empati eğitimine. Duygusal okuryazarlık. Başkalarının duygu, birisinin hakkında mesela öfke hissettin. Kızdın ona. Bir haberin okudun gazetede. Bir senin hakkında bir şey duydun. Bir dedikodusunu. Bir şey öfke hissettin. Böyle durumlarda öfke hissetti. O senin hissin. Hislerin hakkında ne düşüneceğim? Acaba nedir bu düşünce? Ona bakacağım. Mesela Hasan Basri Hazretleri, o birisi onun gıybetini yapıyor. Ona da söylüyorlar, bu senin gıybetini yaptı diye. O da ne yapıyor biliyor musun? Bir hediye alıyor, ona götürüyor. Diyor, duydum ki sen benim gıybetimi yapmışsın, günahlarımı almışsın diyor. Ben sana teşekkür etmek için geldim diyor. Hasan Basri Hazretleri. Evet. Ne oluyor? Adama müthiş ders de veriyor. Hem de ben bunu fark ettim ama ben de senin aleyhinde konuşmuyorum. Böyle bir tavır veriyorum. Müthiş bir ders işte bak. Bu Allah dostu insanların tarzıdır bu. Burada müthiş empati dersi de vardır.
1: Güzel örnek hocam.
0: Evet.
1: Hocam sorulara baktığım zaman, yani biraz da empatiye böyle biraz ilgi de duyan bir dinleyicimiz gibi geldi. Kendini de geliştirmek istiyorsan ama empati ek özellik eklemek istesek ne olabilir?
0: Ek yani, özellik mesela empatinin bir de kültürel empati var mesela. Aha. Çok bilinmeyen bir duygudur. Kültürel empatide mesela narsist liderlik tarzındaki, mesela Hitler öyle bir liderdi. Çünkü etnik narsizm var demek Hitler'de.
1: Evet.
0: Kendi ırkına Ari ırk diyor, üstün ırk diyor.
1: Aryan.
0: Irklar hiyerarşisi oluşturuyor. Diğer ırkların, biz üstün ırk olduğumuza göre diğer ırklara hükmetmemiz lazım diyerek Kavgam kitabını yazıyor. 5 milyon tane her evrenin herkese dağıtmış onu ve bununla biz üstün ırkız, başkalarına saldırıp yatma hakkımız var diyerek ikna ediyor insanları. Savaş ideolojisi yapmış bunu. Burada son derece çocukluk hayatına incelediğiniz zaman Hitler gibi bir adam nasıl olmuş? Adam çok disiplinli, çok çalışkan, müthiş şeyi havaya uçurmuş. Almanya'yı o zaman imparator yapmış. Alman İmparatorluğu yeniden canlandırmış. Yollar yapmış, müthiş bir servet. Düşün, Bulgaristan'a gelecek kadar, Avrupa'nın ortasına gelecek kadar tanklar yapmış, yollar yapmış, Fransa'yı almış, bütün şeyler bunu yapmış. Böyle bir güç oluşturmuş bu teknolojiyi de kullanarak. Böyle bir gücü bir kimse ne yapmış? Kendi, ben üstün ırkım demiş, kendisini kral gibi görüyor kendisini. Her şeye körü körüne yeter ve çok öfkeli birisiymiş zaten. Yani onun hakkındaki filmlerde de böyle der, öfke bağırıp çağırarak yönetiyor. Narsist liderlik empati yapmayan bir liderliktir. Ve bu liderliğin sonu ya bu kişi kanser olur, ölür. Yahut da başı intihar eder şey Hitler gibi. Mesela İskender de öyledir, Napolyon da öyledir. Ya başarırım ya ölürüm. Ya şeyle, başarısızlığı seçenek olarak düşünmezler. Böyle oldukları için ölümüne giderler bazı şey olsa. Ve sonunda da müthiş bir, yani kendilerini cezaevinde de bulabilirler, hapiste de bulabilirler. Mesela Ceausescu ne oldu? Linç edildi. Şavşesko. Evet. O linç edildi. Yani çünkü direndi halkına, değişime. Birçokları değişti. O değişmedi. Direnince artık millet isyan etti. Dümdüz etti onu. Ama o da ne yaptı? Ailesinin etkisinde kalmış. Onları bırakma, bırakma diye şey yapıyor ve diktatörlükten sonu böyle oluyor sonuçta. Yani diktatörlüğün arkasında bu da kültürel narsizmdir. Kültürel. Yani sonuçta yani bizim empati konuşurken muhakkak hiç kimse kendisini mesela aile eğitimlerinde biz en çok empati bir ana bir modül olarak empati okulu aile içerisindeki duygusal okuryazarlık eğitimlerinde çocukla ilişkide de öyle, sosyal ilişkilerde de öyle empati. Yani bakıyorsunuz mesela İslam kültürüne, İslam ahlakına emin olun en büyük şeyi empati eğitimi

0: ısrar etmek, Allah'a yaklaştırmaya çalışırken o şey olan zor insanları bunu yaparken Mevlana'daki ilim gelişmiş tasavvuf ilmi. Ondan sonra onlarla empati kurmuş. Mesela Mevlana bir gün Resulullah hayatında vardır. Bir cenaze geliyor, ayağa kalkıyor. Diyorlar ki ya bu Yahudi cenazesi niye kalkıyorsun? Ama önce insandı diyor. Al sana evet. Bir empati işte bak ya oradaki bunu görünce birden sempati uyanıyor bize değer veriyor diye uyanıyor. Yani bu Mevlana'yı Mevlana yapan da budur işte. Bu empatidir işte.
1: Evet. Duygusal bir zenginlik, zihinde böyle duygusal bir egzersiz gibi bir şey de var o zaman hocam. Empatinin.
0: Duyguların eğitimidir zaten. Empati. Beynimizdeki duygusal sermayemizi, duygu kaynaklarımızı nerede, ne zaman, nasıl kullanacağımızı eğitmek, öğretmektir.
1: Evet.
0: Yani duygular şey gibi, yani bir sermayedir duygular.
1: Evet.
0: O sermayeyi doğru yönde kullanmak gibi bir beceri kazandırıyor insana. Empati sahibi olabilmek.
1: Peki hocam empati duygumu doğru şekilde nasıl değerlendirebilir mi? Asıl şu soru daha dikkatimi çekti benim. Empati farklı psikolojik rahatsızlık getirir mi sorusu. Yani sürekli böyle bir fazlaca empatik davranmak, sürekli aman o ne düşünür, bu ne düşünür falan diye. Böyle bir noktaya gelmek acaba bir rahatsızlığı beraberinde getirebilir mi? Böyle bir takıntı oluşturabilir mi?
0: Empati, onun adı empati değil işte. O sempati oluyor. Yani karşı taraf mesela ve annelerde çok vardır. Yani ben saçımı süpürge ettim der. Hep verirler. Çocuklarını hep verirler. Hatta çocuklarını öyle yetiştirirler ki hiç eli soğuktan sıcağa girmesin. Hiçbir şey ayağına taş değmesin. Diyerek ailenin çocukları ailenin refahına ortak ederler. Ailenin böyle konforuna ortak ederler. Refahına ortak ederler çocukları. Çocuklar da böyle büyüdüğü için halbuki çocuk yetiştirirken çocuğu ailenin yaşadığı her şeye ortak etmek gerekiyor.
1: Evet.
0: Yani sorumlulukları ortak etmek, yükümlülükleri ortak etmek, yaşanan olaylara ortak etmek. Bunu yaptığı zaman çocuk hayatı öğrenir. Yani bir çocuğun her dediğini yaparsan mesela hatta Mark Twain'in mi ne öyle bir sözü var. Bir çocuğun diyor ki bir çocuğunuz ve bir domuzunuz olsa diyor. Her istediklerini verirseniz çok iyi bir domuzunuz olur ama çok kötü bir çocuğunuz olur diyor. Yani çok diyor. Çünkü her istediğini yaptığı zaman çocuğunun çocuk ne olur? Bencil olur. Empati yoksun olur. Sadece kendini düşünen bir çocuk olur. Ondan sonra anneyi babayı silkeleyen bir çocuk olur. Madde kullanan, bağımlı olan ailelere bakıyoruz. Çocukların hep böyle yetiştirmiştir. Şu anda patron çocukların çoğu da öyle yapıyor. Aman benim çocuğum böyle özeldir. Hiçbir zahmete girmesine özel yetiştiriyor. Ona çocuk bu sefer yükten korkuyor, sorumluluktan korkuyor. Halbuki küçük yaştan beri mesela bizim Anadolu irfanındaki ben kendi tecrübemi yaz tatillerinde hep çalıştırılır. Sorumluluk alırdık. Bir işin ucundan tutardık.
1: Evet. Yani
0: bize mesela karadut sattırırdı şey. Evin bahçesinde karadut vardı. Küçük tabaklara koyardı annem sattırırdı. Paraya ihtiyacımız olduğundan değil. Bize hayatı öğrensin diye yapıyor bunu. Bunu sattırırdı. Yani bu şekilde bize yani bir nevi Anadolu'da bu eğitim vardır bu eğitim. Ama bu eğitim şu anda şey oldu tabii. İnsanlar ben çektim o çekmesin diyerek bir çocuğu sadece yani kendi konforumuza, kendi refahımıza, kendi sadece böyle güçlü yönlerimizi ortak ettik. Zayıf yönlerimizi de ortak edip onları ailede hayatı öğrenmek. Yani annelik babalık demek çocuğa mutlu etmek değil. Çocuğu hayata hazırlamaktır. O yüzden hayata hazırlamak burada empatinin kötüye kullanımıdır bunun adı. Çocuğa fazla empati demek sevgiye çocuğa iki kişilik, üç kişilik sevgi veriyorsun çocuğa. Bunu ne oluyor böyle bu sonunda çocuk? Çok empati olmak yerine çocuk sevgi doyumsuz oluyor. Herkes böyle davransın bana istiyor.
1: Evet.
0: Ama hayatın gerçekleri öyle değil. Evlenince hayatın gerçekleri öyle değil. Herkes öyle davranmıyor. O zaman ne oluyor? Mutsuz oluyor. Niye böyle oldu benim çocuğum diyor. Tabii ki olur.
1: Sen eşinden de aynı yetiştirdin. Annedeki konforu bekliyor.
0: Yani tabii yani evdeki eski onu bekliyor. Bu şey yani burada anne de fedakarlık yaptığı için kendi gibi paspas olur ve tam hedefinin amacının aksiyle tokat yara. Öyle olur. Yani çok fedakar yaptı. Çocuğu ona en çok eziyeti yapan olur.
1: Evet. Hocam yani neticede bu bir noktada 30 yaşında hala iş bulamamış sadece evde bilgisayar başında oturan böyle gençler meydana getirebiliyor.
0: Tembel.
1: Hazırlanmamış yani bu, dışarıda o zorluğa katlanamıyor.
0: Tabii işte yani yetiştirilen şu andaki Z kuşağı denilen kuşak aslında yani yanlış empati eğitimi almış kuşak. Her şeyi kolay elde etmiş. Emek vermeden yorulmadan elde etmiş. Aynı şey devam etsin istiyor.

0: Ama hayat öyle şey değil ki. Yani hayat, yani şu andaki kuşak tabii eski, yani bizim zamanımızdaki kuşaklar böyle yokluk içinde olgunlaşmak zorundaydı.
1: Onun için, daha mı zor hocam?
0: Yani en zor şey, bak, parayı harcamak en kolay gözüküyor ama en zor şey para harcamaktır. En zor şeydir.
1: Evet.
0: Kazanmak daha kolaydır harcamaktan. Çünkü harcarsın, bir günde bitirirsin her şeyi ama sonra ne olacak? Bunu düşünmüyor ki. Ya kaynak yönetimini öğretmemiz lazım çocuğa. Bak, kaynak yönetimi, finansal kaynaklarda ne vardır? Input modülasyon, output modülasyon. Yani girdi kontrolü, çıktı kontrolü, havuzu büyütmek vardır. Yani klasik işte iktisatçıların şeyi. Mesela Arapçada iktisat kelimesi maksat kökünden geliyor. Maksat nedir? Eğer sen bir kaynak, ekonomi, iktisat, para yönetecekse önce maksadını belirleyeceksin. Maksadın ne? Hedefin ne? Stratejik hedef ne? Stratejik hedefi belirledikten sonra ona göre stratejik yığınaklarını yaparsın, yatırımlarını yaparsın. Buna öğretmek için, şey, annelik babalık demek aslında duygusal sermayemizi doğru yönetmek demek. Sosyal sermayemizi doğru yönetmek demek. Parasal sermaye gibi kaynak yönetimidir. Kaynak yönetimi empatinin, yani bir nevi duygusal sermayemizi doğru yönetebilmek empati becerisidir. Yani oturup, yani çocuğunla birlikte, yani her dediğini yapmak onun empati değildir.
1: Evet.
0: Fedakarlık şeması vardır bizim terapilerde kullandığımız. Bu kişide fedakarlık şeması çok, onun hep depresyondadır o kişiler. Hiç mutlu olamazlar. Hep vermek üzere kendilerini şartlandırmışlardır. Vermek üzere, vererek insanları mutlu etmeye çalışıp övgü almaya, takdir almaya çalışırlar. Ama karşı tarafta hep almaya alıştığı için de vermez. Bu sefer de ben her dediğini yapıyorum, bana böyle nankör davranıyor bu çocuklar. Ama sen alıştırmışsın.
1: İçinden çıkılmaz bir kısır döngüye dönüyor.
0: Öyle işte yani. Burada onun için böyle durumlarda hak ettiğin adalet nedir? Hak ettiğini hak ettiği kadar vermektir.
1: Doğru.
0: Adalet, yani burada sevgide de adalet lazım. Sevgi adaletini sağlayamazsak biz empatiyi de öğrenemeyiz. Yani çocuğa duyguları kötüye kullanımı gibi durum ortaya çıkıyor.
1: Evet. Eyvallah hocam, çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Sevgili dostlar, bugün empati üzerine konuştuk bir dinleyici sorusu olarak. Profesör Doktor Nevzat Tarhan hocamla birlikteydik. Kıymetli bilgiler için teşekkür ediyoruz. Sizin de sorularınız varsa 0501-630-3030 akra WhatsApp hattımız. Sizler de sorularınızı yönlendirebilirsiniz. Bir başka programda görüşünceye dek hoşçakalın.
0: Hoşçakalın.
2: Evlilik öncesi ve sonrası sağlıklı iletişim, bireysel gelişim, koruyucu ruh sağlığı, farkındalık ve bilincimizi artırmak için Evlilik Okulu.

0: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
1: Modern hayatın karmaşasında herkesin aradığı bir şey var. Huzur. Kimi onu başarıda, kimi varlıkta, kimi sessizlikte, kimi sevgide arıyor. Peki gerçek huzur nedir? Mutluluktan farkı ne? Kişisel gelişim yolculuğunda kalbin, aklın ve ruhun dengesinde gerçek huzuru konuşuyoruz. İçteki huzur bazen bir zikirde, bazen bir harekette, bazen de bir duada gizli. Perşembe saatler 17.10'u ve pazar 14.10'u gösterdiğinde Akra'da içteki huzura bekliyoruz.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. O halde sen yüzünü doğruca Allah'ı birleyen olarak dine, yani Allah'ın insanları üzerinde yarattığı fıtrata, İslam'a çevir. Allah'ın İslam'a kabiliyetli yaratışında hiç değişme yoktur. İşte dosdoğru din budur. Fakat insanların çoğu bilmezler.

Allah'ım, beni bana öğrettiğinle faydalandır. Bana faydalı olanı öğret. İlmimi arttır. Her hal üzere Allah'a hamdolsun. Cehennem ehlinin halinden Allah'a sığınırım.

0: Farkında ol, Akra dinle.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Allahümme inni es'eluke bihaqqi bismillahirrahmanirrahim.

0: Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.
1: Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemine hamden kethiren tayyiben mübareken fih ala külli halin ve fi külli hin ve salatu ve selamu ala seyyidina ve senedina ve tacir ruusina ve üsvetinel haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadisi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibiha finnar ve bisenedil muttasılı ilen nebi sallallahu aleyhi ve selleme ennehu kal
2: Unzilel Kur'anu ala seb'ati ahrufin amirun ve zacirun ve tergibun ve terhibun ve cedelun ve kısasun ve meselun. Burada da efendim Kur'an-ı Kerim 7 harf üzere indirilmiştir diyor. 7 harf üzere inmiştir. Bu 7 nedir? Amirun, emredici. 1. Ve zacirun, yapma diye men edici.

iki, şunu yap diye emreden, şu yapma diye yasaklayan iki, ve tergibun ve terhibun, bak şöyle yaparsanız sevap kazanırsınız, tergib bu. Şöyle yaparsanız, bak çok kötü duruma düşersiniz, bu da terhib. Tergib bir şeyi rağbetlendirmek demek, terhib de bir şeyi yapmayın diye korkutmak demek. Dört, ve cedelün ve kısas. Bir de cedel var Kur'an-ı Kerim'de. Sen ona şöyle şöyle ey Resulüm, onlarla mücadele, küfrüne karşı Allah'ın cevabı. Mesela ne demiş? Kemiği eline almış, müşrik, Peygamber Efendimiz'in karşısına gelmiş, kemik, eski bir kemik bulmuş, ne kemiği bulduysa, böyle parmakları arasında ufalamış, kemik ufalanıyor, çürümüş yani. Bu çürümüş kemik böyle ufalanıp dururken, Allah bunda mı diriltecek? Kafirliğe bak yani, diriltemez sanıyor. Peygamber Efendimiz'e Allah ayet indiriyor, diyor ki, kul yuhyihellezi enşe'ha evvele merre. O kemiği ilk önce nasıl yaratmışsa Allah, gene öyle diriltecek. Onu ilk yaratan Allah değil mi? Hatta o ilk yaratışından sonra onun o çürümesi bile Allah'tan. Niye çürüyor? Değişme oluyor. O değişme de Allah'tan. O değişmeyi yaptırtan da Allah. Onu yeniden yaratmaya da kadir. Ve huve bikulli halkın alim. Her çeşit yaratmayı hakkıyla bilir, her çeşit yaratmaya hakkıyla kadir. Nedir bu? Allah'ın bir cevabı var, cedel. Öyle diyorsun ama böyledir diye. Evet, Kur'an-ı Kerim'de böyle şeyler de var. İnsan okudukça imanı artar. Vay be, müşrik de amma yanlış şey yapıyormuş, düşünüyormuşlar. Bak, diyor ki bir ayet-i kerimede, لَكَانَ ف۪يهِمَا عَالِهَةٌ اِلَّا اللّٰهِ وَفَسَدَتَا. Eğer bu yerde gökte Allah'tan başka bir kuvvet daha olsaydı, bir emir kuvvet sahibi varlık daha olsaydı, mücadele ederlerdi, ortalık karmakarış olurdu. Nefese de ta, yer gök mahvolurdu, fesada uğrardı, bozulurdu, karmakarış olurdu. Neden? O bir şey söyler, ötekisi bir şey söyler. Bir birliğin başında iki tane komutan olsa, birisi hücum dese, ötekisi dur dese, birisi ileri dese, ötekisi geri dese, birisi efendim sağa dese, ötekisi sola dese, bu o askerler ne yapacak? Birbirine çarparlar, mahvolurlar. İşte karışıklık olur, fesat karışıklık demek. Karma karış olur ortalık. Eğer Allah'tan başka bir ilah daha olsaydı, bir tanrı daha haşa sümme haşa olsaydı, nizam bozulurdu, karma karış olurdu. Ne diyorlar? Külhan Beyler bile söylüyor, bana bak diyor, çekil buradan diyor, bir çöplükte iki tane horoz ötmez diyor, hadi bakalım. Burası benim semtim diyor. Yani olmuyor iki tane. Ya birisi ötekisini temizleyecek, tepeleyecek, çekecek, kaçırtacak. Bir tane olacak yani, öyle iki tane olmuyor. Bunları Allah Celle Celaluhu çok güzel efendim anlatıyor Kur'an-ı Kerim'de. O zaman elhamdülillah, bizim imanımız ne kadar kuvvetliymiş. Elhamdülillah ne kadar doğru yoldaymışım. Elhamdülillah ne kadar sağlam akla, mantığa, ilme, hikmete, irfana uygun bizim dinimiz. Hamd ediyoruz. Secdelere kapanıyoruz. Sevinçten uçuyoruz yani. Elhamdülillah ki Müslümanız diye. Demek ki elhamdülillah bizim dinimiz ne kadar güzelmiş. Memnun oluyoruz. Evet, Kur'an-ı Kerim'de ne vardır? Böyle şeyler de vardır. Ve kısasun, demin de söylediğim gibi kıssalar vardır. Firavun ne yaptı? Sonra ne oldu? Bu dağlar benimdir dedi. Bu ovalar benimdir dedi. Bu ülke benimdir dedi. Benden başka sizin tanrınız olamaz. Bana tapacaksınız dedi. Efendim sonra ne oldu? Suda boğuldu gitti. Leşini deniz kenara attı. Hani ne oldu? Nerede kaldı o iddialar, o palavralar? Bitti. İşte efendim bilmem Nuh Aleyhisselam'ın kavmi dinlemediler. Hem de nasıl dinlememişler? İnada bak yani. Rabbi inni da'utu kavmi leylen ve nehara felem yizitüm duai illa firara. Gece gündüz ben kavmimi senin yoluna çağırdım ya Rabbi diyor Nuh Aleyhisselam, burasına gelmiş. Gece gündüz kavmimi senin yoluna çağırdım ya Rabbi. Onlar da ben çağırdıkça kaçtılar diyor. Firar. Felem yizitüm duai illa firara. Benim onlara davet etmem, çağırmam onların firarını arttırdı. Çağırdıkça firar ediyor. Aksine yani. İnadına. Efendim gerisin geriye. Ve kullama da'utuhum li taghfira lahum ja'alu asabi'ahum fi azanihim. Ben senin ayetlerini onlara okurken, senin yoluna onları çağırırken ne yaptılar onlar? Kulaklarını tıkadılar. Yani bir de boş ver demekle yetinmiyor, bir de inadından kulaklarını tıkıyor yani. Böyle inat ettiler. Ne oldu? Tufan geldi.
hepsini sildi süpürdü, hepsi boğuldu. Efendim, Nuh Aleyhisselam'ın yanında olanlar, ona iman edenler kurtuldu. Oğlu iman etmedi, mahvoldu. Karısı iman etmedi, mahvoldu. Çok ibretli. İşte bunlar nedir? İşte bunlar emsaldir. Efendim, kıssalardır. Efendim, kısası söylüyoruz kıssaları. Sonra meseleler de vardır. Demek ki bu hadis-i şerife göre Kur'an-ı Kerim 7 harftirden maksat 7 kısımdır demek. İşte bu da emir, nehi, efendim teşvik, terhip, efendim cedel, kısas, mesel diye sıralanmış. Ünzilel Kur'an'ı min seb'ati evvabin ala seb'ati ehrufin. Efendim küllüha Şafin kafin. Muaz radıyallahu anh'ten buyurmuş ki Resulullah Efendimiz Kur'an-ı Kerim 7 kapıdan 7 harf üzere inmiştir. 7 kapıdan 7 harf üzere inmiştir Kur'an-ı Kerim. Her birisi şifa bahşedicidir. Efendim insanın dertlerine, efendim sorularını cevaplandırmaya kifayet edici mahiyettedir. Yani çeşitleri var Kur'an-ı Kerim'in. Efendim şunu anlıyoruz ki Kur'an-ı Kerim'in içinde çeşitli efendim sınıflandırmalara göre farklı durumda olan ayetler var. Bunları öğrenmek lazım, dikkat etmek lazım geliyor. Hadis-i şerif: "Münzilel Kur'an fi selasi emkinetin Mekke'te ve Medine'te ve Şam." Efendim Kur'an-ı Kerim 3 yerde inmiştir. Mekke'de, Medine'de ve Şam'da diye bildiriyor. Şimdi bir kere ayetler genel olarak Mekki ve Medeni, yani Mekke'ye ait, Medine'ye ait diye ikiye ayrılır. Onun için surenin başında yazar falanca sure, efendim bu sure Mekki suredir, yani Mekke'de inmiş suredir demek. Tabii Mekki kelimesinin tarifi var. Medeni, yani Medineli sözünün tarifi var. Bunların efendim detayı Kur'an-ı Kerim'i anlatan güzel kitaplar var. Ömer Nasih hocamızın güzel kitabı var. Daha başka kimselerin kitapları var. Efendim, Mekke ve Medineli. Hangileri Mekki sayılır, hangileri Medineli sayılır? Bir de burada diyor, Şam diyor. Tabi Peygamber Efendimiz Şam'a kadar gitmedi ama Tebiye'ye kadar gitti. Araplara göre Peygamber Efendimiz'in zamanında efendim kuzey taraf Şam sayılırdı. Yani biz Şam deyince şimdi Suriye'nin baş şehrini düşünüyoruz. Araplarda o manaya değil. Suriye'nin baş şehrinin adı başka. Dimaşk diyorlar ona. Avrupalılarda da başka. Damaskus diyorlar. Aynı. Dimaşk ve Damaskus aynıdır. Şam dedikleri sol taraf demek aslında. Kelimenin çıkışı Şam ne demek? Sol taraf demek. Yani niye sol taraf demişler kuzeyde olan kısımlara, efendim yukarıda olan kısımlara? Güneşe doğru baktıkları zamanı esas almışlar eski Araplar. Güneşe doğru baktıkları zaman doğuya bakıyorlar. Tabii ne olur? Sol taraf Şam. Yani sol. Kuzey taraf olur. Sağ taraf Yemen. Yani yemin sağ taraf demek Arapçada. Cenup. Yani Yemen. Ondan demişler. Yemen'e Yemen denmesi sağda olduğundan, Şam'a Şam denmesi solda olduğundan. Şarkka, güneşin doğduğu yer, battığı yer, sağ taraf, sol taraf diye isimlendirmişler. Onun için aşağı tarafta, cenüpte olan yere Yemen diyorlar, yukarıda olan yere de Şam diyarı diyorlar. Bir şehir değil. Mıntıka yani. Kuzey. Kuzey demek yani. Demek ki Mekke'de inmiş, Medine'de inmiş, kuzey tarafta inmiş diye öyle bir sıralama var. Başka tasnifler de var ayetlerin. Gece inenler var. Leyli deniliyor. Gündüz inenler var. Nehari deniliyor. Çeşitli taksimler var. O Kur'an-ı Kerim'i anlatan kitaplardan efendim onları güzelce öğrenirsiniz. Tariflerini de öğrenirsiniz. Çünkü Medineli ayet denildiği zaman, Mekki ayet denildiği zaman ne anlaşılacak? O hususta da başka tarifler var. Buraya kadar Kur'an-ı Kerim'le ilgili bilgiler sunulmuş oldu. Kur'an-ı Kerim'i iyi öğrenmek için Kur'an bilgilerini tam öğrenmemiz lazım. Sağlam alimlerin, büyük alimlerin, takva ehli, salih alimlerin Kur'an üzerine yazmış olduğu kitapları okumak lazım. Bozuk insanların kitaplarını okumamak lazım. Çünkü bozuk insan meseleye tam vakıf değildir. Yanlış fikir söyler.
eksik fikir söyler, yanlış bir

bilgi sahibi olur insan. Demek ki biz okuyacağımız kitaplarda konunun uzmanı, hakikaten mütehassısı, alimi olan insanların eserini okuyacağız. Cahili olan insanların eserlerini okumaktan kaçınacağız. Çünkü vakit israfıdır. Cahilin yanlışını düzelteceğim derken çok zaman harcanır. Delinin birisi bir kuyuya bir taş atar, bir deli bir kuyuya bir taş atar, 10 tane akıllı o taşı çıkaracağım diye ter döker. Kolay değil yani. Onun için yanlış kitap okumayın. Bir arkadaş vardı, profesör, öldü. Allah rahmet eylesin. Fransa'ya gitmiş. Tabii orada Müslüman ilahiyatlı olduğu için oradaki kaldığı şehirdeki insanlarla çeşitli münakaşalar yapmışlar dini konularda. O da demiş ki bak şu kitabı, şu kitabı oku. Göreceksin o zaman bizim haklı olduğumuzu. Şu kitabı oku. O zaman diyor ki, hayret ettim diyor bana anlatırken. Ben demiş senin söylediğin kitabı papaza sormadan okuyamam. Önce papaza bir soracağım. Efendim şu kitabı oku diyorlar. Okuyayım mı, okumayayım mı? Oku derse okuyacağım diyor. Bak adamlar nasıl şeye bağlamışlar kendi elemanlarını. O kitabı okuma diyecek, tamam. Bir bakıma güzel. Neden? Mütehassısı hangi kitabın okunacağını, okunmayacağını söyleyebilir. Onun için bizde de kardeşlerimiz her kitabı okumasa da alime gelse, sorsa iyi olur. Hangi kitabı okuyacağını aslında gerçek alim bir kimseye sorması lazım. Fransa'daysa, Fransa'daydı anlattığı, Paris'e yakın bir yerde, gidip Hamidullah Bey'e sorsunlar bakalım ne diyecek. Gerçekten alim olan gidip bir insana ona sorman lazımdı. Evet, böylece Kur'an-ı Kerim'i iyi öğrenmek lazım diye bu hadisi şeriflerden sonra ona dikkati çekiyoruz. Bak o ayet-i kerimeyi hiç unutmayın. Sabahları okunuyor mihrapta. Eğer bu Kur'an-ı Kerim'i biz azimüşşan, alemlerin Rabbi olarak efendim Allah kendisi buyuruyor. Eğer bir taşın taştan bir dağın üstüne indirseydim bu Kur'an-ı Kerim'i, efendim dağ parça parça olurdu. Allah korkusundan beri büzülüp kalırdı. Efendim saygıdan, korkudan. E siz ne oluyorsunuz? Yani bu kadar önemli Allah'ın kelamı. Onun için bunu öğreneceğiz. Öğrenmenin içinde bu kadar hadis-i şeriften aklımıza kalan ne? Kur'an-ı Kerim'in incelikleri var, çeşitleri var. Onları da öğreneceğiz. Bu çeşitleri kimden öğreneceğiz? Kur'an'ı iyi bilen alim, salih, abid, zahid, ehli Kur'an, Allah'ın mübarek kullarından öğreneceğiz. Yani olmadık kitapları okursa insan hidayet bulamaz. Alim arayacaksınız, hakiki alim arayacaksınız, takva ehli olacak, Allah'tan korkan insan olacak, hakikaten derin alim olacak, güzel ahlaklı olacak, misyoner filan olmayacak, oranın buranın ajanı, din düşmanı olmayacak. Evet, biz daha okuyalım, burada bırakalım. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimiz bu Ramuz'un 84. sayfasının 7. hadisi şerifinde buyuruyor ki unsur ehake zalimen ev mazlumen. Ya Resulallah ensuruhu mazlumen fekeyfe ensuruhu zalimen kale tahcüzuhu aniz zulmi fe inne zalike nasrahu. Ahmed İbni Hanbel radıyallahu anh'ten, Tirmizi'den, hem de Tirmizi Hasan sahih hadis diyor. İbni Hibban'dan, efendim Enes radıyallahu anh'ten, İbni Ömer radıyallahu anh'ten Taberani efendim rivayet etmiş bu hadisi şerifi. Yani sahih bir hadis-i şerif. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Müslüman kardeşine, sen Müslüman kardeşine zalim de olsa yardım et, mazlum da olsa yardım et. Zalim kardeşine de yardım et, mazlum kardeşine de yardım et. Demişler ki ya Resulallah, mazlum olduğu zaman koşayım yardımına kurtarayım. Tamam, mazlum olduğu zaman yardımcı olayım. Yani birisi ona zulmediyor, gideyim kurtarayım. Tamam. Ama zalim iken nasıl yardım edeceğim? Olur mu ya zalime gidip yardım etmek olur mu? Yardım etsem, adam öbür tarafta adamı dövüyor, ona yardım etsem ben de günaha girerim. Kesiyor. Ben de kessem ben de katil olurum. Yani zalime yardım nasıl olacak diye sormuşlar. İyi ki sormuşlar. Çünkü Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bazı konular dinleyenlerin hatırında iyice yerleşsin diye nükteli söylerdi. Şimdi bu herkesin hatırında kalır. Peygamber Efendimiz dedi ki zalim kardeşine de yardım et, mazlum

0: kardeşine de yardım et. Tabi herkesin afalları şaşırır. Çünkü dinimizde çok kesin olarak biliyoruz ki, kesin biliyoruz ki zalime yardım edilmez. Zalime meyledilmez. Zalime eyvallah denilmez. Efendim zalime destek olunmaz. Zalimin yüzüne gülünmez. Efendim zalim desteklenmez. Efendim bunu biliyoruz. Kesin bu. Allah'ın efendim çok aşikar bir emri bu. Zalimken yardım edin, mazlumken yardım edin. Ne demek oluyor? Hemen sormuşlar. Sorusun diye zaten Efendimiz mahsustan öyle nükteli söylemiş oluyor. Efendim sorunca demişler ki mazlumken yardım edelim ama zalimken nasıl yardım edebiliriz? Zalim kardeşini zulüm yapmaktan men edersin, engellersin, yaptırtmazsın, yapma bunu diye. İşte o da ona yardımdır. Neden? Zulmü yapsa cehenneme gidecek, cezasını çekecek. Yaptırmayınca ona yardım oluyor. Zalime yardım nasıl olacak? Zulmünü engellemekle olacak. Yaptırtmamakla olacak. Evet. Bu son hadis-i şerif. Yani mümin mümin kardeşini sevecek. Tamam, hepimiz birbirimizi seveceğiz. Aziz ve muhterem kardeşlerim, bu çok mühim bir husus. Nasıl kardeşiz? Ahiret kardeşiyiz. E nedir bu? Efendim, ahiret kardeşliği çok sevaplı bir şeydir. Mahşer yerinde, Arş-ı Âlâ'nın gölgesinde, nurdan minberlerde gölgelendirecek, sefa sürecekler. Büyük mükafatlar verecek, çok sevaplar kazanacaklar. Onun için kardeş olmak çok önemli de birbirimizi çok seveceğiz, birbirimizi destekleyeceğiz, birbirimize yardımcı olacağız, kenetleneceğiz, beraber çalışacağız, İslam'ı koruyacağız, Müslümanlara yardımcı olacağız. Ama zalimse zulmünü yaptırmayacağız, doğru yola çekeceğiz. Şaşırmışsa efendim hakka çekeceğiz. Sapıtmışsa düzelmesine çalışacağız, o tarzda. Doğru yolda gidiyorsa destekleyeceğiz. Evet, Allah bir insanın hayrını murad etti mi ona, iyi bir arkadaş nasip edermiş, bilmediğini hatırlatırmış iyi şeylerden, bildiği şeyi yapmasına yardımcı olurmuş. Vazifemiz böyle olacak. Allah hepinizden razı olsun, hepimizi böyle birbirini seven hakiki ahiret kardeşleri eylesin.
1: Hadisler Deryası. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmud Esad Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunduk. Bir sonraki Hadisler Deryası programında buluşmak üzere Allah'a emanet olunuz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde böbürlenerek yürüme. Çünkü sen ne yeri yarabilirsin, ne de boyca dağlara erişebilirsin.

Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, geçmiş bütün günahlarımı bağışla. Kalan ömrümde de beni kötülüklerden ve kötü şeylerden koru. Razı ve hoşnut olacağın güzel amelleri bana nasip et.

0: اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة رب كل شيء ومليكه أشهد أن لا إله إلا أنت أعوذ بك من شر نفسي وشر الشيطان وشركه.
1: Ey Allah'ım! Ey gökleri ve yeri yaratan! Ey görünür görünmez her şeyi bilen! Ey her şeyin Rabbi ve sahibi! Senden başka ilah olmadığına şahidim. Nefsimin beni kötülüğe düşürmesinden, şeytanın beni kandırıp kötülüğe ve şirke düşürmesinden sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min şerri ma amilt ve min şerri ma lem a'mel.
1: Allah'ım, yaptığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de, yapmadığım şeylerin doğuracağı kötülüklerden de sana sığınırım.
0: Allahümme inni a'udhu bike min el-hadm ve a'udhu bike min el-teraddi ve a'udhu bike min el-garaqi vel-haraqi vel-haram ve a'udhu bike en yetekhabbatani el-şeytanu indel-maut ve a'udhu bike en emute fî sebîlike mudbira ve a'udhu bike en emute ledîgâ.
1: Allah'ım, göçük ve yıkıntı altında kalmaktan sana sığınırım. Yüksek bir yerden düşmekten sana sığınırım. Suda boğulmaktan, ateşte yanmaktan ve yaşlılığın getireceği çaresizlikten sana sığınırım. Ölüm anında şeytanın beni avuçlarına almasından sana sığınırım. Savaştan kaçarken ölmüş biri olmaktan sana sığınırım. Yılan veya akrep gibi haşerelerin sokup zehirlemesiyle ölmekten sana sığınırım.
0: اللهم إني أعوذ بوجهك الكريم وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته وكلماتك التامة من شر ما أنت آخذ بناصيته اللهم أنت تكشف المغرم والمأثم اللهم لا يهزم جندك ولا يخلف وعدك ولا ينفع ذا الجد منك الجد Subhaneke ve bihamdik.
1: Allah'ım, üstesinden sadece senin gelebileceğin şeylerin doğuracağı kötülüklerden, senin yüce zatına ve kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım. Allah'ım, altından kalkılamayacak borçtan ve bu borç yüzünden günaha girmekten ancak sen kurtarırsın. Allah'ım, senin orduların mağlup edilmez. Sana verilen sözden cayılmaz. Şan, şöhret ve malın sana karşı sahibine hiçbir faydası olmaz. Seni her türlü noksanlıktan tenzih ederim. Seni övüp takdir eder, sana teşekkür ederim.
0: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min gadabihi ve şerri ibâdihi ve min hemezâti'ş-şeyâtîn ve en yahdurûn.
1: Allah'ın gazabından, kullarının kötülüklerinden, şeytanların vesveselerinden ve her an yanında bulunmalarından, Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
0: Allahümme inni zalamtu nefsi zulmen kethira ve la yeğfiru zhunube illa ent. Fagfir li mağfireten min indik ve arhamni inneke entel gafurur rahim.
1: Allah'ım, ben senin emirlerini layıkıyla yerine getirmeyerek kendime çok haksızlık ettim. Günahları da ancak sen bağışlarsın. Beni bağışla, bana merhamet et. Çünkü daima bağışlayan ve daima merhamet eden sadece sensin.
0: Allahümme inni es'elukel huda ve't-tuka ve'l-afafe ve'l-gina.
1: Allah'ım, senden doğru yolda olmayı, takva sahibi olmayı, iffetli olmayı ve gönlü zengin olmayı isterim.
0: Allahümme inni a'udhu bike minel cu' fe innehu bi'sad daci' ve a'udhu bike minel hiyane fe inneha bi'satil bitane fe inneha bi'satil bitane.
1: Allah'ım, açlıktan sana sığınırım. Çünkü bu

0: insanı güçsüz bırakan çok fena bir arkadaştır. Emanete hıyanet etmekten de sana sığınırım. Çünkü bu güveni yok eden çok fena bir dostur.
1: Allahümme inni es'eluke s-sebâte fil-emr ve es'eluke azîmete'r-rüşd ve es'eluke şükre ni'metike ve husne ibadetik ve es'eluke lisânen sâdika ve kalben selîmâ ve a'ûzu bike min şerri mâ ta'lem ve es'eluke min hayri mâ ta'lem ve estağfiruke mimmâ ta'lem inneke ente allâmul gıyûb.
0: Allah'ım, senden beni işlerimde sebatlı, doğrulukta kararlı kılmanı isterim. Senden beni verdiğin nimetlere şükreden ve sana güzel kulluk eden biri yapmanı isterim. Senden doğru bir dil, dürüst bir kalp isterim. Kötü olduğunu bildiğin her şeyden sana sığınırım. İyi olduğunu bildiğin her şeyden bana lütfetmeni isterim. Hakkımda bildiğin her günahtan beni bağışlamanı dilerim.
1: اللهم إني أسألك حبك وحب من يحبك والعمل الذي يبلغني حبك. اللهم اجعل حبك أحب إلي من نفسي وأهلي ومن الماء البارد.
0: Allah'ım, beni hem seni hem seni sevenleri seven biri yapmanı, bana senin sevgine ulaştıracak ameller nasip etmeni isterim. Allah'ım, seni sevmeyi bana canımdan, çoluk çocuğumdan ve kavurucu sıcakta buz gibi suya kavuşmaktan daha çok sevdir.
1: Allahümme inni es'eluke ilmen nafi'a ve rizkan tayyiba ve amelen mutakabbala.
0: Allah'ım, bana faydalı bilgi, helal rızık ve kabul edeceğin amel nasip etmeni isterim.
1: Allahümme ce'alni minet tevvabine ve ce'alni minel mutatahhirin.
0: Allah'ım, beni her daim sana yönelenlerden kıl. Beni temiz kalmaya özen gösterenlerden kıl.
1: Bismillahi tevekkeltu alallah. La havle ve la kuvvete illa billah.
0: Allah'ın adıyla Allah'a güvenip dayandım. Kötülüklerden uzak durmak, iyiliği yapmak ancak Allah'ın yardımıyla olur.
1: Elhamdülillahillezî kefâni ve âvâni ve at'amani ve sakâni. والذي من علي فأفضل والذي أعطاني فأجزل الحمد لله على كل حال اللهم رب كل شيء ومليكه وإله كل شيء أعوذ بك من النار.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. İhtiyacımı O giderir, beni barındırır, yedirir, içirir. Bana bol bol nimet veren O'dur. Bana fazlasıyla ikramda bulunan O'dur. Her halimden ötürü Allah'a teşekkür ederim. Allah'ım, ey her şeyin koruyup kollayıcısı ve sahibi, her şeyin ilahı, cehennemden sana sığınırım.
1: Elhamdülillahillezî âfâni fî cesedî ve radde aleyye ruhî ve ezine lî bi zikrih.
0: Övgü, teşekkür ve takdir Allah'adır. Bedenime sıhhat ve selamet verir. Her uyandığımda ruhumu bana iade eder. Bana kendisini zikretme imkanını bağışlar.
1: Eûzu bi kelimâtillâhi't-tâmmeti min kulli şeytânin ve hâmmeh ve min kulli aynin lâmmeh.
0: Bütün şeytanlardan ve zehirli hayvanlardan, bütün kem gözlerden Allah'ın kusursuz, bereketli sözlerine sığınırım.
2: Hadislerle Salı günü duaları. Bu programda Server Yayınlarından çıkan dua kitabından istifade edilmiştir. Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, onlara de ki, size gökten ve yerden kim rızık veriyor? Kulak ve gözleri yaratmaya kimin gücü yeter? Ölüden diriyi, diriden ölüyü kim çıkarıyor? İşleri kim belirli bir düzen içinde yönetiyor? Duraksamadan hemen Allah diyecekler. O halde hala emrine asi olmaktan sakınmaz mısınız?

0: Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim Müslüman kardeşini bir günahtan dolayı ayıplarsa, kendisi de o günahı işlemeden ölmez.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.
2: Merhaba değerli dinleyenlerimiz, sizler için derlediğimiz haberlerle birlikteyiz. Değerli dinleyicilerimiz, bültenimize Akra.medya'nın manşet haberleri arasında yer alan bir makaleyle başlıyoruz. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan'ın Ağustos 1996 tarihli yazısı şöyle: İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilik severdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi Akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz.

0: Akremedya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akremedya'da yayımlanan sağduyulu ittifak çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akremedya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması akra.medya'da. Akra.medya'da yayımlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Değerli dinleyicilerimiz, bugün 14.15'te Evlilik Okulu programında empati ve narsizm konusu ele alınacak. 16.30'da edebiyatımızda Kur'an kıssaları programı sizlerle. 17.10'da ses, söz, sanat. Programda namazgahlar, mescitler, ulu camiler üzerine konuşulacak. 20'de son peygamber ve İslamiyet. 21.50'de en güzel rehber. Saat 22'de Şehri İstanbul programı yayında sizlerle. Keyifli dinlemeler. Haberleri aktardık. Bültenimize Akra Mercek'le devam ediyoruz.
1: Akra Mercek. Akra Mercek programından merhaba değerli dinleyicilerimiz. Bu programımıza siber güvenlik konularından söz edeceğiz. Bunlardan biri ortak wifi alanları, bir diğeri ise internet çerezleri olacak. Bir güvenlik şirketi ortak kullanıma açık Wi-Fi hatlarına bağlanmadan önce gerekli önlemlerin alınması konusunda kullanıcıları uyardı. Ortak kullanıma açık ağlar, havaalanları, kafeler, oteller veya istasyonlar gibi ziyaret edilen pek çok yerde kullanıcıların karşısına çıkıyor. Ortak kullanıma açık, parolasız Wi-Fi hatlarına bağlanmak kullanıcılara çekici gelebiliyor. Yabancısı olunan bir yerde her an çevrimiçi haritalara bakmaya, navigasyonu takip etmeye veya acil durumlarda taksi çağırmaya ihtiyaç duyulabilir. Bu ortak ağlardaki tehlikelerin farkında olmak kritik önem taşıyor. Ortak kullanıma açık Wi-Fi ağları çok sayıda tehdit kaynağını barındırıyor. Hem güvenliği hem de gizliliği tehdit eden risklere açık olan bu ağlar, kullanıcıların değerli ve hassas verilerini ele geçirmeyi amaçlayan sahte ağlar dahi olabiliyor. Herkese açık Wi-Fi aracılığıyla gönderilen veriler kolayca ele geçirilebilir durumda bulunuyor. Bu nedenle mobil cihaz ve dizüstü bilgisayarıyla bu ağlara bağlanmayı tercih eden kullanıcıların çoğu kişisel bilgilerini, dijital kimliklerini ve hatta maddi güvenliklerini tehlikeye atabiliyor. Wi-Fi noktalarının çoğu üçüncü kişileri satmak üzere kullanıcılar hakkında veri toplayan ve gizlilik açısından tehdit oluşturan bir bağlantı türü. Bu nedenle birçok açık Wi-Fi ağ kullanıcıyı gözetler. Bu ağların çoğu bunu son kullanıcı lisans anlaşmasında açıkça belirtir. Bu sebeple parolayla korunan ağlar daha çok tercih edilmeli. Güvenlik uzmanları bu ağlara hiç bağlanmamanın çözüm olmadığını, herkesin kullanımına açık bu Wi-Fi ağlarını

0: güvenle kullanmanın da yolları olduğunu belirtiyor ve kullanıcılara şu önerilerde bulunuyor. Bu tür bağlantıların tümüne şüpheyle yaklaşın. Gördüğünüz herhangi bir Wi-Fi bağlantısının güvenilir bir kaynak tarafından oluşturulduğunu varsaymayın. Güvenilir bir kablosuz ağ bağlantısı olduğunu doğrulamaya çalışın. Parolayla korunan ağları daha çok tercih etmek gerekir. VPN kullanın, ortak ağlara bağlıyken belli başlı web sitelerini ziyaret etmeyin. İnternet bankacılığı veya kredi kartı bilgilerinizi tutan alışveriş siteleri gibi siber suçluların eline geçme ihtimali olan verilerinizi kullanarak giriş yapmanız gereken web sitelerini ziyaret etmemeye özen gösterin. Siber güvenlik anlamında ikinci bir başlıkla devam edeceğiz programımıza. O da internet çerezleri ki bunlar siber saldırı amacıyla kullanılabiliyor. Web sitelerinin kullanıcılara kişisel bir deneyim sunmak amacıyla internetteki aktiviteleri takip etmek için topladığı küçük veri parçacıklarına çerez adı veriliyor. Çerezler zararsız olarak kabul edilseler de yanlış ellere geçtiklerinde güvenlik riski oluşturabiliyor. Web siteleri bu çerezleri sakladığında kullanıcıyı parola olmadan tanıyabilmek için bir oturum kimliği oluşturuyor. Kullanıcının kimliğini ele geçiren saldırganlar web sitelerini kandırıp bu kişiler adına giriş yaparak hesapları ele geçirebiliyor, kötü niyetli içerikler yayabiliyor. Uzmanların tespitine göre ilk Truata hesabı ele geçirmek istenilen kişinin cihazında kök haklarını elde ederek hırsızların çerezlerini kendi sunucularına aktarmasını sağlıyor. Ancak yalnızca kimlik numarasına sahip olmak hesabın kontrolünü ele geçirmeye yeterli olmuyor. Bazı web siteleri şüpheli giriş denemelerini önlemek için güvenlik önlemleri alıyor. Örneğin daha önce Chicago'da aktif olan bir kullanıcı birkaç dakika sonra Bali'den giriş yaptığında alınan önlemler hesabın kullanılmasını engelliyor. İkinci Truata burada devreye giriyor. Bu zararlı uygulama kullanıcının cihazında bir vekil sunucu çalıştırarak şüphe uyandırmadan güvenlik önlemlerini atlatıyor. Saldırganlar bu şekilde hesabın sahibi gibi davranıp sosyal medya üzerinden istenmeyen içerikleri yaymaya başlıyor. Çerez hırsızlarının asıl amacı henüz bilinmese de komut ve kontrol sunucusundaki bir sayfa ipucu veriyor. Tespit edilen sayfada sosyal ağlar ve mesajlaşma uygulamaları üzerinden spam gönderme hizmetleri reklamları bulunuyor. Peki ne yapmak lazım? Çerezleri belli aralıklarla temizleme önerisi var. Zararlı yazılım analisti Igor Golovin, iki saldırıyı birleştiren çerez hırsızlarının kişilerin hesaplarını şüphe uyandırmadan ele geçirmenin bir yolunu keşfettiğini ifade ediyor ve şunları kaydediyor. İnternette dolaşırken çerezlere çok dikkat etmesek de bu da aslında kişisel verilerimizin işlendiği bir yöntem. İnternette kişisel veri toplanan her şeye dikkat gösterilmesi gerekir, dedi. Güvenlik uzmanları çerez hırsızlarından korunma amacıyla kullanıcılara şunları öneriyor. Telefonunuzun web tarayıcısındaki üçüncü taraf çerez erişimini engelleyin ve verilerinizin sadece tarayıcıdan çıkana kadar kaydedilmesine izin verin. Çerezleri belirli aralıklarla temizleyin. Web sitelerinin internetteki aktivitelerinizle ilgili bilgi toplamasını engelleyen gizli gezinti özelliğine sahip bir güvenlik çözümü de kullanabilirsiniz, diyor. Aslında çokça detayları olan bu konularda siber güvenliğe dair iki kritik konuya vurgu yaparak uzmanların basit önerilerinden söz ettik programımızda. Bir başka programda yeniden birlikte olmak ümidiyle hoşça kalın.
1: Akran Mercek. Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
2: Akra. sağduyu.

0: نموت وإليك النشور وإليك النشور.
1: Okuyarak anlamaya, tanımaya, hissetmeye var mısınız? Doğruyu yanlıştan ayırmak için okudukça okuyacağız, tefekkür edeceğiz. Okudukça sizler için her gün saatler 20.30'u gösterdiğinde Akra'da.

0: Ölüm Müslüman olmayan için bir azap, bir ıstıraptır. Müslümanlar için bir sürur ve saadet olmalıdır.
1: Şeyh Şamil.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Allah'ım, İbrahim'in âline rahmet eylediğin gibi Muhammed'e ve onun eşleriyle zürriyetine rahmet eyle. İbrahim'in âlini mübarek eylediğin gibi Muhammed'i, eşlerini ve zürriyetini mübarek kıl. Sen övülmeye layık ve şerefi yüce olansın.

0: konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Şimdi beslenme rutinimiz mutlaka olmalı. Yani bizim kendi işte ihtiyaçlarımıza göre belirlenmiş. Belki kalori ihtiyacımıza göre olabilir. Yaşa göre dönemsel, işte menopoz döneminde mesela gebelik döneminde ihtiyaç artıyor. Menopoz döneminde başka ihtiyaçlar. Bunlara göre belirlenmiş şeyleri ben zaten öğünlerime eklemeliyim. Onun dışında da öğün demişken şunu çok görüyoruz. Sabah yiyor, akşam öğününü atlıyor. Şimdi Peygamber Efendimizin hadis-i şerifte de geçiyor. Bir avuç çürük hurma ile de olsa akşam yemeği yiyin. Zira akşam yemeğinin terki ihtiyarlık sebebidir. Şimdi burada şunu görebiliyorum. Bazı kişilerde, hatta direkt söylüyorum, akşam yemeğini yemeden zayıflamış olan kişilerde, hadis-i şerifte de geçiyor ya hani ihtiyarlık sebebidir diye, göz kenarlarında kırışma, tende böyle renkte koyulaşma, esmerleşme, dudak kenarlarında hani zayıflamış ama o yüzdeki o hani aydınlık gitmiş ve çökmüş, göz altları kararmış. İşte bu kişiler daha çok akşam yemeğini atlayarak ve ama akşam yemeği tabii burada saati kaç olmalı? Bu kısım çok önemli. Şimdi akşam yemeği deyince kaçta yemeliyim? Yani saat 3'ten sonra 4 olabilir. Aslında şöyle düşünürseniz mevsime göre, şimdi kışın 5'te akşam ezanı okunuyor, hava kararıyor, 5:30-6 gibi hava kararıyor. Ama yazın 8'de kararıyor, 9'da kararıyor belki güneşin batımı ile birlikte. Saat 4'ten itibaren yenen yemeği akşam yemeği sayabiliriz. En geç 7'ye kadar. Yani ben 8'de de çok, yazları belki hani 8'e doğru uzanabilir ama peşine mutlaka bir egzersiz. Yani 8'de yemek yiyip sonra yatana kadar bir sedanter bir şekilde, yani hareketsiz bir halle geçirirsek o sıkıntılı. 7'den sonraya kayıyorsa mutlaka bir egzersiz olmalı ve 7'den sonraya kayan öğünlerin içerisinde karbonhidrat, bu unlaşan gıdalar bulunmamalı. Unlaşanlar dediğimiz neler? Mesela badem unu, mesela nohut unu. Bakın bunlar unlaşan gıdalar. Aslında bu sistemde hani dönüştüğü zaman glikoza dönüşenler, işte ozla bitenler diye de biz söyleriz. Bunu şöyle düşünebilirsiniz. Yani daha çok belki protein alınabilir o saatte. Yani yediğimiz zaman hani yağ dönüşme ihtimali daha az olan, yani iyi yediğimiz şeyden kilo, tabii burada kilo ama almak istiyor kişi, kilo mu vermek istiyor, bu kısım da önemli. Yani kilo vermek istiyorsa mutlaka 6'dan sonraya bırakmamalı. Yani burada 3'ten 4'ten önce yemek yiyorsa, 4 diyelim, üçerken 4'ten önce yiyorsa ve 4'ten sonra bir daha hiç yemiyorsa bu kişi, burada işte hani dediğimiz olumsuz belirtileri yaşayabilir kilo verirken. Yani kilo vermiş ama hani gençleşmesini beklersin ama yaşlanmış gibi sanki bir hal oluyor insanın üzerinde. Ya da herkes şey der, biraz kilo al ya, sana hani daha iyi derler. Çünkü neden? Doğru bir şekilde zayıflamadı. Sağlıklı bir şekilde olmadı. O yüzden akşam yemeği kıymetli.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili. Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. Kur'an kıssaları, öğüt ve ibretler içeren öğretilerle dolu evrensel ve zamanüstü gerçeklerdir.

olmamız gereken çok güzel insanlar var. Bu insanlardan birisi de Kemal Edip Kürkçüoğlu. Çok güzel kalemi var. O çok güzel kaleme sahip olabilmek için de işte çok güzel düşünen, dert edinen bir akla ve kalbe sahip olmak gerekiyor. Öncelikli olarak o Naat-ı Şerif'i yazmış olduğu güzel Naat-ı Şerif'i sizinle paylaşmak isterim. Niyaz-ı aff için yokken yüzüm pek ya Resulallah. Uzaklardan el açtım ürkek ürkek ya Resulallah. Sarar hengame-i savtu sada eflaki koptukça deruni dilden avazi dahirek ya Resulallah. İradem gitmiş elden kalmışım vadiyi hayrette, diriya etmişim isyanı meslek ya Resulallah. Hatadır muhtevayı defteri amalu efalim, yedi lütfunda bir hatt-ı ata çek ya Resulallah. Ezelden bendeyi müştakınım rüyada olsun tek, nasip olsun da didar mübarek ya Resulallah. Kapundur mültecayı insü cin dünyada ukbada, kemal ister mi senden gayri destek ya Resulallah.

Evet, yine belki tek tek kelimeleriyle değil ancak bir araya geldiği vakit çok kolaylıkla anladığımız ve o şiirin oluşturmuş olduğu dünyanın bize kelimelerle değil ancak sesiyle anlamlandırmaya çalıştığı şeyi çok iyi anladık ama yine de bakalım merhum Kemal Edip Kürkçeoğlu ne demeye çalışmış bize. Ey Allah'ın Resulü, affını istemek için pek yüzüm yokken, ey Allah'ın Resulü, uzaklardan ürkek ürkek el açtım. Ey Allah'ın Resulü, gönlün içinden koparak sana sığındım, seslerinin ahengi gökleri sarar. İradem mi elden gittiği için hayret vadisinde kalmışım. Ey Allah'ın Resulü, isyanı meslek edinmişim, affeyle beni. Davranış ve amel defterlerimin içi hatayla doludur. Ey Allah'ın Resulü, bunlara bağışlamanla bir af çizgisi çek. Ezelden beri sana aşık kullardanım. Ey Allah'ın Resulü, sadece rüyada bile mübarek yüzünü görmek nasip olsa yeter bana. Dünyada ve ahirette insanların ve cinlerin sığınacağı tek yer senin kapındır. Ey Allah'ın Resulü, Kemal senden başka destek ister mi hiç?

0: Dua gibi bir şiir, öyle değil mi?
1: Evet efendim.
0: İşte okuduğumuz, dinlediğimiz şeyler bizi şekillendiriyor ve tekrar etmemiz, belki üzerinde çalışarak tekrar etmemiz, hani daha önce de bahsetmiştim ya, divan edebiyatında bir gelenek vardı, nazire geleneği, tanzir etmek şiirleri, taklit ederek, yani tahkike dönüştürmek, taklit ederek kendi gerçeğimiz haline dönüştürmek. Bunun yaşı falan yok efendim. Ben lise öğrencisi miyim, ortaokul öğrencisi miyim? Hayır. Lütfen bu dinlediğimiz şiirleri böyle olduğu gibi bir kaleme alalım. Ondan sonra da kendimiz acaba farklı kelimelerle, ben kendimi bu manada ifade etmeye çalışsam nasıl ifade ederdim? Böylece kendimizi de biraz terbiye etmiş oluruz. Ne dersiniz, biraz Kemal Edip Kürkçüoğlu'nu tanıyalım mı? Kendisi 1902 yılında Urfa'nın önde gelen ailelerinden birisinin çocuğu olarak dünyaya geliyor. Urfa İrfaniye Mektebi'nde başladığı ilk eğitimini İstanbul Menbaül İrfan Mektebi'nde, orta öğretimini Urfa Rüştiyesi'nde ve Vefa Sultanisi İstanbul Darül Muallimi'nde tamamlıyor. Yüksek öğrenimini Ankara Üniversitesi Dil Tarih Coğrafya Fakültesi Klasik Şark Dilleri ve Edebiyatları bölümünde tamamlıyor. Mehmet Fuat Köprülü, Ali Nihat

Tarlan'dan da eğitimi süresince hep istifade ediyor. Modern eğitimle birlikte klasik tedrisata da devam ediyor Kemal Edip Bey. Cami derslerine devam ederek din bilgisini artırıyor ve çok güzel Arapça, Farsça, Fransızca, İngilizce konuşarak kendisini dünyanın farklı dilleriyle farklı coğrafyalara o güzel düşüncesini belki yaymak, belki de onların söylediklerini anlamaya gayret etmek için kullanıyor. Bu da boynumuzun borcudur, dil öğrenmek.

Lise yıllarından itibaren şiir yazmaya başlıyor. İlk gazellerini 1918 yılında. 16 yaşındayken yazıyor daha. Edebi kültürünü daha çok babası Ömer Edip ve amcası şair Osman Remzi Bey'e, ayrıca Millet Kütüphanesi kurucusu Ali Emiri Efendi'ye borçlu olduğunu dile getiriyor. Yine bu ne diyor bize efendim? Ev içerisindeki o ortam çocuklarımızın gelişmesi ve değişmesi için çok büyük önem arz ediyor. Sadece söylemek, söyleyerek yön vermek değil, çocuklarımıza örnek olarak şekil vermeye gayret etmek aslında en doğrusu. Tam anlamıyla bir klasik divan şiiri. Okuyucusu, dinleyicisi ve yazarı divan şairi Kürkçüoğlu, daha sonraki manzumelerinde de kemal mahlasıyla gazeller, kasideler, rubailer, mersiyeler yazıyor. Ve bu bahsettiğimiz kişi dediğim gibi bir 20. yüzyıl şairi. Efendim naatı, biraz evvel okumuş olduğumuz naatı, hayatı boyunca devamlı aşkı ve bu aşk yolunda yürüyenlerin tarihini anlatmasına rağmen bu kutlu kervana bir türlü maddi yüklerini atıp manen katılamamıştı. Aşk aranmakla bulunmaz ama bulanlar hep arayanlar olmuştur sözü tekrar tecelli ediyor. Ve Kemal Edip Bey'in gönlündeki mana perdesi aralanmaya başlıyor. Bu ilahi neşveyle eğitimine devam ediyor. Bu eğitim süreci içerisinde, o seyri süluku içerisinde içindeki mana hazinesi ortaya çıkıyor. Ve gerçekten aşkla dolu şiirler, metiyeler yazmaya başlıyor. Çünkü içindeki o kaynayan güzellik dışa doğru da yansımaya başlıyor.

Evet, şiirin son bölümünü tekrar ederek isterseniz bu bölümü de burada sonlandırmış olalım. Ezelden bendeyim müştakınım, rüyada olsun tek nasip olsun da didar mübarek ya Resulallah. Kapundur mültecai insü cin dünyada ukbada. Kemal ister mi senden gayri destek ya Resulallah. Ne diyelim, amin diyelim ve bitirelim, öyle değil mi? Selam ve dua ile efendim.

Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları. İlahi haber kaynağından ebedi eserlerimize yansımaları Edebiyatımızda Kur'an-ı Kerim kıssaları programında.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Resulüm, şüphesiz ki biz sana bu kitabı insanların faydası için hak olarak indirdik. Artık kim doğru yola gelirse bu kendi lehinedir. Kim de saparsa bu ancak kendi aleyhinedir. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son

0: gönderdiği rehberidir. Dileyene, dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklığa bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Kitaba sımsıkı sarılan, Kur'an'ın hükümlerine göre hareket eden ve namazı dosdoğru kılanlara gelince, şüphesiz biz böyle iyiliğe çalışanların mükafatını zayi etmeyiz. Bunlar hikmetli kitabın ayetleridir. Bu ayetler güzel davrananlara doğru yol gösterici ve rahmet olarak indirilmiştir.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.
0: Akra.

Oynayı gelir, aldar çünkü eli çabuktur. Bir buncu layın fitne, kanda bulur arayı.

Çün yüzünü döndürdü. Bir lahza karar etmez. Nice seri pay eder, döner ser eder payı. Vahittir o vahdette, kesrette kanı tefrik. Hızır ermedi bu sırra, bildirmedi Musa'yı. Hayran kamu alimler bu maninin altında. Kaftan

Horasan'dan Anadolu'yu şereflendiren bir gönül dostu. Hayatı boyunca ismi sevgi ve barışla anılmış bir ilim ve irfan önderi. Hünkar, Hacı ve Bektaş lakaplarının sahibi. Hacı Bektaş-ı Veli.

0: Hazreti Ali'nin neslinden 7. imam Musa el-Kazım'ın soyundan gelmektedir ve Seyyid'dir. Aslen Horasanlıdır. Özbekistan, Türkmenistan ve Afganistan'ın bir kısmını içine alan bir bölgede Nişapur şehrinde doğduğu rivayet edilmektedir. Hacı Bektaş-ı Veli üzerine doçentlik tezi hazırlayan Profesör Doktor Mahmut Esat Çoşan hocamız şu bilgiyi vermektedir.
1: Peki bir insan Horasan'dan gelir de seyit olabilir mi? O kadar çok misali var ki, çünkü Araplar fütuhat için oralara zaten gitmişler İslam'ı yaymak için ve ordugahlar kurmuşlar. Bu ordugahlardan birisi de Nişapur şehri. Yani Arap ordugahının olduğu yer. Ve oradan yetişmiş pek çok kimse var. Arap kökenli olduğunu çok net olduğumuz bildiğimiz. Mesela Ebu Abdirrahman Es-Sülemi, Beni Süleym kabilesinden, aynı şehirden ve Arap kökenli olduğu şeceresiyle sabit. Korunabilmiş yani, muhafaza edilebilmiş. Daha başka kimseler var. Neden oralara gitmişler? İslam'ı yaymak için gitmişler. Yani Hazreti Ali Efendimiz'in soyundan geldiğini kabul etmek için şartlar müsaittir. Madem kaynaklar açıkça onu öyle söylüyor, o halde şamandı, mamandı filan demeye lüzum yok.
0: Sevgili dinleyenlerimiz, Hacı Bektaş-ı Veli'nin hayatı hakkında fazla bilgimiz bulunmuyor. Ulaşabildiğimiz nadir kaynakların başındaysa Süfli Derviş diye tanınan Musa bin Ali geliyor. Musa bin Ali 1440'ta Bektaşi dervişleri arasındaki rivayetleri toplayarak Velayetname isimli bir eser meydana getirmiştir. Menakıbname-i Hacı Bektaş-ı Veli diye de tanınan bu esere göre Mekke, Medine, Necef, Şam, Kudüs, Halep gibi mukaddes şehirleri ziyaretten sonra Anadolu'ya gelmiş ve bugün Nevşehir ilinin sınırlarında bulunan Sulucakara höyüye yerleşmiştir. Hoca Ahmet Yesevi Ocağı'nda yetişip Anadolu'ya geldiği yıllar, Anadolu Selçuklu Devleti'nin siyasi, ekonomik ve kültürel düzeninin bozulduğu yıllardır. Yönetimde bölünmelerin ortaya çıktığı bir devirde o, Anadolu topraklarında muhabbet çerağı yakmıştır. Onun devrine yakın olan kaynaklar ve vakfiyelerde kendisinden daima Hacı Bektaş şeklinde bahsedilir. Tarihi kaynaklardan asıl adının Muhammed bin Muhammed bin İbrahim bin Musa olduğunu, Bektaş kelimesinin

0: ise lakabı olduğunu öğreniyoruz. Bektaş, Selçuklu devrinde görülen bir kelimedir ve eş, benzer, denk, misil anlamına gelir. Bu lakabın dışında hükümdar, bey, efendi manasında kullanılan hünkâr ve bir de hacı lakabı vardır. Hacı o devirde zenginlik ve takvayı ifade etmekteydi. Zira şimdikinin aksine hacılar o devirde az ve nadirdi. Hacı Bektaş-ı Veli'ye eserlerinde hac yapılan yerlerle ilgili o kadar canlı tasvirlerde bulunuyor ki o diyarları gezmiş olduğu ve hatta birkaç defa da hac yaptığı anlaşılıyor. Mahmud Esat Coşan hocamız bu hususta şu kıymetli bilgileri aktarıyor.
1: Hacı Bektaş-ı Veli ismi efendim Seyyid Muhammed İbni Musa Yusani. Bektaş sözü lakabıdır, ismi değildir deniliyor. Bizim de kanaatimiz o. Bu Bektaş kelimesi Bengeş ve Bedeş şeklinde kef harfinin üstüne 3 nokta koyarak hem yumuşak G hem de Kafi Nuni telaffuzuyla şeyde var. Türk edebiyatında o devirlerde görülen bir kelime ve Selçuklular zamanında da kullanılmış. Hatta İran'da da, yani Hacı Bektaş-ı Veli'nin yaşadığı devre takaddüm eden zamanda da kullanılmış bir kelime. Bu benzemek kelimesiyle ilgili. Bengeş yani benzeyen efendim manasına geliyor. Hünkâr kelimesi Hudavendigâr kelimesinin kısaltılmışıdır. O da bir lakap. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli diyoruz. Hudavend efendi demek Farsça. Efendim Hudavendigâr lakabı hem 1. Murad'a verilmiş yani büyük bir unvan, hem de manevi hayatında büyüklerine bu isimler verildiği için Hacı Bektaş-ı Veli'ye de Hünkâr lakabı verilmiş.

Değerli dinleyicilerimiz, Hacı Bektaş'ın doğumu ve ölümüyle ilgili kesin bir tarih yoktur. Osmanlı kaynakları onu Orhan Devri ulemasından saymışlardır. Daha sonraları teşekkül ettiği anlaşılan kanaate göre 1248'de doğmuş, 1281'de Anadolu'ya gelmiş, 1337-1338 yıllarında da vefat etmiştir. Alaaddin Keykubat, Mevlana Celaleddin, Osman Gazi, Ahi Evran, Tapduk Emre, Sarı Saltuk, Akça Koca, Yunus Emre, Seyyid Mahmudi Hayrani ile görüştüğüne dair kuvvetli bilgiler mevcuttur. Hayatı boyunca birçok talebe yetiştirmiş, 360 halifesini irşad göreviyle çeşitli ülkelere sevk etmiştir. Onun hakkında yazılan eserlerde çocukluğundaki fevkalade hallerinden, ibadete düşkünlüğünden, sultanlığı kabul etmediğinden, gece kaim gündüz saim olarak yaşadığından bahsedilir. Ömrünün ilerleyen yıllarında Hacı Bektaş-ı Veli'nin ismine El Horasani sıfatı da eklenmişti. O devirlerde Anadolu'da bu nispetle anılan yüzlerce kişi vardı. Bu sıfat, gösterişten kaçınan ve Cenab-ı Hakk'a aşkla yönelen Horasan akımını temsil ederdi. Gerçekten de Hacı Bektaş'ın eserlerindeki fikirler, tasavvufun bu yönüne işaret eden fikirlerdir. Ayrıca Anadolu'da Horasan erenlerinin çokluğu, onun yalnız başına olmadığını, birçok yurttaş ve ülküdaşa sahip bulunduğunu da göstermektedir. Hünkâr Hacı Bektaş-ı Veli, yetiştirdiği talebelerin yanı sıra asırlar sonrasına pek çok eser de miras bırakmıştır. Makalat, Kitab-ül Fevaid, Şathiyye, Fatiha Suresi Tefsiri, Şerh-i Besmele, Nasihatler bunların başlıcalarıdır. Eserlerinde üzerinde en çok durduğu şey ise güzel ahlaktır. İnsanın içinde güzel ahlak olmalı, kötü huylar insanın içinden çıkmalı der. Güzel ahlakı da tevazudur, sabırdır, şükürdür diye sayar.

Her ne ararsan kendinden ara. Oturduğun yeri pak et, kazandığın lokmayı hak et. Eline, beline, diline sahip ol. İncinsen de incitme. İslam bir ağaçtır. Tasavvuf yolu onun dalları, marifet yaprakları, hakikat de meyveleridir. İnsan muhterem bir varlıktır. Kalbine hürmet etmek, kalp kırmamak, toprak kadar mütevazi olmak, 72 millete hor bakmamak gerekir diyen, nice hikmetli sözle gönülleri fetheden ve hayatının büyük bir kısmını Anadolu insanının yetişmesine vakfeden Hacı Bektaş-ı Veli, Nevşehir'in şimdiki adıyla Hacı Bektaş ilçesinde mefdundur. Allah ondan razı olsun.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Bir Müslüman bir ağaç diker veya bir tohum eker de bunların mahsulatından bir kuş veya insan veya hayvan yiyecek olsa bu onun için bir sadaka olur. Her nerede olursan ol, Allah'tan kork. Kötülüğün ardından onu yok eden bir iyilik yap ve insanlara güzel davran. Bir adam Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme geldi ve insanlar arasında kendisine en iyi davranmam gereken kimdir diye sordu. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Annendir. Adam sonra kimdir dedi. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Babandır. Sevgili dinleyenler, iyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerifi paylaştık.

Men sallal fecre fi cemaatin ve celese fi mihrabihi fe qara'a mi'ete merretin kul huvallahu ahadun kafarallahu lehul zunubelleti beynehu ve beynallahelleti lem yattali' aleyha illallah. Bu da Enes İbni Malik'ten rivayet edilmiş bir hadis-i şeriftir. Ne buyurmuş Peygamber Efendimiz? Men sallel fecre fi cemaatin. Kim sabah namazını cemaatle kılarsa ve celese fi mihrabihi, mihrabında oturursa, fekara'a mi'ete merretin kul huvallahu ahad, 100 defa kul huvallahu ahad okursa, gafarallahu lehil cünub, Allah onun günahlarını bağışlar. Ama nasıl günahlar? El cünub elleti beynehu ve beynallah. Kendisiyle Allah'ın bildiği, arada başkasının bilmediği gizli günahlarını Allah bağışlar. Elleti lem yattali aleyha illallah. O günahlar ki onları Allah kendisinden gayri kimseye bildirtmemiştir. Kimse ona muttali olamamıştır o günahlara. Gizli o günahları bağışlar, siler. Kim böyle oturursa. Şimdi mihrap diyor. Kim mihrabında oturursa diyor. Mihrap şeyde. Efendim namaz kılma yeri demek yani. İlle böyle bizim anladığımız manada bir mihrap olması şartı yok. Mihrap namaz kılınan, ibadet edilen yer manasına geliyor şeyde, Arap dilinde. Kim sabah namazını camide kılar da namaz kıldığı yerde durup 100 rekat kul huvallahu ahad okursa demek oluyor. Ne olurmuş öyle olursa? Allah gizli kendisiyle Allah arasında olan, kul ile Allah arasında olan o bütün gizli günahları, kimsenin muttali olmadığı o günahları bağışlar diyor Peygamber Efendimiz.

Allah-u Teala Hazretleri Amerika uzak bir kıta diye orasını şeysiz bırakmıyor. Yani irşatsız, tebliğsiz, İslam gerçeklerini duymadan yaşayan habersiz bir kıta olarak bırakmıyor. Yani orada da bir şeyler oluyor, manevi bir şeyler oluyor. Allah onlara da tebliğ ediyor. Bak, benim varlığımı, birliğimi anlayın, İslam'ın hak din olduğunu anlayın diye Allah Teala Hazretleri birilerine bunları söyletiyor. Hatta işlerinden çıkmış olan bir efendim mesela boks şampiyonu Muhammed Ali'ye galip geldikten sonra hak din İslam'dır dedirterek bütün dünyaya söyletiyor. Bunlar hep müsebbibül esbab olan, her şeyi çekip çeviren kudret-i külliye sahip Cenab-ı Mevla'nın kaderinin cilveleri. Yani tebliğini yaptırtıyor kullarını Allah-u Teala Hazretleri.

0: 1981 yılında Vietnamlı olduğu iddia edilen 21 yaşında bir genç intihara kalkıştığında onu kurtarmaya çalışanlar ne istediğini sordu. Muhammed Ali ile konuşmak istiyorum dediğinde şaşkınlıkla etrafına bakınanlar koskoca Muhammed Ali'nin bu gencin ayağına geleceğine ihtimal vermiyordu. Ancak o yine büyüklüğünü gösterdi ve intihar etmek isteyen genci yarım saat dil dökerek ölümden kurtardı. Olayın sonunda gazeteler Muhammed Ali'nin şu sözlerini yazdı.
1: Bir hayat kurtarmak dünyanın bütün şampiyonluklarından daha değerlidir.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, söz, sanat. Başlıyor.
3: Muhterem dinleyenler, hepinize muhabbetler. Efendim, nice güzel konular mevzu edilmekte ve ehliyle burada konuşulmakta.

0: sizlerin istifadesine sunulmakta. Bugün bir yolculuğa çıkacağız. İnşallah devamını da murad ettiğimiz mekanları gezeceğiz. Ama mühim mekanları, bizi bizeden, bizim kimliğimizin kodlarını taşıyan, huzur bulduğumuz, kendimizi bulduğumuz mekanları işlemeye çalışacağız. Mescit ve camiler konusuyla yürüyeceğiz. Tabii şehrimizi anlatacağız. Mescit ve cami etrafında oluşan hakikatleri, hikmetleri sizlerle pay edeceğiz. Bu noktada emek sarf eden zamanımızın muasır sanat tarihçisi de diyebileceğimiz hocamız Ömer Faruk Dere ile yol alacağız. Hocam hoş geldiniz.
1: Hoş bulduk. Öncelikle radyonuzda bize zaman ayırdığınız için çok teşekkür ediyoruz.
0: Estağfurullah.
1: Bu programımızın çerçevesi aslında camiler ve fetih camileridir. Camiler mevzuu çok geniş bir mesele. Çünkü İslamiyet'in zuhurundan günümüze kadar hala devam eden, yapımı devam eden bir şehrin, bir mahallin, bir meskun mahallin İslam beldesi olduğunu tasdik eden en görsel, ilk bakışta evet burası bir Müslüman mahallesidir dedirten ilk sembol camidir. O yüzden cami nedir? Cami gerekli midir? Cami olmasa ibadet olmaz mı? Gibi sorularla başlayalım isterseniz.
0: Eyvallah.
1: Bizim dinimizde başka dinlerde olduğu gibi değildir. Bizim dinimizde Cenab-ı Hakk'a ibadet etmek için özel bir yere ihtiyaç yoktur. Bunu hemen başlık olarak söyleyeyim. Çünkü yeryüzü bize mescit kılınmıştır. Ama aynı dinimiz Kur'an-ı Kerim'inde Tevbe suresi 18. ayette Estaizu billah innema ya'muru mesacidallahi men amene billahi vel yevmil ahiri diyor. İlahir laye. Allah'ın mescitlerini ancak Allah'a ve ahiret gününe inanan, namazı dosdoğru kılan, zekatı veren ve Allah'tan başkasından korkmayan kimseler imar eder. İşte onların doğru yolu bulanlardan olmaları umulur diyor. Bu bir müjde. Aslında bu ilahi bir müjde ve ilahi bir görev. O yüzden de Peygamber Efendimiz Aleyhisselatü Vesselam hicretin hemen akabinde daha Medine'ye varmadan ilk mescidi Kuba'da inşa ediyor. Kuba Mescidi yeryüzündeki ilk camidir. Dolayısıyla bu ayetin hükmünce Peygamber Efendimiz cami ve mescit yapımına orada başlamış ve ümmetini de teşvik etmiştir. Başka dinlere baktığımızda din o yapıyla, ibadethanesiyle, bu ibadethane içindeki ritüellerle bir bütünlük arz eder. Bizde ise öyle değildir. Bizde cami, bizi olduğumuz için vardır. Cami olmasa da bizde din vardır. Ama başka dinlerde ibadethane ve onun içindeki ritüeller yoksa din yoktur. Ve dini onunla ifade ederler. İşte bizim dinimizin hak din olduğu gerçeği de buradan rahatlıkla çıkarılabilir. Çünkü bizim mekanla işimiz yoktur. Biz mekanlar ötesi, varlık ötesi, bu dünyanın ötesine inanan insanlarız. Ve Estağfirullah, اَلَّذ۪ينَ يُؤْمِنُونَ بِالْغَيْبِ buyuruyor Cenab-ı Hak. O iman edenler ki gaybe iman edenler ederler. Biz gayba iman ediyoruz. Dolayısıyla bu varlık aleminde bu gölgeler alemiyle işimiz yok. Biz hep ötelerin ötesine bakıyoruz. O yüzden de mekana ihtiyaç duymadan ibadet edilebilen bir dinin mensupları olduğumuzu unutmamalıyız. Zamana da ihtiyacımız yoktur ve tayin edilmiş vakit namazlarının haricinde zamana da ihtiyacımız yoktur. Dolayısıyla tayin edilmiş ibadet vakitlerinin haricinde zamana da ihtiyacımız yoktur. Dolayısıyla zaman ve mekana bağlı kalmadan her an Cenab-ı Hakk'a ibadet edebileceğimiz mükemmel bir dinimiz var.
0: Tekmil edilmiş bir dinimiz var. Buna salat-ı daime gibi bir tabir kullanmışlar. Evet. Malum haliniz hocam herhalde her zaman. Kulluk şuurunda olma hali.
1: Aynen. Zikri daim üzere olma
0: zikri
1: hali.
0: Daim üzere.
1: Bu dinimizin bereketidir. Şimdi diğer dinler çok detaylı şekilde incelenebilir. Ama İslam'ın yayıldığı dönemde karşısında bulduğu ilk ve en büyük dinlerden birisi Hristiyanlıktı. Ve tarihi süreç içinde gelişimini hep batıya doğru ve Hristiyanlığın olduğu topraklara doğru yaptığı için oralarda Hristiyanlığın büyük abideleriyle karşılaştılar.

0: Ve bunlar Müslümanlarda bizim dinimizin de bunlardan daha üstün ibadethanelere, mescitlere, camilere sahip olması gerektiği fikrini doğurdu. Dolayısıyla Peygamber Efendimizin hadis-i şerifle müjdelediği "Men bena mesciden lillahi benallahu lehu beyten fil cenne" hadisiyle müjdelediği cami yaptırma, mescit yaptırma yarışına girdi. Müslümanlar tarih boyunca hep bu yarış içinde oldular ve halen bu yarışta devam ediyor ve kıyamete kadar Allah'ın izniyle de devam edecek. Çünkü hem ayet-i kerimenin bize yüklediği sorumluluk müjde, hem de Peygamber Efendimizin müjdesi Müslüman toplumlarda tarih boyunca İslam'ın zuhurundan günümüze kadar hep bir mescit yapabilme, arkamızda hayır amalimizin kapanmadığı, hayır defterimizin kapanmadığı, bir sadakayı cariye olarak devam ettiği ve içinde Cenab-ı Hakk'ın zikredildiği mekanları yapma arzusu hep devam etmiştir ve var ola gelmiştir. Şimdi bu bir adım sonra devam edeceğiz. Yalnız ondan önce İslam'da ibadet yerleriyle alakalı kısa bir bilgi aktarmak isterim. Cami kavramına geçmeden önce öncelikle namazgah kavramını ele almak, ondan sonra mescit kelimesi üzerinde durmak ve daha sonra camiyi anlatmak ve akabinde de ulu camiler ve Salatin camilerini anlatarak camiler bahsini böylelikle bir toparlamak arzu ederiz. Namazgah kavramı pek çok yerde artık semt adı olarak kaldı. Bizim hemen Çamlıca'da da bir namazgah semtimiz vardır mesela. Bunun gibi Anadolu'da da Rumeli'de de yer adları olarak namazgah bir yer adı olarak belirlenmiştir. Peki nedir namazgah? Bir yapı olmaksızın bir kıble taşıyla insanların kıble yönünü şaşırmadan açık alanda rahat namaz kılabilmeleri için oluşturulmuş küçük alanlara namazgah diyoruz. Ama namazgahlar özellikle ordunun sefere gittiği, sefere çıktığı dönemlerde toplu halde cuma namazlarını ifa etmeleri ya da bulundukları zaman diliminde vakit namazlarını eda etmeleri için oluşturulmuş namazgahlar olarak karşımıza çıkıyor. Bunların da kendi içlerinde pek çok tipolojisi var. Çok detaya girmeden bunun dört tipte olduğunu söyleyelim.
1: Namazgahlar.
0: Namazgahların. Birincisi mihraplı ve minberli namazgahlar var. Bazı namazgahlarda cuma namazı, özellikle ordunun cuma namazı kılabilmesi için mihraplı ve minberli yapıldığı görülüyor. Bunların pek çok yerde örnekleri var. Mesela birkaç örnek vereyim. Belki bizi dinleyenler evet bu söylediğiniz yer bizim buradadır diyebilirler. Çanakkale Gelibolu Azepler Namazgahı, Bursa Umurbey Namazgahı, eski Malatya Namazgahı, İstanbul At Meydanı'ndaki namazgah şimdi Üçler Mescidi olarak varlığını sürdürüyor. Kosova Prizren Fatih Sultan Mehmet Namazgahı, Tokat Turhal Gümüştop Köyü Namazgahı. Bakın bunlar uzak yerlerde. Yani ordunun özellikle seyir sefer ettiği, ordunun seferdeyken konakladığı bölgelerdir. Eskişehir Sivrihisar Musalla Namazgahı, Diyarbakır Şeyh Mehmet Namazgahı ve Konya'da Sivrihisar Namazgahı gibi namazgahlar hem mihraplı hem de minberli namazgahlardır. Bunlara namazgah dendiği gibi, bizim Türkçemizde, Osmanlı Türkçesinde namazgah dendiği gibi Arapçayla atıfla musalla da deniyor.
1: Namaz kılınan mahal.
0: Namaz kılınan yer anlamında. Şimdi musalla deyince dinleyicilerimiz tabii ki bizim musalla taşımızı algılıyorlar. O bir anlam değişikliğine uğrayarak bizde cenaze namazının kılındığı taşa, tabutun konulduğu taşa deniliyor şu anda. Ama vaktiyle musalla namaz kılınan yer anlamında namazgah yerine de kullanılmıştır. Peki ikinci çeşit namazgahlar, çeşmeli namazgahlar var. İçinde abdest alınması için bir köşesinde çeşmelerin olduğu namazgahlardır. Eyüp Mehmet Paşa Namazgah Çeşmesi, hatta bunlar namazgah çeşmesi olarak da gördüğünüz gibi adlandırılıyor. Üsküdar Ali Ağa Namazgahı, Eyüp Mustafa Efendi Namazgah Çeşmesi, Üsküdar Mehmet Ağa Namazgah Çeşmesi, Piyale Paşa Kadınlar Çeşmesi Namazgahı ve Kadırga Limanı'nda Esma Sultan Namazgahı, bunlara örnek olarak verilebilir. Bunların bir kısmı yerinde yok. Bir kısmının kıble taşları duruyor. Yerine başka binalar yapılmış. Bunların hali pürmelerleri çok çok, yani hakikaten çok hazin. Çoğunun namazgah taşı yok gibi. Bunlar çok hazin durumda. Bunlar da bahsi diğer. Bunlar çok uzun, evet, uzun süreli anlatmak lazım. Peki üçüncü grup namazgah ise bir

0: çeşme yanına inşa edilen namazgah alanları ve bu namazgah alanında birlikte kıble mihrap taşları olan namazgahlar var. Çeşmeli bir çeşmemiz var ve çeşmenin yanında, evet, burada asıl olan çeşme ama çeşmenin yanında da bir küçük namaz kılmak için oluşturulan namazgahlar var. Beykoz İshak Ağa Namazgah Çeşmesi, Valide Sultan Çeşmesi Namazgahı, Bostancı Abdullah Ağa Namazgahı, Üsküdar Bekardere Sokağı Namazgahı ve Alemdağ Namazgahı sayılabilir. Bunlar çeşme yanına inşa edilen namazgahlar. Bir de musalla taşlı namazgahlar var. Bunlar genellikle bir hazirenin ya da bir mezarlığın girişinde
1: Giriş.
0: yapılan namazgahlardır. Hem cenaze namazını ifa etmek için, aynı zamanda da vakit namazlarını ifa etmek için yapılan musalla taşlı namazgahlardır. Namazgahlar tabii çok çok ayrı bir konu, çok daha derinlemesine incelenebilir. Namazgahlar mescitlerin olmadığı yerlerde çok büyük iş görüyorlar. Mesela İslam coğrafyasında hala var olan kırsal alanda, yol üzerinde var olan çok sayıda namazgah görmüşüzdür gezilerimizde. İran'da bu örnekler çok görülüyor. Bu namazgah geleneğini tekrar zannediyorum İhya etmemiz gerekecek. Ve günümüz şartlarına uygun olarak ihya etmemiz gerekecek. Bir nostaljiden öteye fonksiyonel olarak tekrar yeniden ihya etmemiz gerekecek gibi duruyor.
1: Bugün de hakikaten su başlarında güzel yerler var, ormanlık seyirlik yerlerde. Böyle namazgah geleneği yapılabilirse güzel olur.
0: Çok ihtiyaç var aslında. Ha, diyeceksiniz ki artık teknik imkanlar çok, oraya bir mescit yapılamaz mı? Evet, yapılabilir. Ama namazgah fonksiyonel, çok pratik bir çözümdür. Ve bunun yaşaması gerektiğine inanıyorum. Peki, namazgahlar mescitlerden önce en küçük ibadethaneler olarak kabul edilebilir. Akabinde mescitler. Mescit aslında secde edilen yer anlamındadır. Ve bütün camiler aynı zamanda mescittir aslında. Ama Türkçemizde mescitler camiden ufak ve daha ufak çapta, çoğu zaman kubbesiz, çatıyla örtülü, küçük ibadethanelere, küçük camilere verilen addır. Bu mahalle mescidi olabilir, bir köy mescidi olabilir ya da bir sanayi bölgesinin mescidi olabilir veya bir küçük bir yerleşim yerinin ibadethanesi olarak yapılmıştır ve bunlar çatılı örgülü olur genellikle. Kubbeli olanlar da yine mescit olarak adlandırılabilir ama mescitler genellikle daha ufak yapılardır camilere göre. Bu konuda hepimiz falanca mescit veya filanca mescit diye hepimizin zaten zihninde var olan bir algıdır. Üzerinde çok fazla durmaya gerek yok diye düşünüyorum. Mescitten bir sonrası işte camidir. Daha büyük, daha çok cemaatin aldığı ve genellikle bizim coğrafyamızda kubbeli olarak yapılan camilerdir. Peki cami ne demektir?
1: Hocam camiden önce mescitte, mescit noktasına eskiden her mescitte cuma kılınmazmış.
0: Evet, mescitler cuma namazlarının ifa edilmediği yerler olarak algılanmıştır geçmişte. Yani eskiden cuma namazları Ulu Cami dediğimiz şehrin en büyük camiinde kılınırdı.
1: Cami-i Kebir
0: Cami-i Kebir ya
1: denilebilir.
0: da Ulu Cami dediğimiz. Bunun haricinde vakit namazlarını ifa için mahallelerde yapılan camiler mescit adıyla adlandırılırdı. Buradan Ulu Camilere geçecek olursak, Ulu Camiler hakikaten bütün cemaatin, bütün ahalinin hep birlikte toplu olarak cuma namazlarını ifa ettikleri camilerdir. Bu yerleşim yerlerinde, Anadolu'da her şehirde bir ulu cami görülür. Bunun sebebi içtihadi açıdan bazı mezheplerde cuma namazının toplu olarak kılınma mecburiyetidir. Hanefi mezhebi daha sonra da buna içtihad edip küçük camilerde de cuma namazı kılınabileceğine hükmetmiştir ama diğer mezheplerde ulu camide kılınması gerekir cuma
1: Cuma ve
0: namazı.
1: bayramlar değil mi
0: Evet,
1: hocam?
0: toplu namazların
1: Toplu
0: orada
1: namazlar.
0: kılınması gerekmektedir. Bundan dolayı da ulu camiler hep büyük ebatta camilerdir. Ne kadar çok büyük olursa o kadar daha çok cemaati alacağından hep büyük camilerdir.
2: Ses, söz, sanat.
0: Peki, Ulu Cami anlayışı nasıl gelişti İslam mimarisinde? Az evvel bahsetmiştim. Hep diğer ibadethanelerle karşılaştıkça Müslümanlar fethettikleri bölgelerde o ibadethanelerin bir kısmını camiye çevirerek cami ihtiyacını karşılamışlardı. Bunun en sarih örneği Emevi Camii'dir. Şam Ümeyye Camii'dir. Şam Ümeyye Camii, Emevi Camii İslam'ın ilk büyük ulu camilerindendir.

0: dedikçe arkadaki saflar sevaptan daha az nasip alır inancıyla, ilk safın en uzun tutulması gayretiyle, bu anlayışla bir cami modeli gelişmiştir. Bunlara Anadolu'muzda çok rastlıyoruz, bu ulu camilere, ve dediğim gibi Şam Ümeyye Camii diğer ulu camilerin temelini teşkil etmiş ve hatta bu örnekler ta 16. yüzyıla kadar bizim mimarimizde de görülmüş, biraz değişerek, daha farklılaşarak görülmüş. Bunlarla alakalı şimdi müspet örnekler verdikçe, evet, somut örnekler verdikçe, evet, dinleyicilerimizin zihninde de daha kalıcı hale gelecek. En belirgin ulu cami Bursa Ulu Camii'dir. Bursa Ulu Camii'ne dinleyicilerimizin bildiğini düşünüyorum ve gittiklerini, en azından gördüklerini düşünüyorum. Ulu cami formatı çok kubbelidir ve dediğim gibi ilk safın geniş olması gayretiyle yapıldığı için hep ilk saflar geniş ve yataylamasınadır ulu camiler. Dolayısıyla çok kubbeli ve merkezde bir ana kubbenin ve etrafında çok kubbelerin serpiştirildiği yapılardır ulu camiler. Bu ulu camiler işte cuma namazlarının, bayram namazlarının eda edildiği camilerdir. Bir cami modeli, bir cami isimlendirmesi daha var bizim kültürümüzde. O da Salatin camileri. Salatin camiler adı üstünde sultanlar camileridir. Ve Osmanlı medeniyetinde, bizim kadim medeniyetimizde sultanların yaptırdıkları büyük camilere verilir bu isim. Bunların hemen tamamında bir hünkâr mahfili bulunur ve bunlar sultanların cuma namazlarını kıldığı ve cuma selamlıklarını ifa ettikleri camiler olarak bilinirler.
1: Hanım sultanlar ayrılıyor mu hocam?
0: Hanım sultanlar da aslında buna dahildir ama daha çok Salatin Camii sultana ait, yani saltanata ait camiler de denilebilir. Dolayısıyla hep bir Cami-i Hümayun anlayışı vardır. Mescid-i Hümayun, Cami-i Hümayun anlayışı. Buna tabii ki hanım sultanlar da dahildir. Salatin Camii modelinde devlet erkanı tarafından yapılan camiler de aynı zamanda Salatin Camiler olarak adlandırıldığı görülür. Yani saltanata ait, devletin üst düzeyinde, padişahtan başlayarak üst düzey yönetiminde ve büyük olarak yapılan camilere Salatin Camileri de denir dersek daha doğru olacaktır, evet, belki de. Ama saltanata ait, sultana ait camiler olarak bilinmesi kafidir. Sultanahmet en büyük Salatin camilerimizdendir. Süleymaniye, Yeni Cami, Üsküdar Yeni Valide Camii gibi camiler, Valide-i Atik camileri gibi camiler, Edirne Kapı Mihrimah Sultan Camii gibi, bunlar Salatin camileri olarak adlandırılır. Fatih Sultan Mehmet döneminde İstanbul'da yapılan ilk büyük cami de yine bir Salatin camisi olan Fatih Camisi'dir ama bugünkü Fatih Camisi değildir. Onun yerine İlk yapılan Fatih Camisi'dir. Bu cami daha sonra depremde yıkılmasından mütevellit tekrar yapılan camidir. Salatin camileri çok üzerinde durulması gereken bir konudur. İnşallah önümüzdeki zaman diliminde Fatih Camii'ni anlatırken, İstanbul'daki ilk Salatin Camisi olan Fatih Camii'ni anlatırken daha detaylı bir şekilde inşallah dururuz. Böylelikle mescit, namazgah, ulu cami ve Salatin camileri terimlerini kısaca açıklama imkanı bulmuş olduk. Bunların detaylarına kaynaklardan bizi dinleyen dinleyicilerimiz, arkadaşlarımız rahatlıkla ulaşabilirler. Camilerle alakalı söylenmesi gereken şeyler çok fazla cami, ama camiyle alakalı söylenmesi gereken en önemli şey şu belki de. Cami İslam beldelerinde hayatın merkezindedir. İslam beldesinde cami bir hayatın merkezidir. Bütün hayat caminin etrafında döner. Çünkü camiyle birlikte bir kompleks de yapılmıştır. Bir külliye de yapılmıştır aynı zamanda. Bu bir komplekstir. Yani yapılar bütünüdür aslında. Cami o yapılar bütününün merkezindedir. Çünkü inananlar dünya ile ahireti beraber yaşarlar. Bizler İslam beldelerinde yaşarken aslında dünya ile ahireti birlikte yaşıyoruz. O yüzden bizim mezarlıklarımız da camiler gibi hayatın merkezindedir mesela.
1: Koca Mustafa Paşa şiirinde Yahya Kemal öyle diyor. Bir adım atsanız geçeceksiniz öte tarafa meali.
0: Ya. O yüzden bizde ahiret ve dünya hayatı beraber yaşandığı için Yahya Kemal'e sizi söyleyince hatırıma geldi. Yahya Kemal'e soruyorlar vaktiyle, efendim İstanbul'un nüfusu kaç? O da o zamanki rakamın iki mislini veriyor. Hı. Efendim nasıl olur sizin nüfusunuz şu kadar? Efendi beyim, biz yerin altındakilerle beraber yaşıyoruz diyor.
1: Çok önemli.
0: O yüzden bizde dünya ve ahiret hayatı birlikte yaşanır.

0: Ve namaz, beş vakit namaz bizim bütün hayatımızı planlar. O yüzden de camiye, cemaate devam çok önemlidir. Cemaatte bereket vardır ve insanlar beş vakit namaz için camiye davet edilir ve insanlar da ona icabet ederler ve böylelikle bir birlik şuuru, bir kardeşlik şuuru, innemel müminûne ihvetun sırrına mazhar olan bir cemaat ortaya çıkar. Dolayısıyla cami çok önemlidir. İsterseniz cami bahsini böylelikle bir
1: Eyvallah.
0: toparlayalım.
1: Hocam çok teşekkür ediyoruz. Dillerinize, ayaklarınıza sağlık.
0: Çok teşekkür ediyorum. Sağ olun.
1: Aziz dinleyenlerimiz, misafirimiz Ömer Faruk Dere hocamızdı. Az evvel de bahsettik. İbadet edilen Müslümanlara mahsus mekanlar üzerinde namazgah, mescit, cami ve Selahattin camileri üzerinde yürüdük. İnşallah diğer programlarımızda farklı mekanlarımızı mescit ve cami olarak anlatmaya devam edeceğiz. Hoşça bakınız zatınıza.
2: İlim adamları, münevverler, Akra'da irfan medeniyetini anlatıyor. Ses, Söz, Sanat programını dinlediniz. Programın ses kayıtlarını akra.medya'dan dinleyebilirsiniz. Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

Kafkas Kartalı Şeyh Şamil. ...74 yıllık hayatını ilme ve İslam'a adayan, tarihte iz bırakan bir şahsiyet. Kahramanlık, cesaret, fedakarlık, yiğitlik abidesi. Kafkas Kartalı Şeyh Şamil.

Şeyh Şamil 30 yaşına kadar tefsir, hadis, fıkıh ilimlerinin yanında felsefe ve edebiyat tahsili yapan bir ilim adamı. Bir defasında savaşta yaralandıktan sonra 25 gün yoğun bakımda kalan Şamil, gözlerini ilk açtığında annesine "Namazım geçti mi?" diyecek kadar arif bir şahsiyet. Şeyh Şamil, Dağıstan'ın Gimri köyünde dünyaya geldi. Babası Avarlardan Muhammed, annesi Avar beylerinden Pir Budağ'ın kızı Bahu Mesedu'dur. Doğduğunda kendisine dedesinin ismi verilmiş. Ancak sürekli hasta olduğundan isim değiştirmenin iyi geleceğine dair geleneksel inancın etkisiyle ailesi adını Şamil olarak değiştirmiştir. Kısa bir süre sonra sağlığına kavuşan Şamil, ilk eğitimini dayısından almıştır. Ardından arkadaşı Molla Muhammed'le birlikte Harakinili Said ve ileride kayınpederi olacak olan mutasavvıf Cemalettin Gazi Kumuki'den dini ilimleri tahsil etmiş ve 20 yaşlarında ileri seviyeye ulaşmayı başarmıştır. Şeyh Şamil'in arkadaşlarıyla ilim öğrenmek üzere Bağdat'a gidip Mevlana Halid Hazretlerinden ders aldığı da rivayet edilir. Ondan tefsir, hadis, fıkıh, edebiyat, tarih gibi zahiri ilimleri ve tasavvuf ilminin inceliklerini öğrenmiştir. Bağdadi bu kıymetli talebesini tebliğ ve irşat çalışmaları için memleketi olan Kafkasya'ya göndermiştir. Memleketine döndüğünde Şeyh Şamil 30 yaşlarına gelmiş, 2 metreyi aşkın boyu, geniş omuzu, Levent endamı, güreş, koşu, atlama, nişancılık gibi maharetleri ve ilmi kudreti, sarsılmaz imanı, keskin bakışlarıyla muhteşem bir şahsiyet olmuştur. Son derece sade ve kanaatkar olan hayatı boyunca Kur'an ve sünnet yolunda yaşamaya gayret etmiştir.

39 yaşına geldiğinde Şamil, Kafkas halklarının imamlığına seçilir. Kafkasya'da ayrı ayrı hanlıklar halinde olan Müslümanları bir bayrak altında toplamak için köy köy, kasaba kasaba dolaşmaya başlar. Gayet zor ulaşım şartları altında dağları, yaylaları aşarak hedefine ulaşır. Kabileleri bir araya toplayarak onlara esaretin kötülüğünü anlatır. Tesirli hitabetiyle halkı cezbeder, insanların kalplerindeki iman ateşini alevlendirir. Gerçek hürriyeti anlatır ve herkesi etkiler. Şeyh Şamil gecesini gündüzüne katarak kısa zamanda kısmen de olsa hedef

hedefine ulaşır. Bu gayretleriyle Dağıstan'da ve bütün Kafkasya'da hem idari hem dini otorite olarak kabul edilir. Bundan dolayı da yazışmalarında imam ve emirül müminin ünvanlarını kullandığı görülür. Şamil, lider, imam seçildikten sonra güçlü hitabeti, kararlı tutumu, askeri ve siyasi dehasıyla Dağıstan'da ve bütün Kafkasya'da öne çıkmış hem idari hem de dini otorite haline gelmiştir. Yönetimine tabi olan bölgelerde idari sistemi yeniden düzenlemiş, siyasi, idari, dini ve adli görevlerde kendisine yardımcı olan bir divan oluşturmuştur. Şeyh Şamil 25 yıl boyunca yüzlerce mücadeleye girmiş ve bu süre zarfında göstermiş olduğu istikrar, zeka, liderlik ve duruş düşmanlarında hayranlık uyandırmıştır. Bütün bir yaşamını Kafkasya'nın birliği ve özgürlüğü için geçiren Şeyh Şamil, tüm dünyada büyük bir saygıya nail olmuş ve Kafkasya tarihinin mümtaz bir şahsiyeti olarak günümüze kadar bu özelliğiyle gelmiştir. Yaşadığı dönemde Osmanlı kendisine Dağıstan Serdarı Ekrem'i unvanını vermiştir. Şeyh Şamil, düşmanın askeri gücünün çokluğu ve ellerindeki imkanlara rağmen kurduğu düzenli orduyla 25 sene destansı bir mücadele sürmüştür.

1859'da Şeyh Şamil'in kaderini belirleyen önemli bir gelişme olur. Düşman kuvvetleri Şeyh Şamil'in karargahının bulunduğu yeri kuşatmış, ailesi ve 400 arkadaşını köşeye sıkıştırmıştır. 1,5 ay düşman ordusuyla mücadele ederler. Fakat olumlu bir sonuç çıkmaz. Düşman kuvvetleri Şeyh Şamil'i canlı olarak ele geçirmek ister. Şamil'in tek şartı kadınlara, çocuklara ve yerli ahaliye dokunulmamasıdır. Bu şartlarda Şeyh Şamil ve oğulları düşman kuvvetlerine teslim olur. Gösterdiği olağanüstü kahramanlık ve başarılar sebebiyle hakkında birçok menkıbeler söylenmiş olan Şeyh Şamil'in rakiplerini bile kendisine hayran bırakan bir hali vardır. Şeyh Şamil aynı zamanda yaşadığı dönemde düşmanı olan subay, bürokrat ve çar üzerinde de büyük saygı uyandıran tarihsel şahsiyettir. Bu durumu kendi rızasıyla teslim oluşundan sonraki esir ediliş serüveninde görmek mümkündür.

Oldukça yaşlanan ve esaret hayatının iyice çökerttiği Şeyh Şamil, Rus çarına hacca gitmek istediğini bildirir. Rus çarı, Şeyh Şamil'in bu isteğini oğlu Muhammed Şefii'yi burada rehin bırakmak kaydıyla kabul eder. Şamil, 31 Mayıs 1869'da İstanbul'a hareket eder. İstanbul'a geldiğinde Sultan Abdülaziz tarafından kabul edilir. 7 ay İstanbul'da kalan Şamil, hac vazifesi için Mekke'ye geçer. Ardından Medine'de en sevdiğinin yanında misafir edilir. Hastalığının artması neticesinde 4 Şubat 1871 tarihinde 74 yaşında Medine'de vefat eder ve Cennetül Baki kabristanına defnedilir. Hayatta olduğu dönemde bile Avrupa'nın ve tüm İslam dünyasının dikkatlerini üzerine çeken Şeyh Şamil hakkında romanlar, makaleler, tiyatro ve araştırma eserleri kaleme alınmıştır.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Allah'a yönelenler, iman eden ve Allah'ı anmakla kalpleri huzura kavuşan kimselerdir. Şunu iyi bilin ki, gönüller ancak Allah'ı anmakla huzura kavuşur.

0: inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Elhamdülillahi Rabbil alemin vel akıbetü müttekin. Salatu vesselamu ala seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. اعلم أيها الإخوان أن أفضل الكتاب كتاب الله وأن أفضل الهدي هدي محمد صلى الله تعالى عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدث بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار فبالسند المتصل إلى النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال büyüklerin nasihatlerinden yazıverdim şuraya kardeşlerime duyurayım diyerekten büyüklerin nasihatlerinden hepsi kitaptan alınmış. Hepsi çok yerinde sözler. İnsanlık kolay bir şey değil. Bunların tatbikatıyla insan kemale doğru uğraşıyor. Birisi diyor ki, halk birincisi. Halk ile muhalatayı terk et. Halkın arasına çok karışma yani. Halkın arasına çok karışma. Bir. İkincisi, nimetleri ve lezzetleri terk edip kanaat ile muttasıf ol. Kanaat insanlara huzur verir, rahat verir. Kanaat olmadı mı? Sabahın erkeninden çıkardın, gecenin yarısına kadar çarşılarda, pazarlarda halk ile meşgul olursun. Ne zaman Allah diyeceksin? Ne zaman iş yapacaksın? İş yok. Bu kadar ameli çalışacak, bunların paraları verilecek, hesapları tutulacak. İşte nereden ne alacak, nereye nasıl verecek, almak başka, satmak başka, hep dert bunlar. Bu derdin içinden kurtaramıyorum ve ibadet etmeye de vakit bulamıyorum. Allah'a kul ol, Allah bizi kendisine kul olsun diye yaratmış. Yoksa dünyanın şeysi olsun diye yaratmış ki. Binaenaleyh, iktisatta ve kanaatta çok büyük devletler. Niçin Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem kainat onun emrine amade iken değil yer kainat gökler de onun emrine amade iken bazı gün aç kalır Cenab-ı Hakk'a tadruğunu yaz eder bazı gün doyurur karnını Allah'a hamdü sena eder. Öyleyse de bir gün doyayım sana şükredeyim bir gün de aç kalıp sana tadarru niyaz edeyim. Çok adam Allah'a yalvaramaz kalıyor. Çokun yalvarması başka, acın yalvarması. Aç içten yalvarır. Öteki alışmışsın dolayı. Onun için peygamberin kanaatine dikkat et. Bu peygamber için niçin istemedi saltanatla yaşamasını? İstemedi. Ümmetine nimune. Çünkü Allah öyle yaratmış. Bakın aziz kardeş, birkaç defa söylemişliğim vardır. Bir gün Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem cemaatiyle bir yere gidiyorlar. Giderken göze çarpacak bir ev gördü. Bunun evleri şöyle mahruti bizim çadırlar yok ya, evler ondan ibaret. Fakat bu daha büyükçe yapmış insan, daha derde belki süslüce yapmış. Bu kimin dedi? Filanın dediler. Bu filan da peygamber geliyor diye yola çıkmış karşılama. Buraya geldi. Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem bu tarafa bakarak ben geçtim. Adam üzüldü. Benim yüzüme bakmadı, bana iltifat etmedi diyerekten üzüldü. Dedi ki acaba peygamberim bana bakmayışı ve bana böyle hüzün verici harekette bulunması neden ileri geldi acaba? Sordu eshaba. Dediler karşıdan senin evin göründü. Bize sordu, senin evin olduğunu söyledik. Yani böyle şatafata ne lüzum var? Burada bu aç dururken, bu zaruretler varken, sen böyle saltanat içerisinde yaşaman zavai hak mı? Gibi o adama iltifat etti. Adam bundan üzülerek bak şu ashab-ı kiramın haline. Gazmayı küreği aldı, bu ne olur toprak ev, hemen yıktı. Döndüler geliyorlar. Dedi ya şurada bir ev var diye geçerken görmüştük hani. Ne oldu bu? Ya Resulullah bize sordu da. Üzülmüş sizin buna iltifat etme işinizden. Yıktı evini. Ah duası hatırımda değil. Allah'ın merhamı. Ya Rabbi bunu sen merhamet eyle. Rahmet eyle diyerekten güzel bir duası var. Saltanatına hiç izin vermediler. Bu büyük taşhanelere hiç izin vermediler.
2: bizim ise bugün cennet misali evlerimiz Allah'a göçüyor. Ama ona karşılık kulluğumuz yok. Onlar o halde iken geceleri sabahlara kadar tadarru niyaz içinde, teheccüdlerde, yalvarmalarda biz bu kadar rahatlığın içerisinde pozur pozur uyuyoruz.

0: Hiç benzer mi hali bunlara? Yetişebilir miyiz ki bunlara biz? Onun için kanaate riayet edeceğiz. Kanaatle yaşamaklar. Kanaat büyük bir devlet. Her şey biter, kanaat bitmez. Üçüncüsü, beş vakit namazı cemaatle devam eder. Namazı kılan belki çoktur ama cemaati devam eden azdır. Bunun için büyük bir şekilde beş vakit namazı cemaatle edaya devam etmeyi tavsiye ederim. Cemaat birinci sünnettir. Bunun için cemaati terk etmeye hiç gelmez. Dördüncüsü, mala yani sözleri terk et. Boş konuşma, fazla konuşma. İbrahim Hakkı Hazretleri'nin Erzurum'da marifetnamesi var. Altı şeyden ibaret. Az ye, az iç, az uyu, az konuş. Çok lütfeyle Allah'ı, çok da düşün. Çalışmaların içerisinde, ne kadar felakettir çalışmaların içerisinde, düşünmeye meydan kalmaz. Namazını hadi kılabilirsin belki. Fakat tefekkür denilen bir nimet var ya, bu sabahlara kadar ibadetten afzaldir tefekkür. Çünkü bu tefekkürle Allah-u Teala'nın azameti gönüllerde tecelli eder de bu tecelliye karşı insan ve kadın derlenir, toplanır, bir şeye benzer. Onun için hacetten fazla konuşma, ömrün gidiyor. Hacetten fazla konuşma, ömrün gidiyor, giden ömür. Bunun farkında değiliz biz. Halalından yiyip haramdan ve şüpheli şeylerden de kaç. 6. Halkın ezasını tahammül eden, zira tahammülsüz adam seyyid olamaz demiş. Sabırlı olacaksın. Sana tokat vurdu. Sana ekmek. Kolay şey değil. Halkın ezasına tahammül. Bez ve isarı kendisine huy edilir. Bez ve isarı iki şey. Bezil, cömertlik. İsar, cömertliğin üstünde bir sıfat. Bezil, bu adam muhtaç ya. Çıkarırsın, ona bir şey verirsin. Cömertliğin verirsin. Buna bezil verir. İsar, şimdi o da muhtaç, ben de muhtaç. Akşama bir ekmeğimiz var ama bana da lazım. Bizim çocuklara da lazım. Ne yapalım? Biz isek buna veremeyiz. Buna versek biz yemeyeceğiz. Biz kendimizi bırakır, ona verirsek buna isar diyorlar. وَيُسِرُونَ عَلَى اَنْفِسِهِمْ وَلَوْ كَانَ بِهِمْ خَصَاصًا. Bunun numunesi Talha. Talha radıyallahu anh'ın menakibi çok gelişti. Allah şefaatine nail etti. Bir gün, bakınız, bir ikindi namazına, bahçesine gitmiş de bir hurmalı varmış. Gayet güzel efendim, böyle şahlanmış ağaçlar. Yapraklanmış dağlar birbirine geçmiş, kuşlar efendim cıvıl cıvıl içerisinde öterken onlara hayran hayran bakarken ikindi namazının vaktini geçirmiş. Gelmiş bakmış ki ikindi namazı kılınmış. Ya Resulallah, bu bahçe beni bugün ikindi namazından alakodu, bunu ben vakfettim demiş. Bir ikindi namazından, ikindi namazının cemaatinden kaldığından dolayı, peygamberin arkasında o namazı kılamadığından dolayı bu güzel bahçesini feda eder. Bir daha benim buraya gidip de beni alakamazsın oradan diyelim.
1: Allah kusurlarımızı affı mağfiret eylesin. Tevfikat-ı semadaniyesine mazhar eylesin. Cümlemizi fazl-ı keremiyle nefsin, şehvetin, şeytanın elinden kurtulup o güzel cennetine müstehak, istihkak kesilen kullarının zümresine kabul buyursun. El-Fatiha.

0: Ummandan inciler. Sevgili Akra dinleyicileri, gönül dostu, alim Mehmet Zahit Kotku hocamızın sohbetlerinden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerileriniz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Akramedya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akramedya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akramedya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, senden kendisiyle kalbimi hidayet edeceğin, işlerimi toparlayacağın, dağınıklığımı düzene koyacağın, iç dünyamı güzel ahlakla olgunlaştıracağın, böylece beni yücelteceğin, amelimi temize çıkaracağın, doğru yolu bana ilham edeceğin, ülfet edeceğim dostumu temin edeceğin ve beni her kötüden koruyacağın bir rahmet dilerim.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Şüphesiz gökte ve yerde hiçbir şey Allah'a gizli kalmaz. Rahimlerde sizi nasıl isterse öyle şekillendiren O'dur. Ondan başka ilah yoktur. O mutlak galip, hüküm ve hikmet sahibidir.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Biz Allah'ın İslam boyasıyla boyanmışızdır. Boyası Allah'ınkinden daha güzel olan kim olabilir ki? Biz ancak ona kulluk edenleriz.

Seni sözüme sertaç ettim. Zikrini kalbime miraç ettim. Kitabını kendime minhac ettim. Ben yoktum, var ettim. Varlığından haberdar ettin. Aşkınla gönlümü bir karar ettin. İnayetine sığındım, kapına geldim. Hidayetine sığındım, lütfuna geldim. Kulluk edemedim, affına geldim. Şaşırtma beni, doğruyu söylet. Neşeni duyur, hakikati öğret. Sen duyamazsan ben duyamam. Sen söyletmezsen ben söyleyemem. Sen sevdirmezsen ben sevemem. Sevdir bize hep sevdiklerini. Yerdir bize hep yer.

Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Haberiniz olsun ki yaratmak da, emir de, hüküm de ona mahsustur. Alemlerin Rabbi olan Allah ne kadar yücedir.

İslam sevgi ve merhamet dinidir. Bizi Müslüman yaratan ve yaşatan Allah'a sonsuz şükürler, hadsiz hesapsız hamdü senalar olsun. Peygamberimiz Muhammed-i Mustafa Efendimiz Hazretleri sallallahu aleyhi ve sellem de çok rauf, çok rahim, çok müşfik, çok cömert, çok iyilik severdi. Çok sakin, çok affedici, çok sabırlı, çok olumluydu. Biz bütün insanların iyiliğini istiyoruz. Bütün müminleri kardeş biliyor, seviyor, sayıyoruz. Yaptığımız toplantılar, ilmi çalışmalar, konuşmalar, yazdığımız yazılar incelenirse görülecek ki, yıllardan beri kardeşliği, sevgiyi, dostluğu savunuyoruz. Bu konuda vakıflar, dernekler kurduk. Birçok faaliyetler icra ettik. İnsanlar arasındaki suni, zoraki, zararlı ayrım ve ihtilafları kaldırmaya var gücümüzle çalışıyoruz. Gür sesle söylüyoruz ki siyasette de dostluk ve kardeşliğe önem vermeliyiz. Komşu ülkelerle iyi geçinmeliyiz. Onlara her yönden faydalı olmaya çalışmalıyız. Mesela İran'la birçok müşterek yanlarımız, dostluk ve işbirliği kurma imkanlarımız var. İran'ın yarıya yakın ahalisi Türk. Tarihte birlikte yaşamış, beraber devlet kurmuş ve yönetmişiz. Türkçemizde pek çok Farsça kelime var. Eski edebiyatımız İran dil ve edebiyatıyla çok içli dışlı. Birçok Türk yazar ve şair o dille eser yazmış, o dili konuşmuş. Arşiv vesikaları, kütüphanelerimizdeki yazma eserler o dilden. Farsçayı bilmeden eski muhteşem kültürümüzü anlamamız ve kavramamız mümkün değil. İran bizi Orta Asya'ya, Türk halklarına, Güneydoğu Asya Müslüman ülkelerine bağlayan kilit ülke. Kalkınma, ulaşım, ticaret, sanayi, eğitim, kültür, savunma, korunma bakımlarından işbirliği yapmak zorundayız. O bize muhtaç, biz ona. Dış politikada anlamsız inat ve taassuba yer vermeyelim. Biz hür, şerefli ve izzetli bir ülkeyiz. Milli ve dini menfaatlerimizi göz ardı etmemeli, elimizdeki avantajları elden kaçırmamalıyız. İran ve diğer Müslüman komşu ülkelerle bölgesel, özel ve daha candan ilişkiler kurmak, dünya üzerinde yepyeni ve dosdoğru bir hak düzeni tesis etmek için işbirliği yapma konusunda canla başla çalışmaya devam edelim. Çünkü tüm insanlığın maddeten ve manen kurtuluşu bize ve bu işbirliğine bağlı. Çünkü kapitalist, komünist, materyalist, dinsiz, sevgisiz, merhametsiz insanlar insanlığı felakete sürüklüyorlar. Profesör Doktor Mahmut Esat Coşan. Değerli dinleyicilerimiz, bu makaleyi akra.medya'nın manşet haberleri arasında bulabilirsiniz. Akra Medya'da sağduyulu ittifak çağrısı. Akra Medya'da yayımlanan Sağduyulu İttifak Çağrısı başlıklı özel haberde Müslümanlar arasında işbirliğinin güçlendirilmesi ele alındı. Haberde 10 Aralık 1931'de Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nin aldığı kararlara dikkat çekildi. Türkiye, İran, Suriye, Irak, Mısır, Filistin ve Endonezya'nın da aralarında bulunduğu 22 ülke ve bölgeden 153 delegenin katıldığı kongrede mezhep ve etnik köken ayrımı gözetilmeksizin İslam kardeşliğinin geliştirilmesi ve Müslümanların ortak menfaatlerinin savunulması yönünde kararlar alındığı aktarıldı. Akra Medya'nın haberinde günümüzde oluşturulmaya çalışılan mezhep ayrılıkları karşısında 1931'de ortaya konulan bu yaklaşımın yeniden değerlendirilmesinin Müslümanlar arasında sağduyulu bir işbirliği zemini oluşturabileceğine dikkat çekildi. Haberde ayrıca kongrenin Sünni ve Şii ayrımı gözetmeden farklı coğrafyalardan Müslüman temsilcileri bir araya getirmesi bakımından tarihi önem taşıdığı vurgulandı. Haberimizin detaylarına akra.medya internet sitemizden ulaşabilirsiniz. Mekke Anlaşması akra.medya'da. Akra.medya'da yayınlanan bir diğer haberde Türkiye, Suudi Arabistan ve Pakistan arasında 7 Ağustos'ta Mekke'de imzalanan savunma anlaşması ele alındı. Anlaşmanın 3 ülke arasındaki savunma sanayi işbirliğini, askeri birlikte çalışılabilirliği ve karşılıklı güvenlik desteğini güçlendirmeye amaçladığı belirtildi. Haberde ayrıca Mekke Anlaşması'nın farklı Müslüman ülkeleri de kapsayacak şekilde genişletilmesi, Sünni-Şii ayrımı gözetmeksizin

ortak barış ve güvenlik zemininde işbirliğinin geliştirilmesi temennisine yer verildi. Haberimizin detaylarına akra.media internet sitemizden ulaşabilirsiniz. İnternete bağlı kameralara dikkat. Günlük hayatın pek çok alanında güvenlik amacıyla kullanılan kameralar, siber saldırılarda ciddi bir güvenlik tehdidine dönüşebiliyor. Bebek odalarından apartman girişlerine, ofislerden okul koridorlarına kadar birçok yerde bulunan internete bağlı kameraların, kötü niyetli kişiler ve yabancı istihbarat servisleri tarafından uzaktan erişim amacıyla hedef alınabildiği belirtiliyor. Görüntülü kameralar her yerde ve şimdi savaş için hackleniyorlar başlıklı haberde bu teknolojinin istihbarat ve askeri amaçlarla kullanılmasına dikkat çekildi. Habere göre dünya genelinde internete bağlı yaklaşık 1.2 milyar kamera bulunuyor. Bu kameralara yetkisiz erişim sağlanması yalnızca görüntülerin izlenmesiyle sınırlı kalmıyor. Kameraların bağlı olduğu ağlardaki diğer cihazlarda güvenlik açıkları nedeniyle risk altında olabiliyor. Haberde sivil kameralardan elde edilen görüntülerin çatışma bölgelerinde hedef belirleme ve saldırı amacıyla kullanılabildiği ifade edildi. Uzmanlara göre yapay zeka kamera sistemlerine yönelik siber saldırıların etkisini artıran unsurlar arasında yer alıyor. Yapay zeka destekli araçlar, zayıf parolaların tahmin edilmesini ve ele geçirilen görüntülerin daha hızlı analiz edilmesini kolaylaştırabiliyor. Bu durum güvenlik amacıyla kullanılan sistemlerin kötü niyetli kişilerin elinde bir gözetleme aracına dönüşebileceği endişesini artırıyor. Suyu verimli kullanan kazanıyor. Kuraklık ve değişen yağış rejimi, tarımsal üretimde su kaynaklarının verimli kullanılmasını daha önemli hale getiriyor. Su tüketimini azaltmak ve ürün verimliliğini korumak isteyen üreticiler, modern sulama yöntemlerine yöneliyor. Damla sulama ve kapalı sulama sistemleri, su kayıplarını azaltarak kaynakların daha etkin kullanılmasına katkı sağlıyor. Yağmur suyu hasadı da su kaynaklarını destekleyen uygulamalar arasında yer alıyor. Uzmanlar iklim koşullarına uyum sağlamak için sulama yöntemlerinin yanı sıra ürün tercihlerinin de gözden geçirilmesi gerektiğine dikkat çekiyor. Bitkilerin su ihtiyacına uygun sulama yapılması, kuraklığa dayanıklı çeşitlerin tercih edilmesi ve doğru sulama zamanının belirlenmesi tarımsal üretimde verimliliğin korunmasına yardımcı oluyor. Gece atıştırmalarına dikkat. Yaklaşık 200 bin ABD'li yetişkinin katıldığı bir araştırmaya göre gece geç saatlerde düzenli olarak atıştıran kişilerde karaciğer yağlanması ve siroz riski %20 ila 30 daha yüksek bulundu. Bu hastalıkların ilerleyen süreçte karaciğer kanserine de yol açabilmesi beslenme alışkanlıklarının önemini bir kez daha ortaya koydu. Uzmanlar gece atıştırmalarının önüne geçmek için akşam öğünlerinde dengeli ve doyurucu beslenilmesini yatmadan birkaç saat önce yemek yemeyi bırakmayı öneriyor. Kan şekerinde hızlı dalgalanmalara neden olabilen beyaz ekmek, makarna ve tatlı gibi rafine karbonhidratların tüketiminin sınırlandırılması da tavsiye ediliyor. Geç saatlerde hissedilen açlık durumunda su içmek, biyolojik saati korumak ve düzenli uyku saatleri oluşturmak da sağlıklı yaşam alışkanlıkları arasında yer alıyor. 10 dakika egzersizle uyku kalitesini artırın. Kaliteli uyku fiziksel ve zihinsel sağlığın korumasında önemli rol oynuyor. ABD'de yapılan bir araştırmada katılımcıların fiziksel aktiviteleri ve uyku verileri birkaç ay boyunca takip edildi. Araştırma sonuçlarına göre daha sık hareket eden katılımcılar ertesi gün kendilerini daha enerjik ve ruh hallerini daha iyi hissettiklerini bildirdi. Uzmanlar günde yalnızca 10 dakika orta veya yüksek yoğunlukta fiziksel aktivitenin daha derin ve dinlendirici bir uykuya katkı sağlayabileceğine dikkat çekiyor. Okul kantinlerinde yeni dönem. Öğrencilerin okul kantinlerinde tükettiği gıdalara yönelik yeni düzenlemeler hayata geçirildi. Üç bakanlığın ortaklaşa aldığı kararlar doğrultusunda cips, gazlı ve aromalı içecekler, kremalı çikolatalar, dolgulu paketli ürünler, patates kızartması ve şekerlemeler gibi ürünlere sınırlamalar getirildi. Ambalajlı gıdalarsa 200 kalori üst sınırı uygulanmaya başladı. Tostlarda eritme peyniri kullanımı yasaklanırken en az 20 gram peynir kullanılması zorunlu hale getirildi. Yeni düzenlemeyle okul kantinlerinde satılan ürünlerin içeriği ve besin değerlerinin iyileştirilmesi hedefleniyor. Yanlış park hayati risk oluşturuyor. Şehirlerdeki dar sokaklar trafik yoğunluğu

0: yoğunluğu ve hatalı araç parkları ambulansların acil vakalara ulaşmasını geciktirebiliyor. Doktor Murat Lafçı, ambulansların vakalara ortalama ulaşma süresinin kent merkezlerinde 8 ila 8,5 dakika, kırsal bölgelerde ise 13 ila 15 dakika olduğunu açıkladı. Lafçı, özellikle ambulansların geçiş güzergahlarına yapılan hatalı parkların müdahale süresini uzatabileceğine dikkat çekerek, sürücüleri araçlarını bu güzergahlara bırakmamaları uyarısında bulundu. 112 acil çağrı merkezine yapılan gereksiz aramaların azaldığını ancak tamamen sona ermediğini belirten Lafçı, acil yardım hatlarının asılsız çağrılarla meşgul edilmemesi gerektiğini vurguladı. İstanbul'un üstüne gri örtü. İstanbul'da etkili olan puslu hava, kentin silüetini gri bir tabakayla kapladı. Sabah saatlerinde drone'la kaydedilen görüntülerde tarihi yarımadadan gökdelenlerin yükseldiği bölgelere kadar uzanan şehir manzarasında bazı yapıların pus nedeniyle güçlükte seçildiği görüldü. Marmara Denizi ve Boğaz çevresinde gri görünüm dikkat çekti. İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin hava kalitesi izleme sistemi verilerine göre saat 7 itibariyle hava kalitesi indeksi Kağıthane'de 119, Esenler'de ise 101 olarak ölçüldü. Her iki ilçede hava kalitesi hassas gruptaki kişiler açısından risk oluşturabilecek seviyeye ulaştı.
1: Hava durumu.
0: Sevgili Akra dinleyicileri, şimdi gelin bugün hava durumunda bizleri neler bekliyor birlikte göz atalım. Yurdun büyük bölümü yağışlı havanın etkisine giriyor. Meteoroloji tahminlerine göre birçok bölgede sağanak ve gök gürültülü sağanak yağış beklenirken bazı illerde yağışların kuvvetli olacağı öngörülüyor. Güney ve batı kesimlerde hava sıcaklıklarının 4 ile 6 derece düşeceği tahmin ediliyor. Marmara'da Kocaeli ve Sakarya dışında kalan iller, Ege, Akdeniz, İç Anadolu ve Doğu Anadolu'nun büyük bölümüyle Güneydoğu Anadolu'da sağanak yağış etkili olabilir. Karadeniz'de ise Karabük, Kastamonu, Bolu, Çorum, Tokat, Gümüşhane ve Bayburt çevrelerinde yağış bekleniyor. Kıyı Ege ve Güneydoğu Anadolu genelinde Edirne, Çanakkale, Antalya, Isparta, Hatay, Elazığ, Tunceli ve Şırnak çevrelerinde yağışların yerel olarak kuvvetli olacağı tahmin ediliyor. İstanbul, İzmir ve Ankara'da da önümüzdeki günlerde sağanak yağışların etkili olması bekleniyor. Meteoroloji, sel, su baskını ve ulaşımda yaşanabilecek aksamalara karşı vatandaşları dikkatli ve tedbirli olmaya çağırdı.
1: Yol durumu.
0: Tarsus Adana-Gaziantep otoyolunun Gaziantep Organize Sanayi Bölgesi kavşağında, İzmir-Aydın otoyolunun 4. kilometresinde, Niğde-Pozantı otoyolunun 3 ila 8, Kızılcahamam-Kahraman-Kazan-Ankara yolunun 15 ila 19, Karabük-Araç yolunun 2 ila 4, Sakarya-Bilecik yolunun 20 ila 22. kilometreleri arasında, Yıldızeli-Sivas yolunun 0 ila 5, Artvin-Erzurum yolunun 0 ila 37. kilometrelerinde yol yapım çalışmaları nedeniyle ulaşım kontrollü olarak sağlanmaktadır. Sürücülerin trafik işaret ve işaretçilerine dikkat etmeleri gerekmektedir. Haberleri dinlediniz. Hayırlı akşamlar diliyoruz.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İman edip salih iş yapanların, namazı dosdoğru kılıp zekatı verenlerin Rableri katında mükafatları vardır. Onlar için hiçbir korku yoktur. Onlar üzgün de olmayacaklardır.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunuyoruz.
1: Bizim en başta gelen, en önde gelen vasfımız İslam vasfı, Müslüman olma vasfımız ve bu Müslüman olmamızın Allah'ın iradesine teslim olmak. Kendi arzumuz, heveslerimiz, isteklerimizden sıyrılıp Allah'a teslim olmak. O ne buyuruyorsa onu yapmak. Kendimiz, nefsimiz, yani egomuz, kendi arzumuzda olmayacağız. Allah ne istiyorsa bizden onu yapmaya çalışacağız. İslam buydu. Ve bu manasıyla İslam, Hazreti Adem'den beri yeryüzünde bütün peygamberlerin insanlara öğretmek durumunda olduğu, geçmişin, hali hazırın ve geleceğin dini ve Allah'ın indinde muteber olan, geçerli olan din. Bismillahirrahmanirrahim. İnne dine indallah el-İslam. Hiç şüphe yok ki Allah indinde muteber olan, geçerli olan din İslam'dır. Biz İslam'ın kendisinin teslimiyet manası, Allah'ın iradesine ram olmak, tabi olmak manasından başka en çarpıcı özelliği nedir diye tekrar düşündüğümüz zaman Allah'ın vahdaniyeti hatırımıza geliyor derhal. Yani öbür dinlerin hepsinden bizi ayıran en önemli nokta bu. Allah'ın vahdaniyeti. Vahdaniyet, vahid kelimesiyle, vahdet kelimesiyle ilgili bir kelime. Allah'ın birliği, bir oluşu, tek oluşu manasına geliyor. Biliyoruz insanlar dünyanın her yerinde ve zamanın her çağında bazı inançlara sahip olmuşlar ve bu inançlarına göre yaşamışlar. Bu inançların aslı insanın içindeki yaratılışındaki duygulardır ve belki bütün toplumlarda Allah'ın vazifelendirmiş olduğu mübarek seçkin insanlar vardır ve onlar öğretmiştir. Ondan sonra bunlar dejenere olmuştur. Yani bütün toplumlara Allah'ın bir mübarek kişi görevlendirdiğini biliyoruz. Bu ayet kerimeyle sabit. Bismillahirrahmanirrahim. Ve immin ümmetin illa hala fiha nezir. Hiçbir ümmet yoktur ki orada bir uyarıcı, ikaz edici, görevli bulunmuş olmasın. Muhakkak bulunur. Muhakkak vardır. Her toplumda vardır. O halde bu zatlar gelmişler, bu hakikatlerden konuşmuşlar ama insanlar bu hakikatleri tam anlayamamışlar veya nesillere tam aktaramamışlar. Bu bilgiler çığırından çıkmış. Yeryüzünde böylece bir takım inançlar meydana gelmiş, dinler meydana gelmiş. Bu dinleri incelediğimiz zaman bir kısmının ilahi mahiyetini hiç göremiyoruz. Bunlar beşeri bir takım duygular ve düşünceler olarak karşımıza çıkıyor. Bazı kahramanları, bazı önemli varlıkları öne çıkartıp, zihinde büyütüp, onlara tanrılık vasfı yakıştırmak tarzında muhakkak ki ilahi olmayan bazı ortaya çıkarışlar var. Yıldırıma tapmışlar, yüksek dağlara tapmışlar, büyük ağaçlara tapmışlar. Dikkatlerini çeken bazı yıldızlara, gök cisimlerine, aya, güneşe tapmışlar. Ve kendilerinde hayır, iyilik gördükleri bazı varlıklara tapmışlar. Misallendirmek gerekirse güneşe tapmışlar. İranlılar Zerdüşt dininde hem güneş

bir sembol onlar için. Hem de nur kaynağı olduğu için, yani dual, ikili bir inançları var. Bir aydınlık tanrısı, bir karanlık tanrısı var. Güneş onun için onlara bir tapınma mevzu olmuş. Sonra nereden akıllarına gelmişse iğneye öküze tapmak var. Mısırlılarda da var. Hintlilerde de var. Halen yaşayan bir inanç. İneğe tapıyorlar. Yani bir taraftan dünyanın büyük bir bölümünde inek besleniyor, kesiliyor, derisinden ayakkabı çanta yapılıyor, kösele yapılıyor. Bir taraftan da bazı insanlar bu zavallı yaratığa tapıyorlar. Tabii bunların ilahi menşeli olması mümkün değil. Bunlar şeytanın, nefsin, bozuk düşüncelerin mahsulü olan inançlar, beşeri dinler diyoruz. Taraftarları ne kadar çok olursa olsun, yanlış bir fikrin taraftarının çok olması o fikrin doğru olmasını gerektirmiyor tabii. Hindistan'da nüfus kalabalık ama onların haklı olduğunu göstermiyor. Bir de ilahi dinler var ama bu ilahi dinlerde de inançların sağlam korunamadığını görüyoruz. Mesela çok yaygın bir din olan Hristiyanlıkta Hazreti İsa'ya tanrılık vasfı yakıştırılmış, izafe edilmiş. Efendim, Allah'ın oğlu denilmiş. Hazreti İsa'nın böyle bir şey demesi mümkün değil. Kur'an-ı Kerim'de buyuruluyor ki Allah-u Teala Hazretleri mahşer gününde Hazreti İsa'ya soracak: "Ya İsa, sen mi söyledin bu insanlara beni ve anamı tanrı edinin de heykellerini yapın, karşısına geçin, tapın diye? Sen mi söyledin?" O da diyecek ki: "Ya Rabbi, söylemiş olsam zaten sen bilirsin ama ben böyle bir şey söylemedim. Sen bana ne emrettiysen onu söyledim. Eni ebudullahe Rabbi ve Rabbek. Benim ve sizin Rabbiniz olan Allah'a ibadet edin diye söyledim onlara." diye cevap verecek. Biliyoruz ki Hazreti İsa böyle bir şey dememiştir. Bu konuyu Hristiyanlıkta ilerlemiş olan Hristiyan din bilginleri de zaten söylüyorlar, yani kabul ediyorlar. Onların içinde bizim ismini mutlaka hatırda tutmamız gereken bir kişi var. Çünkü çok iyi yetiştirmiş kendisini. Büyük bir alim ve profesör. Hristiyanlık adını değiştirip Müslüman olduktan sonra Abdülahad adını almış. Yani bir tek olan Allah'ın kulu. Hristiyanlarda bu bir teklik, vahdaniyet bozulduğu için onu vurgulamak üzere Abdülahad Davud ismini almış. Bu şahıs bu 19. yüzyılın sonunda 20. yüzyılın başında yaşamış. İran'da profesörlük yapmış. İngiltere'de bulunmuş. Roma'da bulunmuş. Birkaç tane doktorası olan, Yunanca, Latince, İbranice, Süryanice bilen, Ermenice bilen, Farsça, Arapça bilen, Türkçe bilen, gerçekten değerli bir kimse. Böyle kimseleri biz yakaladığımız zaman bırakmamalıyız. Şimdi Abdülahad Davud da bizim aramıza katılmış böyle meşhurlardan. Böyle büyük bir şahsiyet. Bir kere profesör tabii. Yani o pay kolay kazanılmıyor. Profesör olmuş. Sonra o kadar lisan biliyor. Bu lisanları bilmek kolay bir şey değil. Sonra birkaç doktora yapmış. Bu da kolay bir şey değil. Sonra İngiltere'de bulunmuş, Vatikan'da bulunmuş, Katolikliği incelemiş, diğer Hristiyan mezheplerini incelemiş ve eski kitapları kullanabilecek bütün malzemeye sahip. Yani Hristiyanlığı incelemek için gerekli bütün lisanlara sahip bir kimse. O diyor ki Hazreti İsa'nın aleyhisselam, Hazreti İsa'nın hayatı boyunca anlattığı bizim peygamberimizdi. Bizim peygamberimizi müjdelemekti. Bizim peygamberimizin geleceğini ümmetine bildirmekti. En bariz faaliyetlerinden birisi bu. Nitekim diyor, İncil, yani Evangelos kelimesinden İncil haline gelmiş, Arapçaya geçerken kelime Evangelos, bu müjde demektir. Neyin müjdesi? Gelecek olan o ahir zaman peygamberinin müjdesi. Yani Hazreti

İsa bunu müjdelemiştir. Abdülahad-ı Davud bu eski kitapları incelemiş, kendisi Abdülmesih ismindeyken, Abdülmesih Davud iken, yani Mesih'in kulu. Müslüman olunca kaldırmış o ismi Abdülahad. Mesih'in kulu filan değil, Ahad olan Allah'ın kulu diye o ismi tercih etmiş özellikle vurgulamak için. Biliyoruz İstanbul'da yaşamış ama sonra ne olmuş, nereye gitmiş, nerede vefat etmiş? Yani anmamız lazım böyle şahısları, eserlerini incelememiz lazım, fikirlerini başkalarına duyurmamız lazım. Gerçi yazmış Osmanlı harfleriyle İncil ve Salib diye efendim kendi bu araştırmalarının sonuçlarını birkaç kitapta yazmış. Hazreti İsa'nın Kur'an-ı Kerim'in ayetlerinin bildirdiği şekilde insanlara aslında vahdaniyet inancını öğrettiğini anlatıyor. Bu önemli bir kişi bizim için ve önemli bir malzeme. Yani onu anlatarak, onun eserlerinden faydalanarak bu konuları müzakere ettiğimiz kimselere iletebiliriz. Bazı tanıdığımız kimselerin İslam'a gelmesini, tetkiklerinin sonucunda gerçeği bulmasını sağlayabiliriz. Bizim bir mühendis Yaşar Bey var. Çok güzel İngilizce biliyor. Amerika'da uzun zaman kalmış. Su gibi konuşabiliyor. Ve mühendis diyor ki bir aktivite olsun diye, faaliyet olsun diye bulunduğumuz şehirde konferans tertipledik. Toplantı tertipledik. Ve bu toplantıda üç dinin din adamlarını davet eyledik. Yahudilerin haham başçısını çağırdık Amerika'da. Hristiyanların psikoposunu çağırdık. Müslümanların da falanca caminin imamı olan bilgili bir imam, Mısırlı bir din adamını çağırdık. İlan ettik, konferans salonu tıklım tıklım doldu diyor. İlk önce haham söz almış ve Yahudilik nedir onu anlatmaya başlamış. Yahudilikte ahiret inancı yokmuş. Hani vel ba'su ba'del mevti hakkun. Ölümden sonra dirilmek haktır, ahiret vardır. Bizim inancımız bu. Bunu böyle söyleyince tabii herkes hayret etmiş. Tabii arkasından diyor psikopos söz aldı ve haham başına cevap verdi diyor. Yani sen bunu nasıl dersin ki sizin Tevrat'ınızda şu ayet var, şu ayet var, şu ayet var. Tevrat yani sizin kitabınız, sizin bağlı olduğunuz, tabi olduğunuz kitap sizin bu inancınızı reddediyor. Siz bunu nasıl söylersiniz diye diyor. Onu haksız olduğunu ilzam etti. Yani ifade edecek delilleri ileriye sürdü diyor. Ondan sonra Müslüman İmam Efendi çıkmış konuşmuş ve toplantının sonucunda tabii İslam'ın hak din olduğu hususu net olarak anlaşıldı diyor. Yani bizim elhamdülillah gerçeklerin müzakeresinden herhangi bir korkumuz yok diyor. Allah her türlü bildiğimiz bilmediğimiz şeylerden de korusun. İki cihan saadetine cümlemizi çoluk çocuğumuzla, zürriyetlerimizle, eşlerimizle, ailelerimizle, geçmişlerimizle, sevdiklerimizle erdirsin. Cennetiyle, cemaliyle müşerref eylesin. Bi hürmeti esrar suretil Fatiha.

0: Günün Sohbeti. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbiimiz Mahmut Esat Coşan'ın yapmış olduğu sohbeti istifadenize sunduk. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun.
1: Dinlediğiniz programa Akra Medya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Allah'ım, görüşüm zayıf, amelim eksik olsa bile ben senden ihtiyacımın bir an önce görülmesini dilerim. Senin rahmetine muhtacım.

0: 90 Saniyede Edebiyat.
1: Destan. Destan bir milletin tarihini, kahramanlıklarını ve toplumu derinden etkileyen önemli olaylarını anlatan uzun, çoğunlukla manzum hikayelerdir. Yalnızca bir anlatı değil, aynı zamanda bir milletin ortak hafızasıdır. Destanlar genellikle sözlü kültür ortamında doğar. Zamanla halk arasında yayılır, gelişir ve daha sonra yazıya geçirilir. Bu süreçte destan tek bir kişinin eseri olmaktan çıkar. Milletin ortak duygularını, acılarını ve umutlarını yansıtan kolektif bir anlatıya dönüşür. Bu yönüyle destanın en önemli özelliği milli oluşudur. Çünkü destanlar bir toplumun yaşadığı savaşlar, göçler, felaketler ve kahramanlıklar etrafında şekillenir. Destanlarda genellikle olağanüstü özelliklere sahip kahramanlar yer alır. Anlatılan olaylar gerçek hayata dayanabilir ancak çoğu zaman abartılarak, yüceltilerek sunulur. Bu yüzden destanlarda hem tarihi gerçeklik hem de mitolojik unsurlar bir arada bulunur. Destanlar yapı bakımından doğal ve yapma olmak üzere ikiye ayrılır. Konularına göre ise milli, dini ve halk destanları şeklinde sınıflandırılabilir. Ayrıca halk edebiyatında hece ölçüsüyle ve dörtlükler halinde yazılan savaş, göç, kıtlık gibi olayları anlatan şiirlere de destan adı verilir. Bu türde yaş destanları gibi insan hayatını dönem dönem anlatan örnekler de bulunmaktadır.
0: 90 Saniyede Edebiyat. Programın ses kayıtlarına Akramedya'dan ulaşabilirsiniz.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. İşte nice adamlar vardır ki onları ne ticaret ne de alışveriş Allah'ı anmaktan, namazı dosdoğru gereğine uygun kılmaktan, zekatı vermekten alıkoyar. Onlar kalplerin ve gözlerin halden hale geçeceği bir günden korkarlar. Çünkü Allah kendilerini yaptıklarının en güzeliyle mükafatlandıracak ve ayrıca lütfundan onlara daha fazlasını da verecektir. Allah dilediğine hesapsız rızık verir.

Allah'ım, bedenime afiyet ver. Allah'ım, kulağıma afiyet ver. Allah'ım, gözüme afiyet ver. Senden başka ilah yok. Ancak sen varsın.

Ömer Hayyam ve Cebir. Selçuklu devrinin tanınmış alim, şair, matematikçi ve astronomlarındandır. 18 Mayıs 1048'de İran'ın Nişebur kentinde doğmuştur. Ömer'in babasının mesleği çadırcılıktı. Şiirlerinde mahlas olarak kullandığı çadırcı anlamına gelen El Hayyam lakabını babasının mesleğinden dolayı almış ve Ömer Hayyam olarak meşhur olmuştur. Fakat bu lakabının çok ötesinde işlere imza atmıştır. Hayatı, gençlik yılları kesin olarak bilinmemekle beraber hayatıyla ilgili olayları anlatan bazı kitaplardan mantık, felsefe, matematik, fizik, astronomi, tıp, şiir ve müzik konularında çalıştığı, bu alanlarda düzenli bir öğrenim gördüğü anlaşılmaktadır. Ömer Hayyam, 4 Aralık 1131'de doğduğu yer olan Nişabur'da arkasında birçok eser bırakarak fani dünyaya veda etmiştir. Kabri bu şehrin Hira mezarlığındadır. Ömer Hayyam'ın Cebir'e unutulmaz hizmetleri olmuştur. Cebir en yüksek noktasına onunla ulaştı. O, Cebir'i Descartes'tan sonra, Descartes'in ilk defa yeniden ele alıp yönettiği noktaya yüzyıllar önce ulaştırmıştı. Onun Descartes'tan daha önce cebirle geometriyi birleştirdiği görülmektedir. Avrupalılarca yabancı ve yepyeni bir çığır açmıştı. En büyük eseri Risaletun fi Beharin, İlcebir ve Mukabele

0: geometrik metot kullandığı çözümleri zekice seçilmiş koniklere dayandırmıştır. Bir kitabında iki koniğin ara kesitini kullanarak üçüncü dereceden bir denklem tipi için köklerin bir geometrik çizimi bulunduğunu belirtir ve bu köklerin varlık koşullarını tartışır. Matematik alanında yaptığı çalışmalarla meşhur olan Ömer Hayyam, ilk defa kendisi tarafından tasnif edilen üçüncü derece denklemlerde üç kökün tayinini gerçekleştirerek bugünkü binom formülünü ortaya koymuştur. Pascal üçgeni diye bildiğimiz tablo aslında Hayyam'a ait bir keşiftir. Hayyam, İngiliz matematikçi Newton'dan 600 sene, Fransız matematikçi Pascal'dan 500 sene önce bu formülleri bulmuş oluyor. Binom formülü ve aritmetik üçgeni matematik tarihinde ilk defa Ömer Hayyam tarafından ortaya konulduysa da ondan asırlar sonra yaşamış batılı bilim adamları bunlara sahip çıkarak kendi buluşlarıymış gibi ilim dünyasını açıklamışlardır. Hayyam bir kitabında Öklit dışı geometrinin temellerini atmıştır. Öklit'in yapıtı üzerine yorumlarında irrasyonel sayıların tıpkı rasyonel sayılar gibi kullanılabileceğini kanıtlaması matematik tarihinde bir dönüm noktası oluşturdu. Bu çözüm yöntemi Hayyam'ın Descartes'tan 600 yıl önce analitik geometride nedenli derinleşebileceğini göstermesi açısından da önemlidir. Ömer Hayyam'ın bu konudaki çalışmaları ortaçağ matematikçilerince temel kural olarak kabul edilmiştir.
1: Bir mucit, bir icat. Huzurlu bir yolculuk için Akra'ya kulak verin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey insanlar! İşte size bir temsil getirildi. Şimdi onu iyi dinleyin. Sizin Allah'ı bırakıp da yalvarıp taptıklarınız, hepsi bir araya toplansalar dahi asla bir sineği bile yaratamazlar. Eğer sinek onlardan bir şey kapsa, onu ondan kurtarmaya bile güçleri yetmez.

Rabbimizin arzu ettiği ve razı olduğu gibi pek çok lekesiz ve bereket üzerine bereket getiren hamd ile Allah'a hamd ederim.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye vahideden, kim bana bir defa Allahümme salli ala Muhammed diye salavat getirirse, bir defa salavat getirirse, sallallahu aleyhi aşra salavatın, Allah o salavat getiren kimseye 10 salavat eder. Allah'ın salavat getirmesi ne demek? Kula rahmetine erdirmesi demek. Ben Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorum, Peygamber Efendimiz'e bir salatu selam getiriyorum. Allah Teala Hazretleri, ben aciz, naçiz, bir zerre, efendim günahkar, yüzü kara, eli boş kula 10 defa salavat getiriyor. Peygamber Efendimiz'e salatu selamın feyzine, derecesinin büyüklüğüne bak. Sağlam hadis. Buhari'de var, Müstedrek'te var, efendim İbn-i Hibban'da var. Sonra ne yapar? Ve hatta anhu aşra hatiatın, onun üzerinden 10 tane günahını alır. Günah yükünü azaltır. 10 günahını affeder. Ve refa lehu aşra derecatin, ve onun derecesini 10 derece daha yukarıya çıkartır, yükseltir.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Haberimiz olmadı demeyin. Akra dinleyin.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yeryüzünde gezip dolaşın. Allah'ın yaratmaya nasıl başladığına bakın. Sonra Allah tıpkı bunun gibi kıyamette son yaratmayı da yapacaktır. Çünkü Allah her şeye kadirdir.

0: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
1: Akra dinliyorsunuz.

0: son peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet.
1: Merhabalar değerli dinleyenler. Programımızda Mustafa Asım Köksal'ın Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed Aleyhisselam ve İslamiyet adlı eserini birlikte okumaya çalışacağız. Halid bin Velid'in Lümetül Cendel'e gönderilişi. Peygamberimiz Aleyhisselam Tebük'te bulunduğu sırada Halid bin Velid'i yanına çağırdı. Yanına 420 süvari verip kendisini Lümetül Cendel'de bulunan Ükeydir bin Abdülmelik'e gönderdi. Ükeydir, Kindelerden olup onların kralıydı ve Hristiyandı. Lümetül Cendel, akarsuyu, hurmalıkları ve ekinlikleri bulunan bir yerdir. Şam yolunun ağzındadır. Dimeşk'a 5, Medine'ye 15 veya 16 geceliktir. Şam'ın Medine'ye en yakın beldelerindendir. Tebük'ün yakınlarındadır. Lümetül Cendel, büyük bir panayır ve ticaret merkeziydi. Peygamberimiz Aleyhisselam, Ükeydir'e göndermek istediği zaman Halid bin Velid, ''Ya Resulallah, azıcık sayıdaki insanların başında gidip her yerini iyice bilmediğim geniş kelp memleketlerinde onu bulmak benim için nasıl mümkün olur?'' dedi. Peygamberimiz Aleyhisselam, ''Sen muhakkak onu yabani sığır avlarken bulacaksın ve yakalayacaksın. Yakalayınca onu öldürme, bana getir.'' Halid bin Velid Tebük'ten ayrılıp Lümetül Cendel'e doğru gitti. Mehtaplı bir yaz gecesinde Ükeydir'in kalesine onu gözle görebilecek yere kadar yaklaştı. O sırada Ükeydir kalesinin üzerinde, karısı da yanında bulunuyor derken yabani bir sığır gelip kale kapısının önüne yattı. Kalenin kapısını boynuzuyla kazımaya, kaşımaya başladı. Ükeydir'in karısı Rebab binti Üneyf bin Amirül Kindiye varıp kalenin üzerinden bakınca yabani sığırı gördü ve ''Doğrusu yabani sığırın bu geceki gibisini, semizini, etlisini hiç görmedim.'' dedi. Ükeydir'e

de sen de bunun gibisini hiç gördün mü diye sordu. Ükeydir hayır görmedim dedi. Kadın Ükeydir'e bunu kim görür de bırakır diye sordu. Ükeydir hiç kimse bırakmaz. Vallahi ben bu geceden başka hiçbir gecede bize yabani sığır geldiğini görmemişimdir. Ben onları yakalamak istediğim zaman bir ay veya daha uzun süre atlar besler, sonra da üzerlerine biner, bir takım adamlar ve aletlerle birlikte avlanmaya çıkardım dedi. Kalenin üzerinden indi. Atını getirmelerini emretti. Atı getirilip eğerlendi. Atına bindi. Kendisiyle birlikte ev halkından bazıları da atlara bindiler. Ükeydir'in yanına katılanlar arasında kardeşi Hasan'la iki kölesi de bulunuyordu. Ellerinde kısa mızrakları olduğu halde kaleden dışarı çıktılar. Kaleden ayrıldıkları zaman Halid bin Velid'in süvarileri atlarından hiçbiri kişnemeksizin, kımıldamaksızın onları gözetlediler. Kaleden bir müddet uzaklaşınca Ükeydir'i yakaladılar. Kölelerle Ükeydir'in ev halkından olanlar kaçıp kaleye girdiler. Hasan'ın üzerinde erişi ve ırgacı ibrişimle dokunmuş atlas kumaştan yapılmış, işlenme yerlerine altın sırmayla hurma yaprakları işlenmiş bir cübbe vardı. Halid bin Velid Hasan'ın üzerinden bu cübbeyi soydu. Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına dönmeden önce bu cübbeyi Peygamberimiz Aleyhisselam'a gönderdi. Amr bin Ümeyye Eddamri, Tebük'e gelip hem cübbeyi Peygamberimiz Aleyhisselam'a teslim etti, hem de Ukeydir'in yakalandığını haber verdi. Enes bin Malik'in bildirdiğine göre Müslümanlar Peygamberimiz Aleyhisselam'a getirilen cübbeye ellerini sürmeye başladılar ve cübbenin güzelliğine hayran oldular. Peygamberimiz Aleyhisselam, siz bunun güzelliğine şaştınız ha buyurdu. Onlar da, ya Resulallah biz bugüne kadar bundan daha güzelini hiç görmedik dediler. Peygamberimiz Aleyhisselam, Muhammed'in varlığı kudret elinde bulunan Allah'a yemin ederim ki, Sa'd bin Muaz'ın cennetteki mendilleri, havluları, bundan daha güzeldir buyurdu. Tayyi kabilesinden Büceyr bin Bücer'e, Peygamberimiz Aleyhisselam'ın, onu yabani sığır avlarken bulacaksın diyerek haber verdiğini Halid bin Velid'e hatırlatıp, işte onu yabani sığır avlarken buldun. Yabani sığır şu gece, Resulullah'ın sözünü doğrulamak için Ukeydir'i kalesinden dışarı çıkarıncaya kadar yapacağını yaptı dedi. Halid bin Velid Ukeydir'e, sen bana kaleyi açtırıp fethettirmek şartıyla, seni Resulullah Aleyhisselam'a götürünceye kadar öldürülmekten korumayı üzerime alsam olur mu diye sordu. Ukeydir, olur dedi. Halid bin Velid Ukeydir'le böylece anlaştı. Arap kabilelerinin birer birer Müslüman olduklarını görünce, Dumeliler Peygamberimiz Aleyhisselam'dan korkmaya başlamışlardı. Halid bin Velid Ukeydir'i bağlı olarak kalesinin kapısına kadar götürdü, yanaştırdı. Ukeydir ev halkına, ''Kalenin kapısını açınız!'' diyerek seslendi. Ukeydir'i bağlı görünce Ukeydir'in kardeşi Mudat kapıyı açmaktan kaçındı. Bunun üzerine Ukeydir, Halid bin Velid'e, ''Vallahi onlar benim bağlı bulunduğumu görünce bana kalenin kapısını açmazlar. Sana Allah adına söz veriyorum. İstersen kaleyi sana fethettirmek üzere bağımı çöz, istersen kale halkı hakkında benimle anlaşma yap.'' dedi. Halid bin Velid, ''Kale halkı hakkında seninle anlaşma yapalım.'' dedi. Halid bin Velid Ukeydir'i serbest bırakınca Ukeydir kaleden içeri girdi ve kardeşini bağladı. Halid bin Velid'e işte istediğin şeyi yaptım dedi. Halid bin Velid ile arkadaşları kalenin içine girdiler. Halid bin Velid Peygamberimiz Aleyhisselam'ın Ukeydir hakkında buyurmuş olduğu şeyi ona anlattı. Ukeydir de dünkü geceye kadar hiçbir zaman geldiğini görmediği o yaban sığırını gördüğünü, halbuki daha önce onu ele geçirmek istediği zaman atlar beslediğini, iki gün, üç gün onun peşine düştüğünü anlattıktan, fakat Allah'ın takdiri böyleymiş dedikten sonra, ''Ey Halid, istersen ben seni hakem yapayım, istersen sen beni hakem yap.'' dedi. Halid bin Velid, ''Olur, biz senin verdiğin şeyi kabul ederiz.'' dedi. Bunun üzerine 2000 deve, 800 at, 400 zırh gömlek, 400 mızrak vermek, Ukeydir'le kardeşi Peygamberimiz Aleyhisselam'a kadar götürülüp, kendileri hakkında Peygamberimiz Aleyhisselam tarafından hüküm verilmek üzere sulh olundu. Geleneğe göre başkumandan hakkı olarak ganimet malları içinden Peygamberimiz Aleyhisselam'a verilmek üzere bir şey seçildikten ve beşte bir hisse çıkarıldıktan sonra kalan beşte dört mücahitler arasında bölüştürüldü. Ukeydir'le kardeşi Peygamberimiz Aleyhisselam'ın yanına geldikleri zaman Ukeydir'in boynunda altından haç, sırtında da atlastan elbise vardı.
Peygamber

0: Peygamberimiz aleyhisselam Ukeydir'le kardeşini İslamiyet'e davet ettiyse de yanaşmadılar. Her yıl cizye vermeye razı oldular. Peygamberimiz aleyhisselam Ukeydir'i ve kardeşi Mudat'ı her yıl cizye vermek üzere serbest bıraktı. Bunlar için içinde eman ve sulh maddeleri bulunan bir de yazı yazdırdı ve onu baş parmağının tırnağıyla çizerek mühürledi. Peygamberimiz aleyhisselam yanında mühür bulunmazsa mühür yerine elinin tırnağıyla böyle çizgi yapardı. Sevgili dinleyiciler, bugünlük programımızın sonuna geldik. Bir sonraki programda buluşuncaya dek esen kalınız.
1: Son Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem ve İslamiyet. Eser: Peygamberler Peygamberi Hazreti Muhammed aleyhisselam ve İslamiyet. Yazar: Mustafa Asım Köksal.

Allah'ım, bana helalini yeterli kıl. Haramına ihtiyacım kalmasın. Beni lütfunla zengin kıl. Senden başkasına ihtiyacım olmasın.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rahman'ın has kulları o kimselerdir ki yeryüzünde mütevazı bir şekilde yürürler ve cahiller kendilerine laf atarsa tartışmayıp selametle hoşça kal deyip giderler. Onlar ki gecelerini Rablerine secde ederek ve kıyamda durarak geçirirler. Onlar ki ey Rabbimiz, cehennem azabını bizden uzak tut. Çünkü onun azabı devamlı bir azaptır. Doğrusu o cehennem ne kötü bir karargâh, ne kötü bir makamdır derler. Rahman'ın o has kulları ki harcadıkları zaman israf etmezler, cimrilik de yapmazlar. Harcamaları konusunda bu ikisi arasında bir denge tuttururlar. Yine onlar ki Allah'la beraber başka bir tanrıya yalvarıp tapmaz, tapınmazlar.

Allah'ım, Peygamberin Muhammed'in senden istediği şeyin hayrından biz de istiyoruz. Ve Peygamberin Muhammed'in sana sığındığı şeyin şerrinden biz de sana sığınıyoruz. Yardımına müracaat edilen tek kapı sensin. Eninde sonunda sana ulaşacağız. Hiçbir güç ve kuvvet yoktur, ancak tüm güçler senin elindedir.

okudukça. Eser Buka. Mutasavvıf şair Niyazi Mısri'nin hayatını ve manevi yolculuğunu roman tadında anlatan Buka eseriyle sizleri baş başa bırakıyoruz.

Değerli okurlar, merhaba. Dün bir ömür sürecek bir dostluğun şahitleri olduk. Mehmet ve Kasım Sıbyan Mektebi'nde tanışmış, birbirleriyle kısa zamanda kaynaşmışlardı. Son olarak bu iki akıllı çocuğun sohbetlerini bölmüştük. Tam da Peygamber Efendimizin güreşçiliğinden bahsediyorlardı. 5. Bölüm. Sana da mı koca derviş anlattı? Hayır, ben güreşe başlayınca babam anlattı. Peki sen ne olacaksın? Ben hattat olacağım. Ayrıca saraya katip olarak girmek istiyorum. Saraya girip de ne yapacaksın? Ben sarayı merak ediyorum. Koskoca memleket oradan idare ediliyor çünkü. Merak ediyorum işte. Annemle babam saraya, padişaha, işte idarecilere dair konuşurlarken hep dinlerim. Ya, iyi ya, katip ol. Bana da saraydan haberler verirsin. Gidip koca dervişe söyleyelim mi ne olmak istediğimizi? Hadi koşalım, bakalım kim önce varacak. İki çocuk bir koşu tutturup koca dervişi buldular. Bir nefeste anlattılar konuştuklarını. Bu arada Mehmet'in bir sır olan şair olma arzusu da açığa çıktı. Koca derviş onun başını okşayıp dedi ki, "Abe Yunus Emre kadar güzel yazmak istiyorsan Yunus Emre gibi bir derviş olman lazım kıymetlim. O derviş olmasaydı o kadar güzel ilahileri söyler miydi sanıyorsun?" "Hayır, söyleyemezdi." Bunun üzerine Mehmet dertli dertli düşünmeye başladı. Koca derviş Kasım'ın da başını okşayıp saraya ha sarı oğlan dedi. Hadi hayırlısı abe, yalnız senin bilmediğin bir şey var. Artık koca Anadolu İstanbul sarayını bıraktı. Erzurum beyler

delikanlı oğlu padişahlıkta kalsın diye olmadık dalavere çevirirmiş. Olmadık adamlarla işbirliği yaparmış. Peki sen bunları nereden biliyorsun diye sordu Kasım. İstanbul'da Edirne'de yarenlerim vardır. Onlar yazarlar bana. Şuradan buradan da hep haber alırım ben. Tebe meraklıyımdır ben siyasete. Gider babanla da konuşurum bazen. Sen bilmezsin bunu kızanım. Çünkü ya okuldasındır ya yukarıda haremde. Neyse hadi hadi bırakalım artık bu sözleri. Bende hiç akıl yoktur ki. Abi almış karşıma iki kızanı, memleket sorunları konuşurum. Ne halt edeyim bilmem ki. Edebimden şeyhimle konuşamam. İhvanı açsam sen bu kadar dünya işiyle uğraşma diye beni kınarlar. Yahu dünyası olmayanın ahireti olur muymuş? Dünyada iyi şeyler yapıp iyi düşüneceksin ki ahireti kazanasın. Allah yolunda olunca öz memleketini düşünmeyecek misin? Düşüncelerine dalmış, yüksek sesle konuşurken gözleri kendisini büyük bir dikkatle dinleyen çocuklara ilişti. Onlara kükredi. ''Ne dinleyip durursunuz beni be? Sizin zamanınızda işler daha iyi olacak, merak etmeyin. Hele bir Abaza Paşa yensin Hüsrev denen adamı, geçsin Osmanlı'nın yerine. Hadi bakalım, hadi durmayın öyle, hadi başlayın peşreve.'' Mehmet peşrev yaparken, demek Osmanlı'nın yerine bir başkası da padişah olabilirmiş diye geçirdi içinden. Ama bunu aklı almadı. Mehmet'in dalgınlığından faydalanan Kasım bir elense çekti. Bir ayak oyununa daldı. Yıktı Mehmet'i altına aldı. Mehmet neye uğradığını şaşırdı. Kendini toplayıp Kasım'ı yenebilmesi uzun sürdü. Koca derviş, bak görüyor musun karı oğlan dedi. Az kaldı yenecekti seni sarı oğlan. Aklın nereye uçtu bilmem ki. Ben size hep söylemiyor muyum? Güreş beden gücüne olduğu kadar zekaya da dayanır. Onca oyun, taktik boşuna mı sanıyorsunuz? Lakin ben keyiflendim bu işten. Demek benim sarı oğlum da güreşin inceliklerini kavramaya başladı. İleride sana tam bir rakip olacak bu hekim oğlum. Aferin, aferin. Kederli yüreğime su serpildi. Aklım başka şeylere kaydı. Neden kederlisin derviş ağam diye sordu Kasım. Nedeni var mı a çocuk? Kösem Sultan yine yapmış yapacağını, işler becermiş. Hüsrev Paşa'yı sadrazam edip Erzurum'a Abaza Paşa'nın üstüne salmış. Üzülmesen dedi Mehmet. Bu senin Abaza Paşa ne sadrazamları kapısından döndürdü değil mi? Öyle söylemiştin. Bu Hüsrev Paşa öyle eskilerine benzemezmiş. Çok iyi bir komutanmış. Ama kurnaz, ama entrikacı, çok zalim bir adammış. Yeniçeri cuntasının saraydaki adamlarının en başıymış. Görüyor musunuz? Cunta başa geçmiş artık, başa. Ben nasıl üzülmeyeyim? Kasım istemişti bir zikir meclisi görmeyi. Mehmet bu sevgili arkadaşının hatırı için kabul etti. Yoksa öyle Ahmet'in babasının dizi dibinde oturduğu bir yere gitmeyi hiç istemiyordu. Ama yani kendisinin hakkı değil miydi? Büyük çocuğun hakkı değil miydi babanın dizi dibinde oturmak? Koca derviş onlardan usta olacaklarına, hiç ses çıkarmayacaklarına dair sözler aldı. Uslu oturmazsanız çünkü sizden çok bana kızarlar. Kızanları zikir meclisine sokan koca derviştir derler. Aklı fikri ya güreşte ya politikada derler. Kurban olayım ona, şeyhimi üzemem. Sonra ayaklarının ucuna basa basa tekkenin zikir yapılan ve meydan denilen salonuna girdiler. Meydan doluydu. Sohbet bitmiş, mumların çoğunu söndürmüşlerdi. Hafi zikirdi bu. Herkes kollarını kavuşturmuş, başları kalplerinin üzerine düşmüş, hafiften bir öne, bir arkaya sallanarak içten, en içten Rahman'ın ismini çağırıyorlardı. Elle tutulurcasına somut bir sükunet ve huzur vardı havada. Koca derviş, gözlerinizi kapatın, başınızı kalbinize gömün, siz de zikredin, dedi. Onları arka safta bir yere oturttu, kendisi de yanlarına çöktü. Çocuklar ona hemen itaat etmiş, gözlerini kapatmışlardı. Derviş onlara baktı, memnun oldu. O da kollarını kavuşturdu, gözlerini yumdu, bir süre sonra başı göğsüne düştü. Ağır ağır sallanıyordu. Artık çocukların yanında olduğunu unutmuştu. O sırada Kasım gözlerini açtı. Önce Mehmet'e baktı, o öbürlerini taklit ediyor, sanki o da huşu içinde sallanıyordu. Kasım koca dervişe baktı. O da tıpkı öbürleri gibiydi. Acaba böyle yapınca zikretmek yerine uykuya mı dalıyorlardı? Kasım koca dervişin uyuduğunu sandı.

Yandı. Yavaşça Mehmet'in elini dürttü. Mehmet gözlerini açtı, bakıştılar. Kasım Mehmet'in kulağına eğildi. Bir şey göremedikten, işitemedikten sonra burada ne oturuyoruz dedi. Doğru ya diye düşündü Mehmet. Arkadaşına muzip muzip gülümsedi. Kasım bu tebessümü bekliyormuş gibi kıkırdadı. Mehmet de kıkırdadı. Gülüşüp itiştiler. İşte o zaman ikisinin de kulaklarına sanki demir mandallar yapıştı. Meydan kapısına doğru sürüklendiler. Kapı arkalarından kapandı. Demir mandallar hızla itti onları. İkisi de yere düştüler. Koca derviş hiç tanıyıp bilmedikleri bir sesle "Böyle mi olurmuş sizde söz vermek?" diye sordu. "Size inanmakla hata mı ettim? Bu kadar güvenilmez insanlar mısınız siz? 3 gün güreş yok size. Oturup düşünün nasıl bir suç işlemiş olduğunuzu." Çocuklar süklüm püklüm kalkıp oturdular. O kadar utanmışlardı ki birbirlerinin yüzlerine bile bakamıyorlardı. Biraz sonra Kasım ağlamaya başladı. Gözyaşları sessizce yanaklarına iniyordu. "Bağışla Mehmet," dedi. "Seni ben ayarttım." "Ben de sana kanmayabilirdim. Dediğin benim de aklıma yattı. Özür dilemene gerek yok." "Ahmet nasıl saatlerce öyle oturabiliyor?" Mehmet omuz silkti. İlk defa başını kaldırıp Kasım'a baktı, ağladığını gördü. Biraz şaşırdı. O kimselerin yanında ağlayamazdı ancak belki gece yatağına yattığı zaman. "Bırak sen onu da," dedi. "Biz şimdi kendimizi koca dervişe nasıl affettireceğiz onu düşün." "Bilmiyorum. Çok çok özür dilesek olur mu? 3 gün güreşmemek çok kötü." "Ben güreş yapamamaktan çok onun güvenini kaybettik, kalbini kırdık diye üzülüyorum." "Ben de üzülüyorum." İçini çekti. Ağlaması kesilmişti. "O bizi adam yerine koyuyor. Her şeyi konuşuyordu. Çok şey de öğretiyordu." "Du du diye konuşma. Kendimizi mutlaka affettireceğiz ona." "Gidip anneme danışalım mı? Babana danışsak daha iyi olmaz mı? Babam hastalarıyla meşguldür şimdi. Biliyor musun? Öyle çok hasta geliyor ki." "Gidelim bakalım." Kapıyı Kahya Hüseyin açtı. Buyur etti çocukları. Kasım önde, Mehmet arkada, 3. kata tırmandılar. Kasım annesinin oturduğu odanın kapısını hafifçe tıklattı. İçeriden çok hoş bir hanım sesi "Gelin," dedi. İçeri girdiler. Sofanın loşluğundan sonra oda fazla aydınlık geldi Mehmet'e. Bir an gözleri kamaştı. Sonra sarı saçları dalga dalga omuzlarına dökülen genç kadını seçti. Gergefinin önüne oturmuş iş işliyordu. Onlara baktı, gülümsedi. Bir şeyler söyledi. Mehmet onu işitmedi, işitemedi. Çünkü kadını seyreden küçük kızı görmüştü. Onun da sarı saçları dalga dalga beline iniyordu. Fakat gözleri, Mehmet'e kocaman kocaman bakan mavi gözleri. Bu gözler Kasım'ınkilerden daha koyu, adeta lacivertimsiydi. Derken genç hanımın sesini duydu. "Demek meşhur arkadaşın Mehmet bu yakışıklı delikanlı," diyordu. Mehmet bu kadar sersemlemiş olmasa mutlaka Kasım'ın annesini bir erkeğin yüzüne karşı yakışıklı dediği için kınardı. O anda bunu hiç düşünemedi. Budala bir gülümseme yayıldı yüzüne. "Gel canım, yaklaş," dedi genç kadın. Mehmet yaklaştı. Kadın onun saçlarını okşadı ve Kasım'ı kurtardığı için teşekkür etti. Yine budala budala gülümsedi Mehmet. "Bak, bu da Kasım'ın kardeşi Melekşan," dedi Mihriban Hanım. "Melekşan, Mehmet abine bir selam ver." Kız Mehmet'e şöyle bir bakıp utandı, başını annesinin omzuna gömdü. Kasım annesine "Biraz önce çok büyük bir kabahat işledik, senden akıl soracağız," diyordu.

0: Okudukça programında Emine Işınsu'nun kaleme aldığı Buka eserinden bir bölüm dinlediniz. Programın ses kayıtlarına akra.medya'dan ulaşabilirsiniz.
1: Sağduyunun sesi Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Sizin için duymayı sağlayan kulakları, görmeyi sağlayan gözleri ve düşünmeyi sağlayan gönülleri yaratan O'dur. Halbuki siz ne kadar az şükrediyorsunuz. Sizi yeryüzünde yaratıp türeten O'dur. Ve ancak O'nun huzuruna toplanacaksınız. Yaşatan da, öldüren de O'dur. Gecenin gündüzün değişmesi O'nun eseridir. Hala aklınızı kullanmayacak mısınız?

yarattıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Yarattıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekilerin sayısınca Allah'a hamd ederim. Göklerdeki ve yerdekiler dolusunca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının sayısınca Allah'a hamd ederim. Kitabının saydıklarının dolusunca Allah'a hamd ederim. Her şeyin sayısınca Allah'a hamd ederim. Her şey dolusunca Allah'a hamd ederim. Bir o kadar da Subhanallah der, Allah'ı tesbih ederim.

0: Gurbet Sohbetleri. Hayırlı akşamlar değerli Akra dinleyicileri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunuyoruz.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Hamden kesiren tayyiben mübareken fihi ala külli halin ve fi külli hin. Emma ba'du fekale Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem. Ela ukbirukum bil mümin men eminehun nasu ala envalihim ve enfusihim. Vel müslümün men selimel müslümüne min lisanihi ve yedi. Vel mücahidü men cahede nefsehu fi taatillah. Vel muhacirü men heceral hataya ve zünub. Fudale İbni Ubeyd'den İbni Hibban Hakim Taberani rivayet etmişler bu hadisi şerifi. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir uyarı kelimesiyle başlıyor. Ela, gözünüzü açın, dikkat edin, dikkatinizi toplayın manasına. Uhbirukum, size haber veriyorum, bildiriyorum. Bil mümin, mümini bildiriyorum. Yani mümin kimdir, size onu anlatacağım. Dikkat edin, dikkatinizi toplayın. Şimdi mümini size anlatacağım demek. Mümin, bizim bildiğimiz anlamı, yaygın anlamı, imana gelmiş insan. Allah'a, meleklerine, kitaplarına, peygamberlerine, efendim, ahiret gününe, kadere inanmış insan. Kelime-teyni, şehadeteyni getiriyor. Eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü diyor. Mümin oluyor insan. Bu. Ama Peygamber Efendimiz bunu bir başka yönden tarif ediyor. Men eminehun nasu ala envalihim ve enfusihim. İnsanların mallarına, kendi canlarına bekçi koyabilecekleri insan, güvenecekleri insan. Bu adamdan benim malıma zarar gelmez, bu adamdan benim canıma zarar gelmez diye güven duyacağı insan. Şimdi burada bir edebi sanat da var. İman kelimesi

amene yü'minü kelimesi köken olarak emniyet, emine kökünden geliyor. Ama anlam tamamen farklı. İnanmak demek. Ama bu tarafta tarif ederken Peygamber Efendimiz gene güvenilirliği tarif ediyor. Yani kelimenin çıkış kökenini bahis konusu ederek sanatlı bir şey yapıyor efendim. Kelimenin lügat anlamından faydalanarak açıklama yolunu şey yapıyor, tutuyor. O bakımdan tarif gene çok uygun bir şey. O halde bizler müminler olarak sadece eşhedü en la ilahe illallah ve eşhedü enne Muhammeden abduhu ve resulü demekle yetinmeyelim. Kendimizi o ahlak seviyesine getirmeye çalışalım. Herkesin güvendiği, canını, malını emniyet edebileceği kimse haline gelmeye çalışalım. Tabii bir insanın eşhedü en la ilahe illallah demesi, la ilahe illallah demesi, o da çok sevap. Onu da küçümsemiyoruz ama insanın Müslüman olmasından, imana gelmesinden amaç nedir? Nereye götürmek istiyor Müslümanlık insanı? İslam dini aldı çamurdan, kurtardı beşeriyeti, insanlığı. Nereye götürmek istiyor? İnsanı kamil yapmaya götürmek istiyor. İyi Müslüman olursa insanı kamil olacak. Herkesin sevdiği, herkesin efendim itimal ettiği insan olacak. Mesela işte Yunus Emre kuvvetli Müslüman, tamam. Ama aynı zamanda herkes ne kadar seviyor? İşte Mevlana gibi yani. İkinci, bu şekilde nükteli anlatımlara devam ediyor Peygamber Efendimiz. El Müslimu men selimel Müslimune min lisanihi ve yedihi. Müslim de ne demek? İslam'a girmiş olan insan demek. Esleme yüslimi İslamen, bu kökten geliyor Müslim kelimesi, onun ismi fail sigası. Yani İslam olmuş kimse demek lügat anlamı olarak. Ama burada yine tarif kelimenin kökenine inerek, onun kökeni de selime kökeninden geliyor, selamet kökeninden geliyor İslam kelimesi. Bu sefer yine kökenindeki manayla tarif ediyor. Müslüman da öteki insanların, Müslümanların dilinden, elinden zarar görmedikleri, selamette oldukları insandır buyuruyor. Evet, demek ki iyi bir Müslüman olmak için dilimizle kimseyi incitmeyeceğiz, elimizle kimseyi dövmeyeceğiz, acıtmayacağız, vurmayacağız, efendim, üzmeyeceğiz. Böylece sulh ve sükun içinde efendim tatlı dilli, güzel sözlü, güzel hareketli bir insan çıkıyor karşımıza. Toplumda böyle yaşayan bir insan. Vel mücahidu yine devam ediyor tarife. Kelime tariflerinden bize iyi insan olmanın efendim şeylerini gösteriyor. Nelerle, ne yaparak iyi insan olacağını. Men el mücahidu men cahede nefsehu fi taatillah. Allah'ın emirlerini tutacağım diye nefsiyle cihat eden kimsedir mücahit diyor. Evet, insanın içinde nefsi efendim cihat edilecek bir varlık. Çünkü insanın nefsi tembeldir. Rahatını sever. Allah'ın emirlerini yapmak gerektiği zaman, yapacağı zaman tembellenir. Hadi kalk sabah namazına, çok sevap, kalk. Ya uykumu alamadım, gece geç yattım bilmem ne filan, nefsi kalkmak istemez. Abdest alacağım şimdi, soğuk moğuk. Cebinden bak çıkar, Allah zekatı farz kılmış, şu fakire para ver. Ya ben o parayı nelerle kazandım bilmem ne, nefis efendim vermek istemiyor parayı. Dursun orada. Ya sana Allah bu kadarını vermiş. Şunu birazını da şu kardeşine ver, şunu da karnı doysun. Vermek istemiyor nefis. İşte hacca gitmen lazım. Sen para kazanmışsın, zengin olmuşsun. Hacca gitmen gerekir beyefendi. Ya şimdi hocam, ileride gideriz bakalım. Nefsi istemiyor. İnsanın nefsi, canı neyi ister neyi istemez? İnsanın canı keyifli şeyleri, eğlenceli şeyleri ister. Günah olsa bile aldırmaz. Ya felekten bu gece bir gün çalıverelim yani, Allah affeder. Bir de duymuşlardır, Allah gafurdur, rahimdir diye duymuşlar. Hocalar çok söylemiş. Allah gafurdur, rahimdir. Ya
Bu gece de bizi işte affetsin. Ya nereye gidiyorsun? Gazinoda, barda, pavyonda ne işin var senin? Neymiş? Ya işte arkadaşlar çağırdılar. Canı da istiyor. Günahlar tatlıdır. Günahları insan canı seve seve, isteye isteye yapıyor. Zorlamayla yapılmıyor günahlar. Hatta yapılmasın diye zorladığın halde, çektiğin halde gene günaha gidiyor insanlar. Demek ki o zaman bu nefisle çarpışmak lazım. Nefsin karşısında direnmek lazım. İradesinin kuvvetli olması lazım insanın. İşte asıl savaşçı bu diyor. Sen kendi arzularına savaşabiliyor musun? Kendi tembelliğinle, kendi kötü huylarınla, kendi içindeki gevşekliklerle, olumsuzluklarla savaşabiliyor musun? Allah'ın iyi bir kulu olacağım, emrini tutacağım, ibadet ve taat yapacağım. İşte asıl cihat bu diyor. Çok değişik manzaralar açıyor önümüze bu tarifler. Burada öyle bir şey tarif yapmıyor. Aksine çok değişik bir yönden anlatıyor. Kendi kendine çarpışmanı söylüyor. Niye ben kendimle çarpışayım? Çünkü senin içinde kötü duygular var. Kötü duyguları yapmak istiyorsun. Mesela uyuşturucu sağlığa çok zararlı. Zehir. Onun için beyaz zehir diyorlar. Uyuşturucunun bir adı da beyaz zehir. Ama az alındığı zaman herhalde biraz efendim böyle uyuşturmasından dolayı insana güzel hayaller gösteriyor filan. Adam onu para verip alıyor. Onu kullanıyor. Yapma, etme, yalvarma, yakarma, para etmiyor. Tabii içkiyi kullana kullana uyuşturucuyu sonunda da bakıyorsun 30 yaşında çöküyor, hastaneye zincire bağlıyorlar derken çırpına çırpına ölüyor. Ben sana başından demedim mi ya? O kadar engellemeye çalıştık. İşte gittin kahveden, şuradan, buradan alıştın bu kötü şeye. Bak sonunda gençliğin mahvoldu, hayatın söndü. Demek ki insanın kendi yanlışlıklarıyla mücadele etmesi lazım. Kendi yanlışlıklarına savaş. Herkes kendi yanlışlığıyla savaşsa, bu ne demek? Düşman da kendi yanlışıyla savaşacak. O zaman sana saldırmayacak. Haksız yere saldırıyor. Senin ülkene ne diye saldırıyor? Avustralya'da bana birisi sordu nerelisin diye. Çanakkale'liyim dedim. Anlamadı. Gelibolu'ya yakın dedim. Gallipoli diye. Gelibolu'yu biliyorlar. Çünkü Çanakkale'ye İngiliz çıkartma yaptı. Efendim orada Çanakkale Savaşları oldu malum biliyorsunuz. Gelibolu'ya yakın deyince ha dedi. Siz benim dedemi öldürdünüz dedi. Avustralya'da. Siz dedi benim dedemi siz öldürdünüz dedi. Ben de güldüm. Dedim ki Avustralya neresi, Türkiye neresi? Dedenin orada ne işi vardı dedim. Ne diye gitti oraya dedim. O da güldü. Dede haklısın dedi. Bizi dedi İngilizler kandırdı dedi. Kendisini İngiliz saymıyor demek ki tam. Bizi İngilizler kandırdı dedi. Topladı götürdü oraya dedi. Dedenin ne işi var orada dedim. Sustu bir şey diyemedi. Ne arıyorsun? Saldırıyor. Yani bir şey daha anlatayım, hayret edeceğiniz bir şey. Hatırınıza kalsın ve her yerde söyleyin. Gelibolu savaşlarının yıl dönümlerinde konuşmalar yapıyorlarmış orada. Arkadaşlar orada dinlemişler. Bir savaşçıyı konuşturmuşlar, yaşlı bir adamı. Gelibolu hatıralarını anlat. Çünkü azaldı artık o insanlar. Onu bulmuşlar, televizyoncular. Kameralar önünde konuşturuyorlar, sesini alıyorlar. Ne demiş biliyor musunuz? Biz demiş, Gelibolu'da dünyanın en asil milletiyle çarpıştık demiş. Çok yanlıştık demiş. Bizim şeyimiz yanlıştı demiş. Çok iyi insanlar orada demiş, öldürdük demiş. Faziletli insanları öldürdük demiş. Yaralıları omuzlarına alıp hastaneye getiriyorlardı demiş. Faziletlerini anlatmış böyle yani şeyler. Dünyanın en edepli, terbiyeli, faziletli, yüksek duygulu insanlarıydı demiş. Evet, demek ki savaşçıyı da Peygamber Efendimiz kendi kötü duygularıyla savaşan diye tarif ediyor. Etti üç tane ilginç tarif. Efendim, sonuncu vel muhaciru, dördüncü bu. Vel muhaciru men hecerel hataya ve zünub. Muhacir, muhacir de değişik tarif ediyor Peygamber Efendimiz. Muhacir aslında Bulgaristan'dan muhacir Türkiye'ye geliyor. Neden? Bulgarlar zulüm yapıyor. Onun için geliyor. Biz de ona bir yer gösteriyoruz Türkiye'de. Gel sen bu köyde al sana şu kadar dönüm arazi veriyoruz. Burada otur bari. O Bulgarlardan kurtuldun çok şükür filan diyoruz. Muhacir göçme. Oradan buraya göçmüş. Peygamber Efendimiz böyle tarif etmiyor. Muhacir diyor. El muhacir diyor. Yani
Asıl muhacir demek yani.

olarak belirlilik şeyiyle söylüyor yani. Men hecerel hataya ve zünub, hatalardan, günahlardan hicret eden insandır. Kendi hatalarından, günahlarından, yanlışlıklarından hicret edip ayrılan insandır. Kötü alışkanlıklarından ayrılan insandır. Böylece dört tarifi bir daha şey yapalım. Mümin kimdir? Mümin, insanların kendisine güvendiği, canıma, malıma bundan zarar gelmez dediği insandır. Müslüman kimdir? Müslüman, dilinden, elinden öteki insanların selamette olduğu, zarar görmediği kimsedir. Mücahit kimdir? Kendisinin nefsiyle savaşan, kendi içindeki kötü duyguların kaynağıyla çarpışan kimsedir. Muhacir kimdir? Muhacir, kötü duygulardan, kötü alışkanlıklardan ayrılıp iyi alışkanlıklara gelen kimsedir. Çok güzel. Şahane, şahane tarifler ve çok güzel hedefler gösteriyor bize Peygamber Efendimiz. Ne çıkartacağız ders olarak? Bir kere güvenilir insan olacağız. Kimseye hıyanet etmeyeceğiz. Kimsenin malını, mülkünü almayacağız. Canına, malına kastetmeyeceğiz. Bir, güvenilirlik. İki, efendim, elimizle, dilimizle kimseye zarar vermeyeceğiz, incitmeyeceğiz. Elle incitmek nasıl olur? Burnunun üstüne bir yumruk vurursun, burnu kanar, al sana elle incitme. Efendim, arkasına bir tane tekme atarsın, al sana şey, işte ayakla incitme. Efendim, dille incitme nasıl olur? Ağır söz söylersin, kalbini kırarsın, bir daha senden konuşmuyorum der, kalkar gider. Müslüman böyle olmayacak. Elinden, zilinden başkasını üzmeyecek, zarar vermeyecek. Efendim, savaşçı savaşırsa kendi içindeki kötü duygularla savaşan kimse. Hicret eden muhacir, muhacir de kötü huyları bırakan, iyi huylara gelen kimse. Bunları yapacağız. İkinci hadisi şerif, Ela uhbirukum bi hayri ehli dünya vel ahire ve hayrul ameli fid dünya. Men vasala men kata'ahu ve men a'ta men haramahu ve men afa ammen zalemehu. Bunun pek çok rivayeti var bu hadisi şerifin. Diyor ki Peygamber Efendimiz, ben size dikkat edin, beni can kulağıyla dinleyin, çok dikkatinizi toplayın. Bir hayri ehli dünya, dünyanın en hayırlı insanı vel ahire, ahiretin de, dünyanın da ahiretin de en hayırlı insanını haber vereceğim. Başka, ve hayrel amel, hayrel amel, yapılan iyi işlerin de en hayırlısını size haber vereceğim. Bak, dikkat edin, dikkatle dinleyin diyor. Şimdi bakalım, dinleyelim neymiş? En hayırlı iş, amali salihanın en hayırlısı hangisiymiş? Men vasala men kata'ahu. Küsene, darılana giden, kendisiyle ilgiyi kesene, efendim, bu gene ahbaplığını devam ettiren, darılmayan, giden. Bunu yapabiliyor muyuz? Yapamıyor muyuz? Ölçelim kendimizi. Efendim, ama böyle yaparsak çok iyi. Çünkü dargınlıklar kalkacak. Toplum muhabbetli bir toplum olacak. Aile muhabbetli bir aile olacak. O ona dargın, o ona dargın, o ona küs, yıllarca görüşmüyorlar. Yolda birbirlerini gördükleri zaman yollarını değiştiriyorlar filan. Bir. Ve a'ta men haramehu, kendisine vermeyene istediği zaman vermemiş ama bu veriyor. Vermeyene veren, küsene giden ve men afa ammen zalemehu, kendisine zulmedene, haksızlık edene de efendim karşılık vermiyor da affediyor. Affettim seni diyor, hadi. Affeder. Demek ki bunlar en kıymetli işlermiş, en sevaplı işlermiş ve bunları yapan insan da hem dünyada hem ahirette insanların en hayırlısıymış. Bir daha şey yapalım, hatırlayalım. Küsene gidiyor. İlgiyi kesene gidiyor. Mukabele etmiyor yani. Sen küsersen ben de küserim. Sen gelmezsen ben de gelmem. Cehenneme kadar yolum var demiyor. İş şey olsun diye, Allah'ın rızasını kazanmak için gidiyor. Sonra vermeyene veriyor. Sen bana bir ara bir borca düşmüştüm de sıkıntım olmuştu da senden bir borç istemiştim, vardı vermedin. Veyahut işte bilmem senin şu makineni birazcık bana lazım olmuştu, verir misin demiştim de vermedin. Şimdi gelmişsin benden, benimkini istiyorsun. Vermem. Öyle değil. Vermeyene veriyor.

Yani kötü muamele etmiş bir kimse, şartlar değişip de o aynı duruma düşünce karşısında tamam fırsatı yakaladım diye tepelemiyor, aksine iyi davranıyor, vermeyene veriyor. Sonra men afa ammen zalemehu, kendisine zulmedeni de affediyor. Zulmetmek ne demek? Zulmetmek o kadar geniş bir kavram ki, haksız yapılan her iş zulümdür. Yani illa böyle seni yere yatıracak, illa göğsünün üstüne çökecek, illa gırtlağına bastıracak zulüm illa bu değil yani. Küçük bir haksızlık yapsa da zulümdür. Yani haklı davranmamak, haksız davranmak. Zulüm, adaletin zıttı bir kavram. Haksız davranmak demek. Sen haksızlık yapanı affetmedin. Ama haksızlık yaptı hocam, Allah için affet. Allah için affet. Efendim, Allah-u Teala Hazretleri de seni sevsin. Bunlar olduğu zaman ne olur? Kan davaları biter. Efendim, rekabetler, efendim, komşular arasındaki kavgalar biter. İnsanların efendim düşmanlıkları söner. Çünkü bunlar kötülükleri söndürücü güzel davranışlar. Böyle yaptığın zaman toplum hayırlı bir toplum olur. Aksi olduğu zaman toplum birbirlerine düşman olan insanlardan kurulmuş, toplu gibi görülen ama darmadağın, kuvvetli gibi görülen ama perişan, bir fırsat oldu mu birbirini yiyecek insanlardan oluşmuş bir kalabalık. Bunların bakın sen böyle derli toplu göründüğüne, bunların hepsi birbirine düşman, hepsi birbirine hasım. Fırsat oldu mu birbirlerini çiğ çiğ yerler bunlar. Fırına sokup pişirmeye bile lüzum görmezler. Çatır çutur kemiklerini bile ayırmazlar, yerler. Evet, bu da İslam'ı gösteriyor işte. İslam böyle. Bu dedelerimizin bir sözü vardır. Bunları iyi öğrendiği için dedelerimiz bizim anlayacağımız gibi atasözleri söylemişler. Oradan halk da onları benimsemiş yani. Kötülüğe kötülükle muamele etmek her kişinin kârı. Birisi kötülük yaptı mı sen de ona kötülük yapıyorsun. Herkes böyle yapar. O bana yaptı, ben de ona yapıyorum. Kötülüğe kötülükle mukabele karşılık vermek, kötülüğe kötülükle karşılık vermek her kişinin kârı. Kâr iş demek. Herkesin işi bu. Kötülüğe kötülükle karşılık verirler. Kötü söz söylerse ben de senin der. Vurursa ben de sana vururum der. O bana yaptı, ben ona yaparım der. O benim harmanımı yaktı, ben de gidip onun harmanını tutuşturacağım der. O benim efendim koyunlarımı şey yaptı, ben de böyle yapacağım. Yani mukabele. Kötülüğe kötülükle karşılık vermek herkesin işi. Böyle oluyor zaten. Köylerde, şehirlerde, efendim her yerde böyle oluyor. Ama kötülüğe iyilikle karşılık vermek, kötülüğü iyilikle karşılamak er kişinin kârı. Onu herkes yapamaz. Her kişi yapamaz bunu. Er kişi yapar. Er kişi ne demek? Mert adam demek. Sağlam adam demek. Er kişi yapar bunu. Öyle. Er kişi olamamış efendim karaktersiz insanlar yapamaz. Karakteri zayıf insanlar yapamaz. Onlar içlerindeki duygularına esir olurlar. Ben küçükken hatırlıyorum bizim köyde bir çeşme başının üstünde köyün kenarında bir ara yerde şey vardı. Arkadaşın bahçesi vardı, gittik oraya. Meyveler filan yiyelim diye. Arkadaşın bahçesine. Sonra baktık ki bir de ne görelim? Birisi hızlı hızlı gidiyor. Elini cebine sokmuş, eli cebinde. Telaşlı gidiyor. Bağırdık. İsmini söyledik, şimdi söylemeyeyim ismini. Duymadı, gitti. Meğerse nereye gidiyormuş? Yani meğersem bizim onu yakalayıp bağlamamız lazımmış daha. Seslenmek değil. Akşam öğrendik ki o ara yol kestirme ana yolda yolun ön tarafına çıkıyor. Biraz bayırlı filan. Dereden geçiyor öbür tarafa kestirmeye çıkıyor. Birisinin köydeki bir düşmanının köyden hareket ettiğini görmüş. Ata bindi, yükleri yükledi, gidiyor. Tamam bu atla yoldan gidecek. Yolunu kesmiş, pusuya yatmış, sopayla kafasını parçalamış. Ölmedi ama ötekisi de. Ötekisi de ölmedi. Yani öldüresiye vurmuş da artık öldü sanıp öyle bırakmış. Efendim, o da ölmedi. Sonradan gene ayağa kalktı.
Yani düşmanlıklar böyle oluyor. Düşmanlıklar cinayetlere

götürüyor. Cinayetler karşı cinayetlere götürüyor. Toplumlar mahvoluyor. Ve üçüncü hadisi şerifle efendim konumuzu tamamlıyoruz. Bu da bu akşamdan sizlere hatıra olsun dinleyici kardeşlerimize. Burada dinleyenler de tabii şeyi şeriti dinleyenler de yapsınlar. Efendimiz buyuruyor ki Ela uhbirukum bi ehtali ehlil ardı yevmel kıyame. Racülün yekulu külle yevmin mi'ete merretin muhlisen la ilahe illallah vahdehu la şerikele illa men zade aleyhi. Abdullah İbni Mesud diye sahabeden Kur'an'ı çok iyi bilen efendim bir mübarek sahabi var. Rıdvanullah aleyhim ecmain. Abdullah İbni Mesud meşhur. Dört meşhur Abdullah'tan birisi bu. O naklediyor ki Peygamber Efendimiz şöyle buyurmuş. Bakın aklınızı başınıza toplayın, beni can kulağıyla dinleyin, dikkat, size bir şey haber veriyorum. Ela ukbirukum. Gene uyarıp öyle söylüyor Peygamber Efendimiz. Önemli olduğu için uyarıp söylüyor. Ela ukbirukum bi ehtali ehlil ardı amelen yevmel kıyame. Kıyamet gününde insanların hesapları görülmeyecek mi? Görülecek. Terazide tartılmayacak mı? Tartılacak. Bazı işlerin sevabı çok, bazısının az, bazısının daha çok değil mi? Daha çok. En sevaplı, en üstün iş ahirette efendim hangisidir? Yani ahirette en faziletli iş hangisidir? Ona haber veriyorum. Yeryüzü ahalisinin yani insanların kıyamet gününde ibadet ve yaptıkları hayırlar yönünden yaptıklarının en faziletlisini haber veriyorum. Dikkat size. Gözünüzü açın diyor Peygamber Efendimiz. Acaba zor bir şey mi? Acaba yapamayacağımız zor bir şey mi? Değil. Racülün bir adam ki yekulü külle yevmin her gün söylüyor. Mi'ete merretin 100 defa muhlisen ihlasla canı gönülden inanarak efendim sağlam bir kanaatle günde 100 defa söylüyor şu sözü. Acaba zor bir söz mü? Değil. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. La ilahe illallah vahdehu la şerikele. 100 tane bunu söyledi mi? Çok çok sevap olduğunu bildiriyor Peygamber Efendimiz. Yani bunun sevabı çok olduğunda adam da öteki insanlardan yükselecek, daha yükseğe çıkacak. Ama illa menzade aleyhi. Ondan daha ileride olanlar olabilir mi? Olabilir. Daha çok çekmişse o daha yukarı çıkar. Yani 100'den fazla çeken daha çok sevap alır, üste çıkar diyor. Bu da şeyi gösteriyor. Efendim zikrin sevabını gösteriyor. Zikir çok sevap. Peki bu zikrin anlamı ne? La ilahe illallah vahdehu la şerike leh ne demek? Tevhid bu. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok demek. La ilahe illallah Allah'tan başka ilah yok. Vahdehu bir daha tekrar ediyoruz yok dedikten sonra o bir tektir, bir tanedir. La şerike leh ortağı da yoktur. Elhamdülillah ala nimetil İslam. Çok şükür Allah bizi Müslüman etmiş. Kıymetini bilip de Müslümanca yaşamayı Allah nasip etsin. El Fatiha.

0: Gurbet Sohbetleri. Hocamız, gönül dostumuz, mürebbiyemiz Mahmut Esat Coşan'ın yurt dışında yapmış olduğu sohbetlerden derlediğimiz bölümü istifadenize sunduk. Hayırlı akşamlar dileriz.
1: Dinlediğiniz programa Akramedya web sayfası ve mobil uygulamasından erişebilirsiniz. Önerilerimiz bölümünden günün programlarına göz atarak dilediğiniz tüm programları tekrar dinleyebilir ve paylaşabilirsiniz. Play Store ve App Store'dan hemen indirin. Akramedya, sağduyunun sesi.
0: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Rabbini içinden yalvararak, korkarak, yüksek olmayan bir sesle sabah ve akşam zikret. An, gafillerden olma.
2: Akra.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekten bu Kur'an insanlara en doğru olan yolu gösterir. Salih ameller işleyen müminlere de kendileri için büyük bir mükafat olduğunu müjdeler.

0: en güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber.
1: İhlas Suresi. Sevgili dinleyenler, yüce kitabımız Kur'an-ı Kerim'de inancımızın özünün anlatıldığı Mekke döneminde indirilen İhlas Suresi'nden bahsedeceğiz bugün. 4 ayetten oluşmaktadır. Kur'an'ın ve İslam'ın özünü, tevhid inancını anlattığı için İhlas adını almıştır. Kafirun Suresi ile birlikte 2 İhlas

0: anlamında, İhlaseyn ve şirk ve nifaktan uzaklaştıran ikili anlamında, Mukaşkışateyn, Felak ve Nas sureleriyle birlikte de Allah'a sığınanlar anlamında Muavvizat adlarıyla da anılır.
1: Gerçek huzur ve mutluluk için en güzel rehber.
0: Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, müşrik, Yahudi ve Hristiyanların Allah hakkındaki sorularına cevap olarak İhlas suresini okumuştur. İhlas suresinde öz olarak tevhid inancı anlatılır. De ki, O Allah birdir. Allah samettir. Her varlık O'na muhtaçtır. O hiçbir şeye muhtaç değildir. Başvurulup yardım istenilecek tek varlık O'dur. O baba olmadı ve doğmadı da. Hiçbir şey O'na denk ve benzer değildir.
1: En güzel rehber. O, iyi ve doğru olana çağıran, gerçek huzur ve mutluluk kaynağı, felaha ulaştıran, kurtuluşa erdiren, insanlığa rahmet olarak indirilen rehber. Programın ses kayıtlarına akra.media sitesinden ulaşabilirsiniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

Resulullah aleyhissalatu vesselam buyurdu ki, size cehenneme girmeyecek kimseleri bildireyim mi? Cana yakın, uysal, yumuşak huylu ve kolay geçinilen herkes.

şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı başlıyor.

Akre FM stüdyolarından Şehri İstanbul programından merhabalar değerli dinleyenlerimiz. Yeniden sizlerle birlikteyiz. Selamlarımızı ve hürmetlerimizi ileterek bir İstanbul yolculuğuna daha çıkıyoruz. İstanbul'un tarih yolculuğuna. Bu programımızda şehrin fethinden bugüne dek imar hareketlerine göz atacağız. Ve ardından İstanbul'da metfun bulunan padişahların türbelerinin nerede olduklarından söz edeceğiz. Programımıza hoş geldiniz.

Fetih'ten sonra İstanbul'un imarına bakalım ve geçmişten bugüne şehrin gelişimine göz atalım. İstanbul Hayal ve Gerçek eserinden derlediğimiz notlarla. Fetih'ten hemen sonra İstanbul'un bakımsız ve kısmen harap durumda olduğu tarihi kaynaklar ışığında bilinmekte. Alim olduğu Zülay Sofya Fatih Sultan Mehmet Vakfı'na alınarak hemen camiye çevriliyor. Artık Ayasofya Camii adıyla anılacak olan yapımının yanına Türk vakıf sisteminin şenlendirme politikaları sayesinde başta medrese olmak üzere eklenen diğer yapılarla da kısa sürede bir külliye oluşuyor. Artarak devam eden Müslüman Türk nüfusunun ihtiyaçları doğrultusunda başka eski yapılarda yeni fonksiyonlarıyla kullanılmaya başlanıyor. Yeniden imar edilmeye başlayan şehirde inşa edilen mescitler etrafında mahalleler oluşmaya başlamış ve pek çok mahallede bu mescidin adı veya banisinin adıyla anılmaya başlanmış. Padişahlar, hanımları ve çocuklarıyla yönetimin çeşitli kademelerinde görev alan sadrazam, vezir, paşa gibi devlet ricalinden kişilerin yanı sıra halktan hayır sahibi zenginler tarafından da yaptırılan eserlerle şehir yeniden canlanmaya başlamıştı. İhtiyaca göre her tipte müstakil binaları inşa edilmekle birlikte büyük camilerin yanı sıra farklı fonksiyonlara sahip birkaç yapıdan oluşan külliyelerin inşasıyla şehrin imarı daha hızlı oluşmuştu. Külliyelerin sağladığı imkanlar sayesinde kalabalıklaşan şehirde çarşı ve hanların inşasıyla da ticaret hızla canlanmaya başlamıştı. Böylece Fetih'ten kısa bir süre sonra İstanbul idari merkez olmanın yanı sıra devletin en önemli ticari merkezi haline de ulaşmıştı. Tek tip yapılara göre farklı bir konuma sahip olan ve birçok fonksiyonu yerine getiren külliyeler, ekonomik ve sosyal ihtiyaçlara cevap vermenin yanı sıra farklı yapı tipleriyle şehrin silüetini olağanüstü hareketlendiren odaklar oluşturmuşlar. Bu odaklarda külliyelerin İstanbul'u bir kubbeler şehri haline getirdiği görülmekte. Topografik engebeleri en verimli şekilde kullanan yapı ustaları sadece mimari olarak değil, şehircilik konusunda tespit ettikleri çözümleri

başarılı bir şekilde bu külliyelerde dile getirmişler. Fetihten sonra şehirde ele alınan ilk büyük imar faaliyeti sur dışında yapılmış olan Eyüp Sultan Külliyesi. Türbe, cami, çift hamamla günümüze ulaşamayan medrese ve imaretten oluşan külliye 1454 yılında inşa edildi. 1800 yılında cami revaklı avlusuyla yeniden ele alındı. İstanbul'un fethinden yaklaşık 10 yıl sonra şehrin ortasında eski arabelerin bulunduğu yüksek bir tepe üzerinde yapımına başlanan Fatih Külliyesi, 108 bin metrekareden fazla alanı kaplaması sayesinde şehirdeki en büyük sosyal ve kültürel merkez olmuş. Bulunduğu mevki itibariyle şehrin sürriyetinde önemli bir noktada yer alan külliyenin camisi, özellikle Haliç yönünden kuvvetle algılanmakta. 1766 depremi sonrasında yeniden ihya edilen cami dışında 11 medrese, imaret ve türbeleriyle günümüze ulaşan külliyede 5 adet medrese, Darüşşifa, hamam, Sıbyan Mektebi ve Muvakkithane yok olmuş. Külliyede yapı tiplerinin birbirleriyle olan ilişkileri ve külliyenin bütününde görülen simetrik düzen, Süleymaniye Külliyesi hariç daha sonraki dönemlerde dahi pek ulaşılamamış bir olgunlukta. Yok olan bazı birimlerinin yanı sıra külliyeye 1742 yılında kütüphane, 2. Mahmut devrinde Nakşidil Valide Sultan Külliyesi'ni oluşturan türbe, sebil, çeşme, sıbyan mektebi ve imaret ilave edilmişti. Devam edelim. Üsküdar'da 1466'da inşa edilen Rum Mehmet Paşa Külliyesi cami ve türbeyle günümüze gelmeyen medrese, hamam ve imaretten oluşmuş. İkinci Mehmet devrinde sur içinde yapılmış olan iki bedesten, sandal ve cevahir bedestenleri çevresinde gelişmeye başlayan ticaret bölgesi, dükkan dizilerinden oluşan sokakların üzerinin kapatılmasıyla kapalı çarşıyı oluşturmuş. Bir kısmı çarşı içinde kalmakla birlikte özellikle de kapalı çarşı etrafında çeşitli dönemlerde inşa edilen hanlar dolayısıyla bu bölge büyük bir ticaret alanı olmuş. Etrafı dükkanlarla çevrili bir bedesten de Galata'da inşa edilmişti. Kapalı çarşının yakınında Sadrazam Mahmut Paşa kendi külliyesini inşa ettiriyor. Tabhaneli camisiyle türbe, çeşme, han ve çift hamamın erkekler kısmı mevcut olan külliyeden medrese, sıbyan mektebi, imaret, hamamın bir bölümü ve mahkeme binası günümüze ulaşmamış. Geniş bir alanda yer alan külliye yapılarının dağınık düzeni, şehrin bu bölümünün Fatih devrinde ulaştığı düzeni anlatması açısından önemli. Aksaray'da Sadrazam Murat Paşa tarafından inşa ettirilen 1471 tarihli külliyeden Tahphaneli Cami dışında medrese, hamam ve imaret yapıları zamanla yok olmuş. Vatan ve Millet Caddesi'nin kesiştiği noktada tek başına ayakta kalan caminin bugünkü çevresi özgün durumundan çok uzak. Vefa'da yer alan ve semte de adını vermiş olan Şeyh Vefa Külliyesi'nde yakın zamanda ihya edilen cami dışında çilehane ile türbe günümüze ulaşmış. Hamamı yok olan külliyenin 2. Beyazıt devrinde inşa edilen medresesine ait duvar parçaları aldığı için de mevcut. İstanbul'da Sultan II. Mehmet tarafından yaptırılan ilk saray, Eski Saray adıyla tanınmaktaydı. Günümüze ulaşmayan bu saray, Beyazıt'ta bugünkü İstanbul Üniversitesi merkez binalarının olduğu yerle yakın çevresini kaplıyordu. Saray burnunda yer alan Topkapı Sarayı'nın inşasını Sultan II. Mehmet başlatmıştı. Bugün hazine dairesi olan Fatih Köşkü ile Çinili Köşk, bu devirden kalan önemli birimler. Sur-i Sultaniye adı verilen sur duvarları içinde yer alan saraya 19. yüzyılın ortalarına kadar ihtiyaca göre birçok ilave yapılmış. Topkapı Sarayı konumu itibariyle Marmara'dan, Üsküdar kıyılarından, Boğaz'dan ve Haliç'le Galata'dan kuvvetle algılanan bir yapılar topluluğu. Saray bu görünümüyle şehir silüetinde müstesna bir yere sahip. Müzik
Cerrah Paşa ve Koca Mustafa Paşa semtleri arasında yer alan ve Sadrazam Davut Paşa tarafından yaptırılan külliye, ki 1485 tarihli, cami, medrese, türbe ve çeşmesiyle günümüze ulaşmış durumda. Dağınık bir yerleşim düzeni gösterdiği anlaşılan külliyenin avlusunun büyük bir kısmı zaman içinde özel mülkiyete geçmiş, külliye yapılarından imaret

ve Sıbyan Mektebi de yok olmuş. Çemberlitaş'ta Sadrazam Atik Ali Paşa'nın inşa ettirdiği külliyenin ki yine 1496 tarihli cami, türbe ve medresesi mevcut. Ticaret merkezinin yanı başında şehrin önemli yollarından biri olan divan yolu üzerindeki külliye binaları simetrik olmayan bir düzendi. Külliye yapılarından imaret ve kervansaray günümüze ulaşmamış. Caminin avlu duvarı üzerinde 18. yüzyılın ilk yarısında Hekimoğlu Ali Paşa Çeşmesi ilave edilmiş. Divan yolu üzerinde Sultanahmet'te yer alan Firuzae Camii 1495 tarihli 2. Bayezid devrinin hazinedar başısı tarafından inşa ettirilmiş. Yapı topluluğunun türbe, Sıbyan Mektebi ve Sebil gibi bazı bölümleri tramvay yolunun genişletilmesi sırasında yıktırılmış. 16. yüzyıla geldiğimizde Sultan II. Bayezid Külliyesi öne çıkan yapılardan, Yavuz Sultan Selim zamanında ise İstanbul'da önemli bir imar faaliyeti olmamış, bu dönem içinde inşa edilen yapılardan en önemlileri Bayezid Külliyesi bünyesinde yer alan Sultan II. Bayezid'in türbesiyle yanında bulunan kızı Selçuk Hatun Türbesi. Kervansarayla Muvakkithane günümüze ulaşmamış. Aşağıne imaret 2. Abdülhamit devrinde umumi kütüphaneye dönüştürülmüş ve önüne de devrin özelliğine uygun eklektik üslupta bir cephe giydirilmiş. İstanbul'un merkezinde meydanın çevresinde yer alan külliye binaları simetrik olmayan bir yerleşim düzenine sahip. 2. Bayezid devrinde Darüssade Ağası Hüseyin Ağa tarafından camiye çevrilerek, Küçük Ayasofya, hamam, türbe, zaviye, imaret ve han ilave ettirilerek külliyeye dönüştürülmüş. Bu yapılardan zaviye medreseye dönüştürülmüş, yok olan bir birimi Sıbyan Mektebi olmuş, imaret ve han da tamamen ortadan kalkmış durumda. Kanuni Sultan Süleyman tarafından inşa ettirilmiş olan Yavuz Selim Külliyesi, Fener sırtlarında Haliç'e hakim bir tepe üzerinde yer almakta olup şehrin bu yöndeki silüetinde önemli bir unsur teşkil etmekte. Cami, tabhaneler, Sıbyan Mektebi, türbeler ki Yavuz Selim ve Şehzadiler Medfun, günümüze ulaşmayan imaret, hamam ve dar-ı şifadan oluşan külliye, önce Hafsa Sultan daha sonra da Sultan Abdülmecit ve hanımlarından Servet Seza Kadın Efendi türbeleri eklenmiş. Sultanahmet Meydanı'nda yer alan İbrahim Paşa Sarayı, esası Sultan II. Bayezid devrine ait olmakla birlikte 1521 yılında onarım görerek Kanuni'nin sadrazamı İbrahim Paşa'ya verilmiş bir yapı, zaman içinde değişik müdahalelere uğramış. Günümüzde önceki programlarımızda bahsettiğimiz gibi Türk ve İslam Eserleri Müzesi olarak hizmet veriyor. 16. yüzyılda yarım asrı aşan görev süresinde yapmış olduğu çok sayıda eserle Mimar Sinan, İstanbul'da önemli imar faaliyetleri gerçekleştirmiş. Devletin siyasi ve ekonomik gücüyle doğru orantılı olacak şekilde artarak devam eden imar faaliyetlerinde 300'den fazla eserin yapıldığı bilinmekte. Şehrin önemli noktalarında yer alan anıt eserlerin etrafında şehrin gelişimi yönlendirilmiş. Mimar Sinan'ın eserlerini birçok programımızda, farklı bölümlerde aynı zamanda kendi anlatımıyla da tarihsel ayrıntılarla aktarmaya çalışmıştık. Şehzade Mehmet Külliyesi, Rüstem Paşa, Süleymaniye, Üsküdar'daki yapılar, Mihrimah Sultan Külliyesi ve daha nice birçok yapı bu dönemde öne çıkan önemli İstanbul eserleri arasında. Yine sonraki yıllarda Beşiktaş'ta Sinan Paşa Külliyesi, Topkapı'da Sadrazam Kara Mehmet Paşa Külliyesi, Edirne Kapı'da Mihrimah Sultan Külliyesi, Fatih Haydar'da Haydar Paşa Külliyesi, Kadırga Sokullu Mehmet Paşa Külliyesi, Azapkapı'da Haliç kıyısında Sokullu Mehmet Paşa Camii, Ayasofya Camii hazinesinde yer alan Mimar Sinan tarafından inşa edilmiş Sultan II. Selim Türbesi, Üsküdar'da Atik Valide Sultan Külliyesi, Kasımpaşa'da Piyale Paşa, Eyüp'te Zal Mahmut Paşa Külliyeleri, Üsküdar'da Şems Ahmet Paşa, Tophane'de Kılıç Ali Paşa, Ayvansaray sırtlarında Kazasker İvaz Efendi tarafından yaptırılmış İvaz Efendi Camii, Mimar Sinan'ın son yıllarında ele alınan Darüssade Ağası Mehmet Ağa tarafından Mimar Davut Ağa'ya inşa ettirilen Fatih Çarşamba'daki Mehmet Ağa Külliyesi, Fatih Ülkay-ı Şerif'te Mesih Mehmet Paşa Külliyesi, Nişancı'da Nişancı Mehmet Paşa, Fatih Karaman'da Hafız Mehmet Paşa, Marmara'ya hakim bir tepe üzerinde yer alan Cerrah Mehmet Paşa Külliyesi, Topkapı'da sur dışında inşa edilen Takkeci İbrahim Ağa Külliyesi,
16. yüzyıl sonlarında Divan Yolu'nda Koca Sinan Paşa,

ve birçok önemli yapı bu dönemde zikredilebilecek eserler arasında ve önemli bir bölümü de yüzyıllardır ayakta, günümüzde hemen yanı başımızda. Gelelim 17. yüzyıla. Ayasofya Camii Azerisi'nde yer alan Sultan 3. Mehmet Türbesi, Sultan 1. Ahmet tarafından inşa ettirilmiş. 1. Ahmet tarafından yaptırılıp semt adını veren Sultan Ahmet Külliyesi yine İstanbul'un simge tarihi yapılarından biri aynı zamanda malumunuz. Farklı yerlere göz attığımızda Vezneciler'de Kuyucu Murat Paşa, Vefa'da Ekmekçizade Ahmet Paşa Külliyeleri, Haseki'de Bayrampaşa Külliyesi, ticaretin yoğunlaştığı Kapalı Çarşı ile Mercan arasında yer alan Hanlar bölgesinde Mahbeyi Kerkösen Valide Sultan tarafından yaptırılan Valide Hanı, Üsküdar'da Çinili Külliye, Saraybonu'nda Haliç'e bakan deniz surları üzerine inşa edilen Sepetçiler Kasrı, Divan Yolu üzerinde Köprülü Külliyesi, Vezir Hanı, Eminönü'nde Yeni Cami Külliyesi, Mısır Çarşısı, Yeni Cami Külliyesi, Çarşı Kapı'da Merzifonlu Kara Mustafa Paşa Külliyesi, Saraçhane'de Amcazade Külliyesi, Fatih'te inşa edilen Şeyhülislam Feyzullah Efendi Külliyesi 17. yüzyılın eserleri arasında zikredilebilir. 18. yüzyıla uzandığımızda Çarşı Kapı'da yer alan Çorlulu Ali Paşa Külliyesi, Beyazıt'ta yer alan ve esası Fatih devrinden olmakla birlikte bu yüzyılın başlarında Emetullah Gündüş Valide Sultan tarafından inşa edilen Simkeşhane binası, daha sonra İlhak Kütüphanesi'ne dönüştürülmüş, Üsküdar'da Yeni Valide Sultan Külliyesi, Vezneciler Şehzade Camii arasında Nevşehirli Damat İbrahim Paşa Külliyesi, Üsküdar'da Ahmediye, Çarşamba'da Şeyhülislam İsmail Efendi Külliyesi, Topkapı Sarayı'nın birinci kapısı önünde yer alan Sultan 3. Ahmet Çeşme ve Sebil'i, ki anıtsal özelliklerden biridir, abidevi çeşmeler arasında en önemlilerinden biri olarak sayılabilir. Farklı yerlerde yapılan yine benzer çeşmelerle dikkat çekiyor bu dönemde. Vefa'da Atıf Efendi Kütüphanesi, Cağaloğlu Hamamı, yine Cağaloğlu'nda Hacı Beşir'a Külliyesi, Vezneciler'de yapılan medreseler, Kapalı Çarşı'nın hemen yanı başında 1. Mahmut tarafından inşa ettirilen, Sultan 3. Osman tarafından tamamlattırılan Mahmudiye Külliyesi, Laleli Külliyesi, Üsküdar'da Ayazma Külliyesi, Laleli'de Ragıp Paşa, Sirkeci'de 1. Abdülhamit tarafından inşa ettirilen külliye, Unkapanı'nda Şemsefa Kadın Külliyesi bu dönemin önemli yapıları arasında. İstanbul'daki imar faaliyetlerinde 19. yüzyıla uzandığımızda bu yüzyılın başında 1801 yılında Üsküdar'da inşa edilen Selimiye Külliyesi, cami, hamam, muvakkithane, sıbyan mektebi, çeşme ve tekke ile günümüze ulaşmayan 97 dükkan, kerestehane, mumhane, hanlar, boyahaneler ve fırından oluşan büyük bir külliye olmuş. Fatih'te 2. Mahmut devrinde inşa edilen Nakşidil Valide Sultan Külliyesi, Topkapı Sarayı'nın bir parçası olarak eklenen Alay Köşkü, Tophane'de Nusretiye Külliyesi, Koca Mustafa Paşa'da Küçük Efendi, Beyazıt'ta 2. Mahmut tarafından yaptırılan Yangın Kulesi, Divan Yolu üzerinde 2. Mahmut Külliyesi, Cağaloğlu'nda Babali Binası ve İzmir'in Valide Sultan tarafından 1845'te inşa ettirilen Vakıf Kureba Hastanesi, Fatih'te yer alan Sultan Abdülmecid tarafından yaptırılan Hırka-i Şerif Camii ki 1851 tarihli, Ortaköy'de 1853 tarihli ve İstanbul'un simge yapılarından biri Büyük Mecidiye Camii, 1855'te tamamlanan Dolmabahçe Camii, Sultan Abdülmecid'in inşa ettirdiği Dolmabahçe Sarayı, Sultan Abdülaziz'in Beylerbeyi Sarayı, 1910 tarihli Çırağan Sarayı, Silivri Kapı'da Bala Külliyesi, Aksaray Meydanı'nda Sultan Abdülaziz'in annesi Pertemniyay Valide Sultan tarafından inşa ettirilen külliye, yine bu dönemde demir yolunun kurulması neticesinde inşa edilen Sirkeci Garı, Alman bir mimar tarafından yapılmış, Topkapı Sarayı'nın dış avlusunda Sultan II. Abdülhamit tarafından Fransız bir mimara inşa ettirilen Müze-i Hümayun binası, Cağaloğlu'nda Düyun-u Umumiye binası, Haydarpaşa'da Tıbbiye Mektebi, 19. yüzyıl eserleri arasında zikredilebilir.
20. yüzyıla bakacağız son olarak. Mimar Kemalettin tarafından 1900 yılında ele alınarak yeniden ihya edilen Çapa Öğretmen Okulu, Sirkeci'de Posta Telgraf Nezareti 1905-1909 yıllarında yapılmış, bugün PTT binası olarak hizmet vermeye devam ediyor. Bugün Tapu Kadastro binası olan 1910 tarihli Sultanahmet'teki Defter-i Hakani, Sultan 5. Mehmet Reşad'ın türbesi Eyüp'te, Suriçi İstanbul'da ilk toplu konut olarak ele alınan apartmanlar, Sirkeci Bahçekapı arasında ticaret bölgesinde yer alan vakıf hanları, 20. yüzyılın eserleri ve artık bundan sonra tamamen şehirleşmenin hızla artması ve tarihi yapılardan uzaklaşılarak betonarme yapıların çoğalması ve sonrasında işte bugün tırnak içi modern, ultra lüks konutlarla bezeli bir İstanbul karşımızda. İstanbul'un fethinden bugüne dek imarı işte bu şekilde. Adını andığımız, zikrettiğimiz birçok eser yüzyıllardır ayaktalar. Günümüzde hizmet vermeye devam ediyor nice camiler, medreseler, kütüphaneler. Ve artık her biri İstanbul'un simge yapıları haline gelmiş durumda. Ancak günümüzde ise daha modern yapılar o kadar uzun ömürlü olamıyorlar maalesef. Tanıtımlarında estetik, konfor, ferah, şehir, parklar, yeşil alanlar gibi farklı kelimelerle birkaç metrekareye sıkıştırılmış hayatlardan ibaret bir yaşam sürüyoruz artık beton bloklar içerisinde İstanbul'da. Şehrin nüfusunun hızla arttığını gördüğümüzde, her geçen gün trafik çilesinin daha da katlanılmaz halde yaşandığımızı hatırladığımızda ve yapılan yeni konutlarla şehrin nüfusunun üstüne daha da bir kalabalık beklentisi ekleneceğini düşündüğümüzde, artık yaşanmaz, artık İstanbul doldu taştı, daha bu şehir ne kadar kaldıracak serzenişleri arasında yine de vazgeçemediğimiz, bırakamadığımız, her gün aynı çileyi çekmeye devam ederek ama bir türlü kopamadığımız bu şehirde daha da her gün kalabalıklaşmaya, yoğunlaşmaya devam ediyoruz. İşte böyle enteresan bir şehir. Çünkü içerisinde Boğaziçi'ni, tarihi yapıları, büyük bir medeniyetin eserlerini gizliyor da onlarla ferah bir nefes almaya, onlarla geçmişimizi hatırlamaya ve bu şehrin tadına varmaya çalışıyoruz. Güzelliklerini görmeye devam edeceğiz.

Şehri İstanbul programımız devam ediyor Akra'da değerli dinleyicilerimiz. İstanbul'u sultanlardan söz edeceğiz bu kez Haldun Hürel'in notlarından. İstanbul'un fethinden önceki 6 padişah öldüklerinde Bursa'da defnedilmişlerdi. Son padişah 6. Mehmet Vahdettin'in mezarı ise Suriye'de. 36 Osmanlı Sultanı içinde yurt dışında gömülü olan tek sultan da o. Diğer 29 padişahın türbeleri ise İstanbul'da. Bunlara İstanbullu sultanlar diyorum demiş yazar. Bu türbelerin bazıları sadece bir padişah için, kimileri de kendilerinden önceki veya sonraki padişahlarla birlikte aynı türbenin içinde metfunlar. 1. Mustafa'ya dek ilk 14 Osmanlı sultanı kendi adlarıyla bilinen türbelerinde yatar. Her sultan için başka başka türbe inşa etme geleneği ise Sultan 1. Mustafa'dan sonra son dönemlere dek artık uygulanmamış. Bu sultandan sonra sadece 7 türbe yapılmıştır İstanbul'da. Aslında 1. Mustafa'ya özellikle türbe yapılmamıştır. Her sultan daha ölmeden kendi türbesini inşa ettirmesine karşın Mustafa için böyle bir şey yapılmamıştır. Akıl sağlığı yerinde değildir ama bununla birlikte iki kez tahta çıkmıştır. Kapatıldığı yerde 1639'da aniden ölünce başka bir sultanın yanına defnedilmesi düşünülmemiş. Bu nedenle de acil bir mezar bulunabilmesi için cenazesi 17 saat bekletilmiş. Bu sıkıntılı süreçte Evliya Çelebi'nin babasının önerisiyle hemen yakındaki Ayasofya Camisi'nin bahçesindeki eski bölgeye defnedilmesine karar verilmiş Mustafa'nın. Ama bu mekan kandillerindeki zeytinyağları için depo olarak kullanıldığından zemininde toprak bulunmuyormuş. Sonunda daha fazla oyalanmamak için has bahçeden hemen toprak getirtilmiş ve Mustafa'nın naaşı örtülebilmiş. Daha sonra Sultan İbrahim ve son dönemlerden de 5. Murat bilinçli şekilde gömülmemişlerdir atalarının yanına. İstanbul sultanlar nerelerde metfunlar? Bu sorunun cevabı var bu makalede. Kanuni Sultan Süleyman'ın Süleymaniye Camii'nin arkasındaki türbesinde 2. Süleyman ve 2. Ahmet'te bulunur. 1. Ahmet'in Sultanahmet'teki türbesinde ise 2. Osman ve 4. Murat vardır. Ayasofya avlusundaki türbede 1. Mustafa ve İbrahim metfundur. Yine Ayasofya bahçesindeki kubbeli 3 ayrı türbede de İstanbul'da vefat eden ilk sultan olan 2. Selim, ayrıca 3. Murat ve 3. Mehmet yatarlar. Sirkeci Yeni Camii Hatice Turhan Sultan Türbesi ise İstanbul'daki en büyük türbedir ve içinde tam 5 sultan bulunur. 4. Mehmet, 2. Mustafa, 3. Ahmet, 1. Mahmut ve 3. Osman. Bunların arkasındaki türbede de 5. Murat yatar. Laleli Camii türbesine gelince burası 3. Mustafa'ya aittir ama yanında 3. Selim de metfundur. Sirkeci'ye döndüğümüzde Yeni Cami'nin az gerisindeki 1. Abdülhamit türbesinde 4. Mustafa da vardır. Divan yoluna çıktığımızda buradaki harikulade türbenin içinde ise 2. Mahmut, Abdülaziz ve 2. Abdülhamit yatarlar. Tek başına yatan sultanlardan Fatih Sultan Mehmet, oğlu 2. Bayezid, bunun oğlu Yavuz Sultan Selim, Suriye'nin de kendi isimleriyle anılan camilerin avlularındaki türbelerindedirler. 5. Mehmet Reşat ise Eyüp'teki Harikulade Türbesi'nde. Abdülmecid de Yavuz Sultan Selim Camii'nin hasiresindeki Sade Türbesi'nde bulunmakta. Sultan Abdülmecid'in kendi camisinin ve sarayından Dolmabahçe'de çok uzaktaki bu mekanı seçmesinin en önemli nedeni atası Yavuz Selim'in hayranı olmasıydı hiç şüphesiz. Osmanlı padişahları işte bu yapılarda metfunlar.

0: geldik. Böylelikle bir programımızın daha sonuna değerli dinleyicilerimiz. Yeni bir Şehri İstanbul programıyla tekrar birlikte olmak temennisiyle hayırlı günler diliyoruz. Hoşçakalınız.
1: Şehri İstanbul. Türkiye'nin kalbi İstanbul'un geçmişten günümüze önemli şahsiyetlerinin, mimarisinin, kültürünün, sanatının, semtlerinin, sosyal hayatının ve edebi yönünün anlatıldığı Şehri İstanbul programı sona erdi.

90 Saniyede Edebiyat. Dilimizi, kültürümüzü zenginleştiren temalar, terimler ve kelimelerin anlamlarını sizler için 90 saniyeye sığdırdık. Kelimelerin geçmişten bugüne taşıdığı anlamları öğrenmek, edebiyatın inceliklerine kulak vermek için siz de bize katılın. 90 Saniyede Edebiyat, her gün Akra'da.

O şefaati umulan Allah'ın sevgilisidir ki onun şefaati insana şiddetle hücum eden korku esnasında

0: Ölüm bizi Allah'ımıza kavuşturan en ulvi hadisedir. Dünyaya geldik, onun eserlerini gördük, onun emirlerindeki isabete inandık, onun eserlerine gönlümüzden vurulduk. Şimdi de sevine sevine ona kavuşmayı özlemeliyiz.
1: Şeyh Şami.
2: Yol arkadaşım Akra hep yanımda.

Ya ilahi, kasırım şükründe ben. Kul senin, ihsan senin, gufran senin. Ehli taksirim, senin yolunda ben. Kul senin, ihsan senin, gufran senin. Bunca isyan eyleyip dönsem sana, nefse karşı gelir lütfun bana. Sen bir ulu padişah, ben bir geda. Kul senin, ihsan senin, gufran senin. Söylenir vasfına Rabbul Alemin. Gafiruz zunubu hayrur rahimin. Eyle hakkı ya keremler, ya muin. Kul senin, ihsan senin, gufran senin.

Allah'ım, ey Rabbimiz, bize dünyada da güzellik, ahirette de güzellik ver ve bizi cehennem azabından, ateşinden koru.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerjik hastalıklara yatkın olan bireyler, işte dönem dönem döküntüsü olan, kaşıntısı olan, hocam ilaç alerji yapıyor, şunu yiyorum, kabarıyorum, kaşınıyorum ya da işte bunu yiyorum, ishal oluyorum gibi, yani hani vücudum bunu tolere etmiyor gibi, ya da işte ellerim kış aylarında çatlıyor, kızarıyor, işte şey oluyor falan, kanamalar oluyor gibi. Yani alerjiye yatkınlık ifade eden şikayetleri olan hastalarda mutlaka o ajanlardan uzak durmak alerjik hastalıkların en iyi çözümüdür yani. Ama onun dışında da tamam ben bunu yemiyorum ama bir kere bir yedim, alerjik reaksiyon başladı. Şimdi bundan nasıl kurtulabiliriz diyecek olursak, ufak tefek hani hastanın durumuna göre, hastalığının çeşidine göre, şikayetlerinin seviyesine göre ilaç takviyeleri önerebiliyoruz. Alerjik rahatsızlıklarda bireylere mutlaka şey tavsiye ediliyor. Yani evinizde ne kadar ihtiyacınız olmayan ürün varsa azaltın. Böyle yünlü, tüylü şeylerden uzak durun. Elbiselerden, halılardan, battaniyelerden minimuma indirmeye çalışın. Evinizi mutlaka sık sık havalandırın. Perdelerinizi ayda bir mutlaka yıkayın. Bol deterjanlı değil. Özellikle bu yumuşatıcılar vesaire, onlardan uzak bir şekilde. Onun dışında da yine yatmış olduğunuz odada yine minimum eşya, yani biblolar, ondan sonra yani toz tutacak deodorantlar, bunlardan uzak
2: kozmetik
1: duralım.
2: Kozmetik ürünler.
1: Bir de bu yatak çarşafları ve nevresimler, yani burada mite dediğimiz işte insan hücrelerinin dökülmesiyle ortaya çıkan bir takım alerjenler var. En sık gördüğünüz alerji çeşitlerinden bir tanesi bu. Biz gece uyurken yani mesela yüzümüzden, saçımızdan, kaşımızdan bir şeyler, yani hücreler dökülüyor ve yastıklarımıza, işte yorganlarımıza, çarşaflarımıza ve biz onları soluyoruz. En çok alerji de bu tür mitlardan kaynaklandığı ortaya çıkmış. O yüzden şeyde dikkat etmek lazım. Yani odanın çok iyi havalandırılması, çok sıcak olmaması, yine ideal bir oda sıcaklığı 24 dereceye kadardır. Yani 18 ile 24 derece arasındadır. Çok aşırı sıcak ortamlarda mikroorganizmalarda da çoğalma olur. Çok sık bir şekilde yatak çarşaflarının, nevresimlerinin değiştirilmesi. Bu gibi önerilere gerçekten dikkat etmek lazım.
2: Evet.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.
3: Akra açıksa yalnız değilsiniz.

çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

Bu Kur'an insanlara bir tebliğdir. Hem de onunla insanların uyarılmaları, Allah'ın ancak tek bir ilah olduğunu bilmeleri ve akıl sahiplerinin de düşünüp öğüt almaları içindir. Muhakkak ki size hem gereken şeyleri açıklayan ayetler, hem de sizden evvel gelmiş

0: Derden misaller hem de Allah'ın emirlerine uyup azabından korkanlar için bir öğüt indirdik. O Kur'an bütün alemlerin huzuru ve düzeni için ancak bir öğüt ve uyarıdır. Resulüm, bu kendisiyle insanları uyarman ve inananların da düşünüp öğüt alması için sana indirilen bir kitaptır. Andolsun ki biz bu Kur'an'da insanlara belki öğüt alırlar diye her türlü misali verdik. Hiç kuşkusuz düşünüp öğüt almaları için biz bu ihtarları şu Kur'an'da türlü türlü şekillerde tekrar tekrar anlattık.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Akra, akra, akra.

İyilik yapmakla ilgili 3 hadis-i şerif. Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurmuştur. Kim bir iyilik yapmak ister de yapamazsa, Allahu Teala Hazretleri bunu yapılmış mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet bir kimse iyilik yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Allahu Teala o iyiliği 10 mislinden başlayıp 700 misliyle, hatta kat kat fazlasıyla yazar. Kim bir kötülük yapmak ister de vazgeçerse, Cenab-ı Hak bunu mükemmel bir iyilik olarak kaydeder. Şayet insan bir kötülük yapmak ister, sonra da onu yaparsa, Cenab-ı Hak o fenalığı sadece bir günah olarak yazar. İnsanların en hayırlısı insanlara faydalı olandır. Yoldan insanlara eziyet veren bir şeyi gidermek sadakadır.

nasihat veren hikayeler. Nasihat, insanları iyiye, doğruya yönlendiren öğütlerdir. Bazen anlamlı bir hikaye hayatımıza yön vermemizi sağlar. Nasihat veren hikayeler başlıyor.

Osmanlı padişahlarından Kanuni Sultan Süleyman, 3. Selim ve 3. Murat dönemlerinde baş mimar olarak görev yapan Mimar Sinan, yaptığı eserleriyle dünya tarihine adını yazdırmıştır. Mimar Sinan, 81 cami, 51 mescit, 55 medrese, 26 Darül Kurra, yani Kur'an öğretilen ve hafız yetiştirilen mektepler, 17 türbe, 17 imarethane, 3 Darüşşifa, hastane, 5 su yolu, 8 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam olmak üzere hayatı boyunca 375 eser inşa etmiştir. Mimar Sinan'ın en büyük eseri ise 86 yaşında yaptığı ve ustalık eserim diye takdim ettiği Edirne'deki Selimiye Camisi Dünya Kültür Mirası listesindedir. Mimar Sinan eserlerindeki ustalık ve ince işçilikle yüzyıllardır hayranlık uyandırmaya devam ediyor.

Süleymaniye Camii'nin inşası tamamlanmış, ibadete açılacağı gün ilan edilmişti. O gün gelince İstanbul'un her yanından insanlar bu eşsiz eserin açılışında bulunmak için şehrin bu noktasına akın etmişti. Herkes hayranlıkla bu Türk mucizesini seyrediyordu. Fakat bunlar arasında bulunan bir çocuk, "Aa, şu minareye bakın, nasıl eğri!" diye bağırıyordu. Herkes de bakıyordu ama bir eğrilik görmüyordu. Çocuğun minarelerden biri için eğri dediği Mimar Sinan'a kadar ulaştı. Koca mimar hemen çocuğun yanına geldi ve ona, "Yavrum, hangi minare eğri, göster bana," dedi. Çocuk da, "İşte şu," diye minarelerden birini gösterdi. Mimar Sinan hemen adamlarını topladı, uzun halatları birbirine ekletip minareye bağlattı. "Çekin yukarı doğru," diye çektirmeye başladı. Çocuğa da, "Oğlum, bak bu minareyi doğrultturuyorum. Sen dikkat et, dosdoğru olunca haber ver," dedi. Adamlar gerçekten düzeltiyormuş gibi çekiyorlardı. Çocuk bir süre sonra, "Tamam, minare doğruldu," diye bağırdı. İşçiler çekme işini bırakıp halatları çözdüler. Başından beri olaya tanık olan Sinan'ın ustalarından biri, herkesin kafasını kurcalayan o soruyu Mimar Sinan'a yöneltti. "Ulu mimar başımız, sen herkesten iyi biliyorsun ki minarede eğrilik falan yok. O halde niçin düzeltmeye kalkıştın?" Mimar Sinan'ın cevabı, inceliğin, anlayışın ve hoşgörünün simgesiydi. "Ben bilmez miyim minarede eğrilik olmadığını? Ama çocuğun kafasındaki minare eğri intibağını da öyle bırakamazdım. Bu yönteme başvurdum ki çocuğun kafasındaki eğri kanaati silinsin, yoksa her yerde çocuk aklıyla minarenin eğri olduğunu söyler, sonra gerçekten eğri olduğu şeklinde bir inanç yayılırdı."

Yine efendim, vakitlerden bir vakit İstanbul bir su problemi içerisindedir. Padişah Kanuni Sultan Süleyman Mimar Sinan'ı çağırır ve halkımız su sıkıntısı çekiyor. Acaba bu su sıkıntısını karşılamak için ne düşünürsün der. Sinan der ki, Sultanım ben İstanbul'un çevresini bir dolaşayım, dışarıda mevcut suları İstanbul'a getirmenin mümkün olup olmadığına bir bakayım ve ondan sonra size bir cevap veririm. Mimar Sinan atına biner, yanına yardımcılarını da alır, Çekmece'den başlayarak kıyıları dolaşır, Beşiktaş'a kadar İstanbul'un kıyılarındaki dereleri ve akan suları tespit eder. Bu suların önüne baraj yapıldığı takdirde nereye kadar yükselir, nereden nereye kemer yapılarak İstanbul'a getirilebilir, günlerce bunun hesabını yapar ve Kanuni'nin huzuruna çıkar. Sultan sorar, Mimarbaşı, İstanbul'a su getirmek mümkün müdür? Sinan, Sultanım mümkündür ancak çok ağır bir şartı var der. Nedir o mimarbaşı? Sultanım, altın dolu keseleri uç uca dizmek şartıyla ancak İstanbul'a su gelebilir. Kanuni Sultan Süleyman'ın cevabı şu olur. Mimarbaşı, ben keseleri uç uca değil yan yana dizmeye razıyım. Yeter ki sen suyu getir. Bunun üzerine Mimar Sinan kolları sıvar, İstanbul'un dışındaki suları Kağıthane civarında belli yerlerde toplar, oradan da dere içlerine büyük geçitler yaparak İstanbul'a getirir ve şehrin belli meydanlarında umumi çeşmeler yaparak suyu akıtır. Bu çeşmelerin tamamı da 40'ı bulur ve 40 çeşme suları akmaya başlar. Fakat o güne gelinceye kadar musluk gibi bir adet olmadığı için sular boşa akıp gitmektedir. O gün çok pahalıya mal olan suyu artık bostanlara, yollara akıtmak istemiyorlar ve ilk defa İstanbul'da lüle dedikleri musluğu çeşmelere koyuyorlardı. Su pahalıya geldiği ve kıymet kazanmaya başladığı için Kanuni bir ferman çıkarır ve der ki, İstanbul meydanlarındaki umumi çeşmeler halkın malıdır. Hiç kimse bu çeşmelerden gizlice yer altından evine su alamayacaktır. Kanuni bu umumi kaidenin bir de istisnasını koyar ve bu özel olarak Sinan'a iletilir. Denir ki, sen İstanbul'a böylesine güzel bir çalışma sonunda 40 çeşme sularını getirdin. Sadece sen özel olarak evine bir lüle su alabilirsin. Bunun üzerine Süleymaniye civarındaki meydan çeşmesinden Sinan'ın evine bir yol yapılarak su akıtılır. Böylece efendim, Mimar Sinan evinde özel suyu olan tek kişi olur.

Mimar Sinan Şehzadebaşı Camii'ni, Süleymaniye Camii'ni ve Edirne'deki Selimiye Camii'ni yaptıktan sonra yaşlanır. Devir elbette hep öyle geçmemiştir. İtibarının yüksekte olduğu devirde kendisinin kıymetini takdir edenler bir bir bu dünyadan göçmüşlerdir. Kanuni vefat etmiştir, yerine başka padişahlar geçmiştir ve Mimar Sinan 99 yaşına gelmiştir. Çevresindeki dostları göçtüğü için de kendisi İstanbul'da adeta yapayalnız kalmıştır ve yeni bir nesil yetişmiştir. Günlerden bir gün Sinan'ın kapısına birisi gelip kapıyı çalar. Sinan bastonuna dayanarak kapıyı açar ve "Buyurun," der. Gelen insan, "Ben Topkapı Sarayı postacısıyım, sizi divana çağırıyorlar," der. Koca Sinan bu ihtiyar halinde dostlarının tümünün göçüp gittiği, kendisini eserleri inşaat halindeyken görenlerin kalmadığı bu ihtiyar dünyada, "Acaba Topkapı Sarayı'na niye çağrılıyorum?" diye bastonuna dayana dayana gider. Saraya girer, orada bir soruşturma heyeti kurulmuştur. Kadılar, ulemalar ve o günün vekilleri Sinan'a şöyle derler. "Sinan Ağa, hakkında şikayet var. Eve su almak yasak olduğu, hiç kimse evine özel olarak su almasın diye padişah fermanı olduğu halde senin evinde özel su varmış." "Evet, var," der Sinan. "Cihan padişahı bana öyle özel olarak müsaade etmişti. İstanbul'a yaptığım su hizmetinden dolayı sadece benim şahsıma müsaade etmişti de almıştım. O zaman şu müsaadenizi, fermanı görelim de ses çıkarmayalım. Kimseye verilmemesine rağmen sizinki devam etsin." Sinan, "Ben o zaman Cihan padişahından ferman istemekten hicap etmiştim. Fermanım falan yok ama su benim evimde akıyor. Divan müşkül durumda kalır. Sinan büyük hizmetler etmiştir. Evinde suyu aksın," şeklinde konuşmalar olur. Oradan başkaları cevap verir. "Bu Ali Osman'a hizmet eden sadece Sinan mı? Sinan gibi daha nice hizmet edenler vardır. Ya onların da evine özel su verilsin, ya da Sinan'a da bu ayrıcalık tanınmasın." Divanda uzun münakaşalar sonucunda son olarak verilen karar şudur. Sinan gibi diğer hizmet edenlerin de evine su bağlanamayacağına göre Sinan'a verilen su kesilmeli, fakat şimdiye kadar kullandığı su fermansız kullandığı için bir cezaya mucip olmamalıdır. Bu karardan sonra Sinan evine gelir, üzgün, bezgin fakat fazla müteessir değildir. Çünkü Sinan hizmetini Allah Celle Celaluhu için yapmıştır. Kendisine bir ayrıcalık tanınsın, özel bir mükafat verilsin diye değil,

Hakkı Efendim, Mimar Sinan, 100 yaşına girerken hastalanıp yatağa düşer. Vefat sırasında bir bezi suya batırıp da dudağına çalmak isterlerken, bakarlar ki evindeki musluktan su akmıyor. Sonuçta İstanbul'a su getiren,

0: Koca Sinan susuz bir evde vefat eder. Yaşanan bu olayı başucunda konuşanlara Sinan'ın verdiği cevap takdire şayandır. Der ki, biz hizmetimizi dünyada bir bardak suya satacak kadar menfaat düşkünü değiliz. Biz hizmetimizi Allah için yaptık ve mükafatını da ahirette bekliyoruz. Bu acıdan müteessir değiliz. Hey gidi yalan dünya hey! İstanbul'u o kadar zor şartlarda suya kavuşturan Koca Sinan, düşünün ki susuz bir evde vefat ediyor. 17 Temmuz 1588 tarihinde İstanbul'da vefat ettiğinde ardında yüzlerce mimari eser bırakan Sinan'ın beyaz taşlı sade bir yapı olan türbesi, şaheseri olarak nitelendirilen Süleymaniye Külliyesi'ndeki Haliç Duvarı'nın önündedir sevgili dinleyiciler. Büyükçekmece Köprüsü üzerinde kazılı olan mührü ise onun mütevazı kişiliğini de yansıtmaktadır. Mühür şöyledir efendim. El fakirul hakir ser mimarani hassa, değersiz ve muhtaç kul, saray özel mimarlarının başkanı. İstiklal şairimiz Mehmet Akif Ersoy bir şiirinde Mimar Sinan'dan ve Süleymaniye Camii'nden de şöyle bahseder. Yıkmak insanlara yapmak gibi kıymet mi verir? Onu en çolpa herifler de emin ol becerir. Sade sen gösteriver, işte budur kubbe diye iki ırgatla iner şimdi Süleymaniye. Ama gel kaldıralım dendi mi? Heyhat, o zaman bir Süleyman daha lazım yeniden, bir de Sinan. Ruhun şad olsun ey koca usta.
1: Nasihat veren hikayeler sona erdi.

Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin ahlakını sordular. Hazreti Ayşe-i Sıddık'a validemize. Nasıldı Resulullah'ın ahlakı? Şimdi bu bir cümleyle cevap verilir mi böyle bir soruya? Nasıldı Resulullah'ın ahlakı? Ey anamız, ey müminlerin annesi, ya ümmel müminin, ya Ayşe, ya Ayşe-i Sıddık'a, Resulullah'ın ahlakı nasıldı diye sordular. Ne cevap verdik? Ümmel müminin, sen Kur'an-ı Kerim'i okumaz mısın? Kâne hulukuhul Kur'an. Sen Kur'an-ı Kerim'i okumaz mısın? Resulullah'ın ahlakı Kur'an-ı Kerim idi. Neyse o. Allah neyi emretmişse o. Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem, peygamberlerin serveri, kainatın önderi, ekremül halk, insanların, mahlukatın, cinlerin en şereflisi, eşrefi mahlukat, Peygamber Efendimiz, hem çok merhametli, hem de çok celadetli ve kahraman. Denge var. İkisi de var. Efendim, harpte en önde, en kahraman, efendim, sulhta en merhametli, en efendim, şeyli, fakirlere, fukaraya iyilik yapan, elindekini sonuna kadar veren. Mesele, ahlakı her yönüyle almak. Bir tarafını alıp bir tarafını bırakmak değil. Bir tarafını alıp bir tarafını bırakırsa yarım ahlak olur. İslam ahlakı nasıldır? Müsamahadır. Efendim, hoşgörü diyorlar şimdi. Hoşgörü, hoşgörü, hoşgörü. Yunus Emre hoşgörülüymüş. Mevlana Celaleddin Rumi hoşgörülüymüş. Vallahi de billahi de değil. Ya bunlar Yunus Emre'yi okumuyorlar, Mevlana Celaleddin'i tam okumuyorlar, ya da yalan söylüyorlar.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

İslam medeniyeti, tarihin her döneminde farklı alanlarda örnek ve önder şahsiyetler yetiştirmiştir. Peygamber yolunun şaşmaz takipçisi, hadis ve sünnetin muhafızı, hadisçilerin önderi olarak nitelenen İmam Buhari de hadis, fıkıh, tarih, tefsir gibi birçok alanda kendisini yetiştirmiş çok yönlü bir alim, aynı zamanda ilmiyle amil, abid, zahid ve örnek bir şahsiyettir. Değerli Akra dinleyicileri, programımızda hadis alimi İmam Buhari'nin güzide eserlerinden bahsetmek istiyoruz. İmam Buhari, sahih adıyla anılan ve içerisine sadece ortaya koyduğu delillerle sahih olduğu sabit olan hadisleri kaydettiği kitabını yazmakla önemli bir hizmeti yerine getirmiştir. Büyük hadis alimi İmam Buhari hayatı boyunca son peygamber Hazreti Muhammed sallallahu aleyhi ve sellemin insanlara yol gösterecek olan hadislerini bir araya getirmiştir. Yaptığı çalışmalar süresince hadisi şerifleri öğrenmek için Bağdat, Basra, Belh, Kufe, Medine, Mısır, Nişabur, Merv gibi ilim merkezlerini dolaşıp 6 yıl Hicaz'da kaldı. Bu uzun seyahatleri sırasında hem öğrendiği hadisleri kaydetmiş, hem talebelerine ders vermiş, hem de kendisine ait geniş bir kütüphane oluşturmuştu. Buhari'ye yakın talebeleri kendisinin kitaplarını yazarken malzemeleri önce ayrıntılı olarak tespit ettiğini, meydana getirdiği hacimli eseri üzerinde uzun süre titizlikle çalışarak son şeklini verdiğini söylemektedirler. Çok erken bir devirde, henüz 20 yaşına basmadan ve kendi ifadesiyle Hazreti Peygamber'in kabri başında mehtaplı gecelerde yazdığını belirttiği Et-Tarihül Kebir ve Kitab-ı Kadayas Sahabe ve Tabi'in onun ilk eserleridir. En önemli özelliklerinden birisi, eserlerinin son basılan nüshalarında, ilk nüshalarda olan bazı hususların yer almadığıdır. Böylelikle kendisinin eserlerini yazdıktan sonra hayatının ileri safhasına kadar tekrar gözden geçirerek düzeltmeler yaptığı, eserlerini devamlı surette yenilediği anlaşılmaktadır. İmam Buhari'nin titiz çalışmalarla hazırladığı eserlerinin başında El-Camius Sahih gelir sevgili dinleyiciler. Yaygın ismi Sahih-i Buhari olan eser, Buhari'nin eserlerinin içinde en önemlisidir. Kitabın adı Nevevi, İbni Hacer el-Askalani ve Zehebi gibi ünlü İslam alimleri tarafından farklı şekillerde anılmış ise de sahih hadisleri toplayan bir eser olup Sahih-i Buhari olarak meşhur olmuştur. Buhari'nin Camius Sahih'i meydana getirmesi iki sebebe dayanmaktadır. Birincisi, hocasının kendisinden böyle bir istekte bulunması, ikincisi de kendisinin görmüş olduğu bir rüyadır. Buhari'nin hocalarından İshak bin Rahuye, sadece sahih hadisleri ihtiva eden bir kitaba duyulan ihtiyaçtan bahsedince, Buhari toplamış olduğu 600 bin hadisten seçtiklerinden oluşan bu eseri kaleme alır. Eser tamamlanınca onu Ahmet bin Hanbel, Yahya bin Ma'in ve Ali bin Medini gibi hadis ve fıkıh alimlerine sunar. Eserin tetkik için sunulduğu alimlerin vefat tarihlerine bakıldığında, eserin müellifi tarafından vefatından 23 yıl önce bitirildiği anlaşılmaktadır. Eserin telifinin 10

da muhtelif rivayetler bulunmakta ise de İbn Hacer'e göre 7397 hadisi şerif, 1341 muallak rivayet, yani isnadın başından bir veya ard arda birkaç ravinin yahut da bütün ravilerin zikredilmediği rivayet türüne verilen addır ve 341 adette mütabi hadis bulunmaktadır. Mütabi hadis, her iki rivayet aynı sahabeden geliyorsa buna mütabi, farklı sahabelerden geliyorsa şahit hadis denilmektedir. Böylece hadislerin sayısı 9082'ye ulaşmaktadır. Bu eserde kendilerinden hadis rivayet ettiği hocaların sayısı 289'dur. Eser, müellifinin çalışma sistemine göre bab başlıklarından, taliklerinden, tekrarlardan, şartlarından ve rivayetlerinden oluşmaktadır. Kitabül Tevhid, Kitabül Kader, Kitabül Fiten, Kitabül İman, Kitabu Bedi'i Halk bölümlerine yer vererek bab başlıklarında ilgili ayetlerden başka görüşlerini tercih ettiği ashab ve tabiinin açıklamalarını sıraladıktan sonra bu hususu hadislerle teyit etmiştir. Ona göre bütün dini konularda olduğu gibi akaid alanında da hadisler Kur'an'dan sonra ikinci kaynaktır ve müteşabih ayetlerin gerçeğe uygun olarak tevil edilebilmesi için hadislerden faydalanmanın zaruri olduğundan bahsetmektedir. Sahih-i Buhari eseri İstanbul, Kahire, Hindistan ve Avrupa'da Fransızca, İngilizce, Almanca olarak birçok defa basılmış, daha sonraları birçok alim tarafından çok sayıda şerh edilmiş, yani açıklamaları yapılmış, defalarca muhtasarları, yani kısa özet bilgiler içeren eserleri kaleme alınmış ve tekraren basılmış olup birçoğu Türkiye kütüphanelerinde bulunmaktadır. İmam Buhari, küçük yaşlarda ilim öğrenmeye başlayan, ilim meclislerinde üstün zekası ve güçlü hafızasıyla hocalarının beğenisini kazanan, henüz gençlik yıllarında ismi farklı ilim merkezlerinde anılan ve itibar edilen, hepsinin ötesinde Hazreti Peygamber sallallahu aleyhi ve sellemin sünnetine adadığı hayatı neticesinde ortaya koyduğu muazzam eserleriyle adını unutulmayanlar listesine yazdırmıştır. Et-Tarihül Kebir. İmam Buhari'nin sahabe-i kiramdan kendi dönemine kadar hadis nakleden ravilere dair kaleme aldığı ravisinin güvenilirlik derecesini tespit eden türünde ilk eseridir. Medine'de yazımına başladığı bu eseri vefatına yakın bir tarihte tamamlamıştır. İlk önce belli bir tertip olmadan kaleme alınan eser, üç defa gözden geçirilerek son şeklini almıştır. Eser, sahabe, tabi'in, tebeüt tabi'in başta olmak üzere Buhari'nin zamanına kadar hadis nakleden erkek, kadın, sika ve zayıf raviler hakkında kısa bilgiler içermektedir. Tabakat türü kitaplar arasında kısmen alfabetik sıraya göre düzenlenen bu ilk eserde müellif Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin hayatını ilk sıraya almış, daha sonra Muhammed isimli kişileri baba adlarına göre alfabetik sıralamıştır. Alfabetik sıralama yapılırken sahabeler tanıtılmış, bu isimler de kendi aralarında sıralanmışlardır. Sahabeden sonraki raviler baba adına göre alfabetik dizilmişler, baba adı bilinmeyenlerse listenin sonuna eklenmişlerdir. Son bölümde ise künyeleriyle meşhur olanlar sıralanmışlardır. Bu kişilere ait künyeler bölümü, Kitabül Küna, bazı alimler tarafından Buhari'nin müstakil bir eseri sayılarak ayrıca bastırılmıştır. Eserde şahıslar tanıtılırken ait oldukları tabakalar sahabe, tabi'in, tebeüt tabi'in gibi belirtilmiş, ravilerin yaşadıkları bölgeler hakkında bilgi verilmiştir. Eserin telifinde biyografik bilgilerden ziyade ravilerin kimliklerinin tespitine, onların kimlerden hadis alıp kimlere rivayet ettiklerini ve hadis nakli açısından güvenilir olup olmadıklarını belirlemeye öncelik verildiği anlaşılmaktadır. Ravilerin rivayetlerinden bazı örnekler de içeren Et-Tarihül Kebir'de 2500'e yakın hadis bulunmaktadır.

Bu hadislerin çoğu diğer eserlerde zikredilmediği için kitap aynı zamanda bazı hadislerin ilk kaynağı niteliğindedir. Başka kaynaklarda adı geçmeyen birçok raviye yer verilmesi, diğer alimlerin vakıf olamadığı bazı nadir bilgiler içermesi bakımından eser ayrıca değerli bir çalışmadır. İsimler kısmında bulunan diğer bazı tekrarlar çıkarıldığında eserin 13.500 civarında biyografi içerdiğini söylemek mümkündür. Et-Tarihü'l-Evsat. İmam Buhari'nin bir diğer eseri Et-Tarihü'l-Evsat'tır. Hadis ravilerini tanıtmaktadır. O, eserinde klasik tabakat kitaplarında olduğu gibi hadisçileri, isimleri, künyeleri, hoca ve talebeleri, doğum-ölüm tarihleri, hadis nakletmedeki durumları, seyahat ettikleri ilim merkezleri, şahsi veya itikadi görüşleri hakkında bilgiler vermiştir. Buhari'nin kitabını orijinal kılan özellik ise kronolojik usule göre tertip edilmesidir. Et-Tarihül Kebir'in bir muhtasarı olduğu anlaşılmakla beraber eserin tam olarak günümüze geldiği bilinmemektedir. Eksikleri olan bir nüshası Hindistan'da bulunmaktadır. Et-Tarihü's-Sagir. Et-Tarihül Kebir'in bir özeti olup ravileri Et-Tarihül Kebir'deki gibi alfabetik olarak değil vefat tarihlerine göre ele almakta ve onlar hakkında diğer eserlerinde rastlanmayan bilgiler vermektedir. Eserin taş baskısından sonra Kahire ve Beyrut'ta iki sefer daha ikişer cilt halinde baskılarının yapıldığı bilinmektedir. Kitab-ı Duafa-üs-Sagir 418 raviyi ihtiva etmektedir. Buhari'nin daha önce zikredilen kitaplarına nispetle oldukça küçük hacimli olup alfabetiktir. Zayıf ravilerin hallerinden bahseder. Hindistan'da basılmıştır. Kitabül Küna. Et-Tarihül Kebir'i tamamlayıcı mahiyette olan bu eser, isimlerinden çok künyeleriyle tanınan bin kadar ravi hakkında kısa bilgiler vermektedir. Haydarabad'da basılmıştır. Et-Tarih fi marifeti ruvatil hadis ve nakalatil aşar ve temyizi şikatihim min duafaihim ve tarihi vefatihim. Bu eser de Buhari'nin diğer tarih kitaplarına nispetle oldukça küçük hacimli olup Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bir nüshası bulunmaktadır. Et-Tevarih vel Ensab. Bazı önemli şahsiyetler hakkında bilgiler ihtiva eden eserin diğer kitaplarda olduğu gibi belli bir metodu yoktur. Topkapı Sarayı Müzesi Kütüphanesi'nde bir nüshası mevcuttur. El-Edebül Müfred, Buhari'nin güzel ahlaka dair bazı hadisleri topladığı eserdir. 644 bab içinde 1322 hadis toplanmıştır. Buhari'nin Camius Sahih'te muallak olarak zikrettiği bazı hadislerin senetlerini bu eserde vermesi, bazı muhaddislerce müphem bırakılmış isim ve kelimeleri belirgin hale getirmesi ve başka kitaplarda bulunmayan bazı bilgileri nakletmesi, El-Edebül Müfred'in hadis ilmi bakımından önemini artırmaktadır. Bilinen birkaç baskısı bulunmaktadır. Birril Valideyn. Çoğunlukla anne, baba, akraba, güzel ahlak ile ilgili rivayetlerin derlenmesinden oluşan bu eser, ismi ve içerdiği hadislerin konularıyla kategorisinin ilklerinden olma özelliği taşımaktadır. Birril Valideyn, yani anne babaya iyilik manasında konunun daha özelleşmesi bakımından, Buhari öncesi bu isimle telif edilen bir eser bulunamamıştır. Bunlardan başka kimi kaynaklarda Buhari'ye ait olduğu zikredilen şu kitapların ismini de görmek mümkündür. El-Camiül Kebir, Et-Tefsirül Kebir, Kitabül Hibe, Kitabül Eşribe, Kitabül Mebsut, Kitabül İlal, Kitabül Fevaid, Esamü's Sahabe, Kitabül Duafe, El-Müsnedül Kebir, Sülasiyat.
İmam Buhari hayatı boyunca sünneti korumak, sahih hadisi kaydetmek için gayret göstermiştir. Eserleri İslam kültür ve geleneğine ciddi katkılar sağlamıştır. Bugün dahi çeşitli meclislerde Buhari okumaları ile bir kaynak olarak istifade edilmektedir. Allah Celle Celaluhu kendisinden razı olsun.

1446 Akra'da İmam Buhari'yi sevgiyle anma ve eserlerini ihya etme yılıdır.

0: akademik bir münakaşaya geçsek, ilmi, felsefi bir münakaşaya, münazaraya geçsek, cümle cihanın cümle felsefeleri, dinleri, kanaatleri, inançları bizim inancımız karşısında, güneşin karşısında buzun eridiği gibi eriyor, bitiyor. Yok, İslam güneşi bütün buzları çözüyor, eritiyor. Karşısında rakip tanımıyor. Rakip bırakmıyor, bir şey kalmıyor. Bunun hak dini olduğunu Allahu Teala Hazretleri sağır sultanlar bile duysun diye öyle hikmetli hadiseler çıkartıyor ki, dünyanın bir köşesinde adamın birisini şöhretin zirvesine çıkartıyor. Ondan sonra onu Müslüman ettirtiyor. Cümle cihan halkına İslam'ı duyurtuyor. Muhammed Ali, boksör. Boksundan dolayı şöhretin zirvesine çıkmış. Müslüman, İslam şöyledir, İslam böyledir. Ringde kavgayı yaptıktan sonra bütün televizyonlarla dünyanın her tarafına gidiyor.
1: Bir insan düşün. Sporu evrensel bir mesaj haline dönüştüren ve kutlu bir tebliğ vesilesi yapabilen. Bir insan düşün. İsmini Peygamber Efendimiz Hazreti Muhammed Mustafa'dan almış olduğunun bilinciyle hareket eden ve adını yere düşürmeyen.
2: Bir insan düşünün. Koruman var mı diye soran bir spikere, benim koruman var, evet. Gözleri olmasa bile görebilen, kulakları olmasa bile duyabilen, hafızası olmadan her şeyi hatırlayan, bir şeyi yaratmak istediğinde ona sadece ol demesiyle oluveren. Ama bu söz dilin söylediği veya kulakların duyabileceği bir söz değildir. En gizli düşüncelerini bile duyandır. Tahmin et bu kimdir? O Allah'tır. O benim korumamdır. O senin de korumandır diyerek yanıt veren. Müslüman kimliğiyle hafızalara kazınan efsanevi boksör. Onun adı Muhammed Ali.

Güvenlik nedeni güncel gelişmelere sağduyulu ittifak zemini oluşturması bakımından 1931'deki İslam Genel Kongresi'nin kararları dikkate şayandır. Körüklenmekte olan mezhep gerginliğini engellemenin yollarından biri de İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararların günümüze uyarlanmasından geçmektedir. Kuzey Afrika'da başlayıp Orta Doğu'da devam eden gelişmeler ekseninde oluşturulmaya çalışılan Sünni-Şii gerginliğinin bir kutuplaşmaya dönüşme ihtimali bölgedeki dost ülkelerin geleceğini tehdit ediyor. Yakın tarihimizde benzer dış saldırı ve oyunlarla karşılaşan Müslümanlar, İslam kardeşliğini tesis etme yolunda önemli toplantılar gerçekleştirdiler. Bu çerçevede Hicri 6 Şaban 1350, Miladi 10 Aralık 1931 tarihinde Kudüs'te düzenlenen İslam Genel Kongresi'nde de İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasında işbirliğini sağlamak ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek yönünde çok önemli kararlar aldılar. Kudüs'te gerçekleştirilen İslam Birliği Genel Kongresi'nde alınan kararlardan günümüz siyasi arenasında örnek alınmasını istediğimiz en dikkat çekici ve en önemli gördüğümüz iki madde şu şekilde yazılmış, kayda geçmiştir. 1. İslam inancını ve değerlerini yaymak için etnik köken ve mezhep ayrımı yapılmaksızın Müslümanlar arasındaki işbirliğini ve genel İslam kardeşliğini geliştirmek. 2. Müslümanların menfaatlerini savunmak ve kutsal mekanlarla toprakları herhangi bir müdahaleye karşı korumak. Aralarında Türkiye, Suriye, İran, Irak, Filistin, Yemen, Tunus, Libya, Mısır, Yugoslavya, Endonezya, Doğu Türkistan başta olmak üzere 22 ülkeden, bölgeden 153 delegenin katıldığı kongre, mezhep ayrımı gözetilmeksizin İslam ülkelerinin temsilcilerinin kendi iradeleriyle bir araya gelmeleri bakımından çok büyük önem arz etmektedir. Kongre oturumlarında alınan karar gereği, Müslümanlar arasında birliğin sağlanmasının nişanesi olarak Şii din alimi Muhammed el-Hüseyin Ali Kaşif, Sünni, Şii ve ibadiyelerden oluşan ve 10 bini bulan cemaate Mescid-i Aksa'da cuma namazı kıldırdı. Ali Kaşif'in İslam kardeşliğinin önemi ve İslam Birliği'nin tesisi başlığıyla verdiği hutbede, İslam Genel Konferansı'nda alınan kararları kimlerin nasıl engellemek isteyeceğine dair önemli tespitlerde de bulunduğu kayıtlarda yer almaktadır.

0: Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Sıradaki tavsiye hepimize geliyor.
1: Buyuruyor ki Peygamber Efendimiz, men salla aleyye vahideden, kim bana bir defa Allahümme salli ala Muhammed diye salavat getirirse, bir defa salavat getirirse, sallallahu aleyhi aşra salavatın, Allah o salat getiren kimseye 10 salavat eder. Allah'ın salavat getirmesi ne demek? Kula rahmetine erdirmesi demek. Ben Allahümme salli ala seyyidina Muhammed diyorum, Peygamber Efendimiz'e bir salatu selam getiriyorum, Allah Teala Hazretleri, ben aciz, naçiz, bir zerre, efendim günahkar, yüzü kara, eli boş kula 10 defa salavat getiriyor. Peygamber Efendimiz'e salatü selamın feyzine, derecesinin büyüklüğüne bak. Sağlam hadis. Buhari'de var, Müstedrek'te var, efendim İbn-i Hibban'da var. Sonra ne yapar? Ve hatta anhu aşra hatiatın, onun üzerinden 10 tane günahını alır. Günah yükünü azaltır. 10 günahını affeder. Ve refa lehu aşra derecatin, ve onun derecesini 10 derece daha yukarıya çıkartır, yükseltir.
0: Dostça bir tavsiye.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.
3: Akra, Akra, Akra. Nola tacım gibi başımda taşısam kademi şerifin, Resulullah'ın mübarek ayak izine duyduğu derin muhabbet, Sultan 1. Ahmet'i o kadar etkilemiştir ki şu satırlar dökülmüştür yüreğe.

0: Mesajınız var.
1: Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mümin kimseler ki kendilerine yeryüzünde mevki ve servet versek şımarıp sapmazlar. Namazı dosdoğru kılarlar, zekatı verirler, İslami ölçülerde iyiliği emrederler ve kötülükten men ederler. Çünkü bilirler ki bütün işlerin sonu ancak Allah'a aittir ve O'na dönecektir.

Onlar yıldızlar gibidir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellemin "Ashabım gökteki yıldızlar gibidir" diye buyurduğu yol arkadaşlarının hayat hikayeleri başlıyor.

Merhaba kıymetli dinleyiciler. Peygamber Efendimizin mübarek kızlarından Hazreti Ümmü Gülsüm ve tabiinden Seleme İbni Dinar bu programımızın konukları. Ümmü Gülsüm radıyallahu anha Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin üçüncü kızı. Annesi Hazreti Hatice'dir. Mekke müşriklerinin şiddetli ambargoları altında büyüyen çilekeş bir genç. Annesi ve iki ablasının vefatlarını küçük yaşta gören sabır ve metanet sahibi bir iman eri. Ablası Rukiye radıyallahu anha ile kader çizgileri birbirine benzeyen ikiz gibi iki kardeş. Her ikisi de iman ve edep abidesi Hazreti Osman radıyallahu anha nikahlanarak onun Zinnureyn, iki nur sahibi diye ünvan almasına vesile olan bahtiyarlardan. O Mekke'de peygamberlikten önce doğdu. Kureyşliler kendi aralarında Muhammed'in kızlarından başka çocuğu olmuyor diye konuşuyorlardı. Ne söylediklerinin farkında bile değillerdi. Onlar kız çocuğu doğduğunda diri diri kumlara gömecek kadar cahiliyet içerisinde merhametsiz ve vahşi kimselerdi. Onların cehalet ve vahşet hallerini ayeti celile şöyle bildiriyor. Onlardan birine kız müjdelendiği zaman öfkelenmiş olarak yüzü kapkara kesilir. Kendisine verilen müjdenin kötülüğünden dolayı kavminden gizlenir. Onu aşağılık duygusu içinde yanında mı tutsun yoksa toprağa mı gömsün? Bakın ki verdikleri hüküm ne kadar kötüdür. Sevgili Peygamberimizin üçüncü kızı böyle bir cahiliyet ve vahşet içerisinde yaşayan toplumda dünyaya geldi. Dolgun yüzlü, güzel olduğundan dolayı ona Ümmü Gülsüm adı verildi. Peygamberlikten önce gelişip büyüdü. Ablası Rukiye ile ikiz gibiydiler. Her ikisi de cahiliye döneminde Ebu Leheb'in oğullarına istendiler. Fakat Rabbimiz onları tekrar baba ocağına döndürdü. Resulullah'a peygamberlik gelmeden önce onunla Uteybe İbni Ebi Leheb İbni Abdülmuttalip evlenmişti. Allah Teala Muhammed'i peygamber olarak gönderip Ebu Leheb'in elleri kurusun, kurudu da ayetini indirince Ebu Leheb oğlu Uteybe'ye onun kızını boşamazsan başın başıma haram olsun, yani seninle yüz yüze gelmeyeyim dedi. Uteybe Hazreti Ümmü Gülsüm'den ayrıldı. Ümmü Gülsüm annesi Hazreti Hatice, kız kardeşleri Zeynep Rukayye ve Fatıma Müslüman olup kadınlar Resulullah'a biat ettikleri sırada Müslüman olmuştur. Allah Ümmü Gülsüm'e hayır murad etti ve Allah düşmanı Uteybe bin Ebi Leheb onu boşadı. Nitekim değerli kardeşi Rukayye de aynı şekilde kurtulmuş, Osman bin Affan'la evlenmiş ve Habeşistan'a hicret etmişti. Kısa bir zaman sonra Hazreti Rukiye, Hazreti Osman'la evlenip Habeşistan'a ailecek hicret ettiler. Ümmü Gülsüm radıyallahu anha, kız kardeşi Fatıma ile beraber Mekke'de Habib-i Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem Efendimizin yanında kaldılar. İki ablası evlenmişti. Ev işleri ona kalmıştı. Hayatın sıkıntıları, müşriklerin eza, cefa ve ambargoları artmıştı. Haşim oğullarıyla birlikte Müslümanlar Ebu Talip mahallesinde hapsedilmişti. 3 yıl süren bu ambargoda aç ve susuz bırakılmışlardı. Ümmü Gülsüm bu zor ve sıkıntılı günlerde anne ve babasının elem ve kederini hafifletmeye çalıştı. Üzerine düşen sorumluluğu idrak ederek annesine "Üzülme anneciğim" diye onu teselli etti. Allah her şeye kadirdir. Bu çilelerin de sona ereceği bir zaman var diye sabretti. Sabrının mükafatını Allah Teala'dan bekledi. Günler sıkıntı içerisinde bir bir geçmekteydi. Bir gün Ebu Talip, Müslümanların kuşatıldığı mahalleye geldi ve ambargonun kalktığını müjdeledi. Kabe'ye asılan vesikanın parçalandığını haber verdi. Bu haber Müslümanları çok sevindirdi. İslam'ın ilk yiğitleri çok çileler çekti. Ama onlar asla imanlarından taviz vermedi. Çektiği sıkıntılar onların azimlerini biledi ve imanlarını kuvvetlendirdi. Hazreti Hatice radıyallahu anha annemiz bu kuşatmadan çok yıpranmış ve zayıf düşmüştü. Rahatsızlanıp yatağa düştü. Kızları Zeynep, Ümmü Gülsüm ve Fatıma başucunda hep hizmetteydiler.
Hicretin 10. yılı Ramazan ayına girilmişti. Hastalığı gün geçtikçe artmaktaydı. Ramazan'ın 10. günü Hazreti Hatice annemiz ruhunu Mevlasına teslim ederek sevdiklerini geride bıraktı. Resul-i Ekrem pek sevgili ailesini kendi eliyle Hacun kabristanına defnetti. Yeryüzünde ilk Müslüman ve ondan daha hayırlı bir eş yoktur. İltifatına mazhar Hazreti Hatice annemizin vefatından sonra Ümmü Gülsüm radıyallahu anhanın ev içindeki sorumluluğu daha da arttı. Zira babasının evinden ilk sorumlu oydu. Evin bakımı, hizmetleri abla olarak ona kaldı. Babacığının hak davasına tebliğdeki karşılaştığı sıkıntıları o çok iyi bilmekteydi. Mekke artık Müslümanlara dar gelmeye başlamıştı. Hicret izni verilince önce sahabiler, sonra iki cihan güneşi Efendimiz Medine'ye hicret ettiler. Daha sonra da aile efradı annelerimiz ve kızları Medine'ye getirildiler. Resulullah mescidini ve odalarını inşa edip Allah Evs ile Hazrec'in kalplerini birleştirdikten sonra Ümmü Gülsüm Medine'ye hicret etmiştir. Zeyd İbni Harise ile Ebu Rafi Mekke'ye gidip Resulullah'ın ehli beytini, ailesini, Ümmü Eymen'i ve Sevde binti Zem'a'yı Medine'ye getirmişlerdi. Ümmü Gülsüm Bedir Savaşı günü babasının muzaffer olarak dönüşünü gördüğü gibi zaferin kazanıldığı aynı gün kız kardeşi Rukayye'nin vefatına da şahit oldu. Hazreti Osman radıyallahu anh, Rukiye radıyallahu anha ile çileli, sıkıntılı fakat mesut bir hayat yaşadı. Şimdi ise iman ve neşe dolu, sabır ve metanetle çilelere tahammül eden bir hayat arkadaşını kaybetmişti. Üstelik hem de Resulullah sallallahu aleyhi ve sellemle olan hısımlık ve yakınlık bağları maddeten kesilmişti. Bunun için çok üzülüyordu. Yakınları ona evlenmesini teklif etmişlerdi. Oysa Hazreti Rukiye'nin yerini kimse dolduramaz diyerek hepsini geri çevirdi. Hazreti Osman radıyallahu anh yine bir gün üzüntülü ve ağlamaklı bir halde Resul-i Ekrem Efendimizin huzuruna vardı. Elem ve kederini yüzünden okuyan Fahri Kainat Efendimiz onun hal ve hatrını sordu. Ve "Ey Osman, neden bu kadar üzüntülüsün?" buyurdu. O da "Ya Resulallah, ben üzülmeyeyim de kim üzülsün? Kızınızın vefatıyla yalnız kaldım. Daha da mühimi sizinle olan hısımlık bağım koptu." dedi. Bunun üzerine Resulullah, "Ey Osman, işte Cebrail, Allah'ın Ümmü Gülsüm'ü de sana nikahlamamı emrettiğini bildiriyor." buyurdu. Bu müjdeye Hazreti Osman çok sevindi. Anneler Sultanı Hazreti Hatice radıyallahu anhanın yokluğunu hissettirmemek için bütün kadınlar seferber olup Ümmü Gülsüm'e yardımcı oldu. Kısa zamanda hazırlıklar tamamlandı. Nihayet hicretin 3. yılı Rebiülevvel ayında düğünleri yapıldı. Hazreti Osman böylece ikinci defa Resul-i Ekrem Efendimiz'e damat olma şerefini elde etti. Bundan böyle Zinnureyn, iki nur sahibi unvanıyla çağrıldı. Ümmü Gülsüm radıyallahu anha 6 sene Hazreti Osman'la birlikte huzur ve neşe dolu, mesut bir hayat yaşadı. Hudeybiye muahedesinde Beyat-ı Rıdvan'da bulundu. Kaza umresine katıldı, Mekke fethiyle iştirak etti. Sevgili Peygamberimizin nazenin 3. gülü Ümmü Gülsüm radıyallahu anha hicretin 9. yılında hastalandı. Babası ve kocası Tebük seferine çıkmışlardı. Gün geçtikçe hastalığı ağırlaştı. Kardeşi Fatıma ve bütün hanım sahabiler çok üzülüyordu. Çünkü yanında babası da yoktu, kocası da. 27 yaşına yeni girmişti. Fahri Kainat Efendimizin genç bir yavrusu daha hayata gözlerini yummak üzereydi. Ümmü Gülsüm radıyallahu anha son nefesini alıp verirken İslam ordusunun Medine'ye girdiği haberi geldi. Babası ve kocasının sağ salim döndüklerini

duyunca biraz kendine gelir gibi oldu. Fakat çok geçmeden ruhunu teslim ederek ebedi yurduna uçtu. İki cihan güneşi Efendimiz kızının yanına girdiğinde Ümmü Gülsüm'ün bedeni daha yeni soğuyordu. Efendimiz sevgili damadı Hazreti Osman'ın koluna girip dışarı çıkardı. Hazreti Safiye, Esma ve Ümmü Atiye içeri girdi. Efendimiz bu kadınlara, "Kızım Ümmü Gülsüm'ü 3-5 veya daha fazla yıkayınız," buyurdu. Gasil ve kefenleme işi bitince erkekler içeri girip cenazeyi dışarı çıkardılar. Cenaze namazını Fahri Kainat Efendimiz kıldırdı. Dua ve gözyaşları arasında Baki kabristanlığına, ablaları Rukiye ve Zeynep'in yanına defnedildi. Allah Ümmü Gülsüm'e merhamet edip onu yetimlik ve dulluk mihnetinden korudu. Babasının bir sene sonra olan vefatını görmediği gibi, Zevci Osman'ın yarım asır sonra ondan sonra evlendiği Ümmül Benim bint Ubeyde ve Naile bint El-Ferafise isimli hanımlarının gözleri önünde meşhur faciada şehit edilişini de görmedim. Ümmü Gülsüm radıyallahu anhanın vefatı Hazreti Osman'ı çok mahzun etmişti. Allah'ın onlardaki edep, hürmet ve muhabbeti bizlere de lütfetmesini ve şefaatlerine nail eylemesini diliyor ve bir tabiinle Seleme bin Dinar radıyallahu anh'la devam ediyoruz programımıza.

Hicretin 97. senesinde Müslümanların halifesi Süleyman İbni Abdülmelik peygamberlerin babası Hazreti İbrahim'in çağrısına cevap vermek üzere mukaddes diyara gitti. Develeri hızla Emevilerin başkenti Şam'dan Medine-i Münevvere'ye doğru yürüdü. Halife Ravza-i Mutahhara'da namaz kılma, Allah'ın Resulü Hazreti Muhammed'e selam verme arzu ve özlemi içindeydi. Halifenin kafilesi kurra, muhaddis, fakih, alim, amir ve komutanlarla doluydu. Halife Medine-i Münevvere'ye varıp konaklayınca ileri gelen kişiler ona hoş geldin demeye geldiler. Fakat Medine'nin kadısı, büyük alim, güvenilen imamı Seleme İbni Dinar, halifeye hoş geldin demeye gelenler arasında yoktu. Süleyman İbni Abdülmelik, hoş geldine gelenleri karşılama merasiminden sonra bazı arkadaşlarına, şüphesiz zaman zaman temizleyen ve pasları gideren kimseler olmazsa, madenlerin paslandığı gibi ruhlar da paslanır dedi. Onlar, evet müminlerin emiri dediler. Müminlerin emiri, Medine'de Resulullah'ın sahabelerinden bazılarını görmüş, bize öğüt verecek birisi var mı diye sordu. Var müminlerin emiri. O Ebu Hazim el-Areç'tir diye cevap verdiler. Halife sordu, kim bu Ebu Hazim el-Areç? Şöyle cevap verdiler. Medine'nin alimi, imamı ve birçok sahabeyi kiramla görüşmüş tabiilerden biri olan Seleme İbni Dinar'dır. Halife, onu nazik bir şekilde bizim yanımıza gelmesi için davet ediniz dedi. Gidip onu davet ettiler. Seleme gelince ona hoş geldin deyip yanına oturttu ve sistemli bir şekilde ona, bu yüz çevirme de ne oluyor Ebu Hazini dedi. Şöyle cevap verdi. Ne yüz çevirmesi? Benden ne gördün müminlerin emiri? Halife, halk beni ziyaret etti de sen beni ziyaret etmedin dedi. O da şöyle cevap verdi. Yüz çevirme ancak tanıdıktan sonra olur. Sen beni daha önce tanımıyordun. Ben de seni tanımıyordum. Benden hangi yüz çevirmeyi gördün? Halife yanındakilere, şeyh mazeretinde haklıdır. Halife ise sisteminde haksızdır dedi. Daha sonra Ebu Hazım dönüp, ruhun bazı önemli halleri vardır. Sana onları açıklamak istedim Ebu Hazım dedi. Ebu Hazım ise, söyle bakalım müminlerin emiri. Yardım istenecek olan Allah'tır dedi. Halife Ebu Hazım, biz niçin ölmek istemiyoruz dedi. Ebu Hazım, çünkü biz dünyamızı imar ettik, ahiretimizi de harap ettik. Böyle olunca mamur olandan harap olana gitmek istemiyoruz dedi. Seleme İbni Dinar'ın evi ilim ve iyilik isteyenler için suyu tatlı bir kaynaktı. Bu konuda dostlarıyla öğrencileri arasında hiçbir fark yoktu. Bir defasında yanına oğluyla birlikte Abdurrahman İbni Cerir geldi. Onun yanındaki yerlerini aldılar, onun haline hatırını sordular ve ona dünya ve ahiret saadeti dilediler. O daha güzeliyle onların selamına cevap verdi. Hoş geldiniz dedi ve sohbete başladılar. Abdurrahman İbni Cerir ona sordu. Ebu Hazım, kalp uyanıklığını nasıl elde ederiz? Şu cevabı verdi. Vicdanlar düzeltince büyük günahlar affedilir. Kul günahları terk etmeye karar verince kalp uyanır. Abdurrahman, azıcık dünya malının bizi ahiretin çok amelinden alıkoyduğunu, seni aziz ve celil olan Allah'a karşı yaklaştırmayan her nimetin birer ceza olduğunu unutma. Ayette de buyurulduğu gibi, inanıp yararlı iş yapanları Rahman sevgili kılacaktır. Ruhunu teslim edinceye kadar bu ayeti kerimeyi tekrar edip durdu.

0: Programımızın bugün de sonuna geldik efendim. Mübarek hayatlardan kesitler sunmaya devam edeceğiz. Şimdilik hoşça kalın, esen kalın.
1: Onlar Yıldızlar Gibidir programı sona erdi.

İbni Mesud radıyallahu anh anlatıyor. Resulullah aleyhissalatü vesselam buyurdular ki, kendisi ateşe haram edilen ve kendisine de ateşin haram kılındığı kimseyi size haber vermeyeyim mi? Ateş, yumuşak huylu ve insanlara kolaylık gösterene haram kılınmıştır.

0: İhdine sıratal müstakim. Yani kulun ifadesi olarak Allah'a kul nasıl ibadet edecek? Peygamber Efendimiz nasıl ibadet etmiş? Nasıl yakarmış, yalvarmış, dua etmiş? Elhamdülillahi Rabbil Alemin demiş. Errahmanirrahim demiş. Maliki Yevmiddin demiş. İyyâke nâbudu ve İyyâke nestaîn demiş. Ondan sonra asıl isteği ne olduğunu, yani gönlündeki muradı, zamirinde gizlediği arzusu izhar edilmiş oluyor. İhdine sıratal müstakim. Ya Rabbi bizi o sırat-ı müstakime sevk et, yönelt, o sırat-ı müstakime sok. Sıratal müstakim. Sırat yol demek ama kıvrımı olmayan dümdüz yol derler. Bizi efendim müstakim olan, istikamet ne demek? Doğru demek, eğrisiz demek, efendim dümdüz demek, dosdoğru yola sevk et.
1: Akra.

Dostça bir tavsiye. Dostça bir tavsiye ister misiniz? Her gün 12.30 ve gece 00'da Akra'da Dostça bir tavsiyeye bekliyoruz.

Ya ilahi, gel sual etsen bana, cevabım iş bu idamda sana. Ben bana zulmeyledim, ettim günah. Neyledim, nittim sana ey padişah. Gelmeden dedin hakkıma kem diye, doğmadan dedin asa Adem diye. Sen ezelde beni asi yazasın, doldurasın aleme avazesini. Nesne eksildi mi mülkünden senin?

Geçti mi hükmüm ya hükmünden senin? Rızkını yiyip seni aç mı kodum? Ya yiyip öğününü muhtaç mı kodum? Kıl gibi köprü gerersin geç diye. Gel seni sen tuzağından seç diye. Kıl gibi köprüden Adem mi geçer? Ya düşer, ya dayanır, yahut uçar. Kulların köprü yaparlar hayır için. Hayrı budur kim geçerler seyir için. Terazi korsun hevaset tatmaya. Kastedersin beni o dağıtmaya. Sen temaşa kılasın ben hoş yanam. Haşelillah senden ey Rabbül Enam. Geçmedi mi intikamın? Öldürüp, çürüdüp, gözüme toprak doldurup. Hiç Yunus'tan değdi mi sana ziyan? Sen bilirsin aşikare bu nihan. Bir avuç toprağa, bunca kıyluk hal. Neye gerek ey

Allah'ım, beni bağışla. Bana merhamet et. Rızanı kazandıracak işler yaptır. Bana afiyet ve hayırlı rızık ver.

0: Konusunda uzmanlar bilgi ve önerilerini paylaşıyor. Az, öz, etkili. 2 dakika.
1: Alerji aslında genel bir kavram. Vücudumuzda birbirinden farklı birçok sistem var. Solunum dolaşım sistemi, santral sinir sistemi, gastrointestinal sistem, yani mide bağırsak hastalıkları sistemi. Yani birçok birbirinden bağımsız ama birbiriyle bağımlı çalışan sistemin oluşturduğu bir bütün vücut, öyle diyebiliriz. Alerji ise aslında vücudumuzun vermiş olduğu bir reaksiyon. Bunun kökenine inecek olursak eğer, vücutta bir takım işte mast hücresi, eozinofil hücresi dediğimiz bir takım hücreler var ve bu hücrelerimizin sentezlemiş olduğu, üretmiş olduğu bir takım sıvı maddeler var. Ve bu maddeler bir zincirleme reaksiyon oluşturuyorlar vücutta ve etkilemiş oldukları sisteme göre, mesela bir örnek vermek istersek eğer, diyelim ki alerjik rinit. Çok sık görüyoruz. Polikliniğe başvuran hastalarda karşımıza çok sık geliyor. Bu bölgede işte burun tıkanıklığı, bazen burun akıntısı, kokulara karşı hassasiyet, sıcak soğuk hassasiyeti. Biraz daha ilerleyecek olursak mesela bronş hiperreaktivitesi dediğimiz bir durum. Kişi astım hastası değil, kronik bronşit hastası değil ama özellikle enfeksiyonlardan sonra uzamış 3 haftaya geçen öksürüklerin olması. Ama eşlik eden bir sistemik hastalık belirtisinin ya da işte lokal hastalık belirtisinin olmaması gibi bulgularla böyle karşımıza gelebiliyor. Yani alerjide etkilenen organa ait bulgular ortaya çıkabiliyor. Alerji her zaman dışarıdan etkilenecek diye bir kural yok ama çok yani geniş, genel bir kavram olduğu için illaki alerjiyi başlatacak bir sebep, bir faktör olmalı. Bu bazen kişinin kendi bağışıklık sistemi de olabilir. Vücuda giren bir mikroorganizmaya karşı olabilir. Veyahut da işte dışarıdan inhalasyonla, solunumla alınan ne bileyim parfüm partikülü, sigara şeyi partikülü gibi şeyler de olabilir alerjiyi tetikleyen. Ya da cildinize temas eden herhangi bir krem olabilir, işte bu pudralar olabilir, el sabunları olabilir. Yani tamamen etkilenen bölgeye göre, etkileyen ajana göre vücudumuz reaksiyon gösteriyor gerçekten de. Dışarıdan bizi etkileyen her ne ise, hangi bölgeyi etkilediyse ona göre bulguları ortaya evet. çıkarmış oluyoruz.
0: 2 dakika. Az, öz, etkili.

Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir

bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bizi anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta.

0: Elif, Lam, Ra. Bu Kur'an öyle bir kitaptır ki onu sana insanları Rablerinin izniyle karanlıklardan aydınlığa, eşsiz galip ve övgüye layık olan Allah'ın yoluna çıkarman için indirdik. Allah sözün en güzelini hem aynı benzerlik, uyum ve ahenkte hem de tekrarlı ve karşılıklı ifadeli bir kitap olarak indirdi. Rablerinden korkanların ondan ayetleri dinlemekten dolayı tenleri ürperir, sonra da bedenleri ve kalpleri Allah'ın zikri için yumuşar. İşte bu kitap Allah'ın son gönderdiği rehberidir. Dinleyene yahut dilediğine bununla doğru yolu gösterir. Allah kimi de sapıklıkta bırakırsa artık ona doğru yolu gösteren bulunmaz. Biz sana kitabı her şey için açıklama, bir doğru yol rehberi, bir rahmet ve Müslümanlara bir müjde olarak indirdik. Bu kitabın indirilmesi mutlak galip, tek hüküm ve hikmet sahibi Allah'ın tarafındandır. Allah size kitabında Allah'ın ayetlerinin inkar edildiğini ve onlarla alay edildiğini işittiğiniz zaman, onlar bu sözü bırakıp başka bir söze dalıncaya kadar bu sırada onlara karşı gelemezseniz bari onlarla beraber oturmayın. Böylece tepkinizi gösteriniz. Çünkü o zaman siz de onlara benzemiş olursunuz diye bu ayeti indirdi.
1: Çağlar boyu güncel haber kaynağımız. Öğüt verici bir doğru yol rehberi. Yol gösterici ve müjdeci. Gerçek iç huzur kaynağı. Doğruyu yanlıştan ayıran gerçek ve kutlu bir söz. Üstün ve güçlü. Bir büyük müjde. Bir büyük nur. Tekrar tekrar okuduğumuz hayat kılavuzumuz kendini tanıtıyor. Bize anlatmakta, bize öğretmekte, bizi uyarmakta. Nur saçan bir kandil yolumuzu aydınlatmakta. Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 29.
2: Mülk Suresi. Mekke döneminde nazil olmuştur. 30 ayettir. Adını, baş kısmında geçen ve Allah'ın kainatı yaratıp yönetmesinden ortaya çıkan, mülk ve hakimiyetten söz etmesinden alır. Hazreti Peygamber, Mülk Suresinin kabir azabından koruyan bir kurtarıcı olduğunu söylemiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Mülk, hükümranlık elinde olan Allah yücedir ve O her şeye kadirdir. O, ölümü ve hayatı, amel

davranış bakımından hanginizin daha güzel olacağını imtihan etmek için yarattı. O mutlak galip, çok bağışlayandır. Yedi göğü birbiriyle uyum ve uygunluk içinde yaratan O'dur. Rahman'ın yaratmasında hiçbir uygunsuzluk ve düzensizlik göremezsin. Gözünü çevir de bak, orada hiçbir çatlak ve kusur görebilir misin? Sonra gözünü tekrar tekrar çevir. O göz aradığı kusuru bulamayıp yorgun ve eli boş olarak sana döner. Artık aciz kalmıştır. Andolsun ki biz dünyaya en yakın göğü kandillerle donattık. Hem de onları şeytan ve benzerlerine göktaşı şeklinde atılacak şeyler yaptık ve onlara çılgın, alevli ateş azabını hazırladık. Rablerini inkar edenler için cehennem azabı vardır. O ne kötü bir gidilecek yerdir. Onlar oraya atıldıkları sırada onun kaynarkenki gürlemesini işitirler. O cehennem kafirlere öfkesinden neredeyse parçalanacak. İnkarcılardan her bir topluluk içine atıldıkça onun bekçileri onlara sorarlar. Size bunu haber veren hiç uyarıcı peygamber gelmedi mi? Onlar evet derler. Doğrusu bize bu azabı haber veren bir uyarıcı geldi. Fakat biz yalanladık ve Allah hiçbir şey indirmemiştir. Siz ancak büyük bir şaşkınlık ve sapıklık içindesiniz dedik. Ve eğer peygamberleri dinlemiş yahut akıl etmiş olsaydık şimdi şu çılgın ateşin ehli içinde olmazdık derler. Böylece günahlarını itiraf ederler. Bırak artık o çılgın alevli ateş ehli, Allah'ın rahmetinden uzak olsun. Doğrusu görmedikleri halde Rablerinden korkan, emirlerine uygun yaşayanlar var ya, işte onlar için hem bir bağışlanma hem de büyük bir mükafat vardır. Sözünüzü ister gizleyin, ister onu açığa vurun aynıdır. Çünkü o sinelerin özünü hakkıyla bilendir. Yarattığını bilmez mi hiç yaratan? O çok lütuf sahibidir. Her gizliyi bilir ve her şeyden hakkıyla haberdardır. Sizin faydanız için kainatta yeryüzünü uysal, işlenmeye müsait kılan O'dur. Artık o yeryüzünün omuzlarında, dağ ve ovalarında istediğiniz gibi gezip dolaşın. Onun rızkından da yiyin ve unutmayın ki son dirilip gidiş ancak O'nadır. Semada olan meleklerin Allah'ın izniyle sizi yere batırmasına karşı emniyette misiniz? O zaman bir de görürsünüz ki o yer çalkalanıp duruyor. Yoksa siz semada olan meleklerin iznimizle üzerinize taş yağdıran bir fırtına göndermesi konusunda güvence mi aldınız? O zaman tehdidim nasılmış bileceksiniz. Resulüm, andolsun ki bunlardan öncekiler de yalanladılar. Fakat beni inkar nasılmış gördüler. Onlar üstlerinde kanatlarını açıp kapatarak uçan kuşları görmediler mi? Onları havada Rahman olan Allah'tan başkası tutmuyor. Doğrusu O her şeyi hakkıyla görendir. Yahut Rahman'dan başka size yardım edip azabından kurtaracak olan askeriniz kimdir? Kafirler ancak bir aldanma içindedirler. Yahut Allah rızkınızı tutar keserse artık size kim rızık verecek? Doğrusu onlar bir azgınlık ve hakikatlerden uzaklaşmada ısrar ediyorlar. Yüzüstü kapanarak giden kafirler mi daha doğru, yoksa doğru yolda dümdüz, dimdik yürüyen mi? Resulüm de ki, sizi yaratan, size kulaklar, gözler ve gönüller veren ancak O'dur. Böyleyken ne az şükrediyorsunuz. De ki, sizi yeryüzünde yaratıp yayan ancak O'dur ve yalnız O'na toplanıp götürüleceksiniz. İnkarcılar,
Eğer doğru söyleyenlerseniz, bu tehdit ettiğiniz kıyamet ve azap ne zaman derler. De ki, onun zamanına ait bilgi ancak Allah'ın yanındadır. Ben sadece apaçık bir uyarıcıyım. Artık onu yakın bir halde görünce, inkar edenlerin yüzleri kararıp kötüleşir ve onlara kendisini davet ettiğiniz azap işte budur denilir. De ki, söyleyin bana, Allah beni ve beraberimdeki müminleri arzunuza göre helak etse, gideceğimiz yer cennettir veya bize merhamet edip esirgerse, size galip oluruz. Bu durumda kafirleri acıklı bir azaptan kim kurtarabilir? De ki, o Allah Rahman'dır. Dünyada bütün yarattıklarına merhamet edip nimet verendir. İşte biz ona inandık ve ancak ona güvenip dayandık. Artık kimin apaçık bir sapıklık içinde olduğunu ileride bileceksiniz. De ki, söyleyin, eğer suyunuz yere çekilip gitse, kim size akarsu icat edip getirir? Elbette ancak Allah getirir. Kalem Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını ilk ayette geçen kalem kelimesinden almıştır. 17, 33 ve 48 ila 50. ayetleri Medine'de inmiştir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Nun. Kaleme ve onunla yazılanlara andolsun. Resulüm, sen Rabbinin nimeti sayesinde bir mecnun değilsin. Doğrusu senin için elbet kesintisiz ve minnetsiz bir mükafat vardır. Ve şüphesiz sen pek evrensel, genel geçerli mükemmel bir ahlak üzerindesin. Fitneye, deliliğe tutulanın hanginiz olduğunu yakında göreceksin. Onlar da görecekler. Şüphesiz Rabbin, o kendi yolundan sapanı en iyi bilendir. O doğru yolu bulanları da en iyi bilendir. Artık seni ve Kur'an'ı yalanlayan ve bu tavırda olanlara itaat etme. Çünkü onlar arzu ettiler ki sen yumuşak davranasın da taviz veresin. Şirk düzenlerine çatmayasın, uzlaşasın ve hoşlarına gidecek işler yapasın da böylece kendileri de sana yumuşak davransınlar. Şunların hiçbirine boyun eğip yakınlık gösterme. Doğruya eğriye, alabildiğine yemin eden aşağılığa. Daima onu bunu ayıplayana, hep kovuculuk için gezene. Din adına yapılan hayrı, iyi olanı yapmaya daima engel olana, saldırgana, günaha dadanmışa. Sert, kaba olana. Bundan başka da kötülükle dine aykırı olanı yapmada damgalı ve soysuz kimseye, malı ve oğulları vardır, çevresi geniştir, güçlüdür diye boyun eğip yakınlık gösterme, izzeti ve ikbali Allah katında ara. Çünkü ona ayetlerimiz okunduğu zaman, bu evvelkilerin masallarıdır der, burun kıvırır. Biz onun yakında hortumu olan burnunun üzerini damgalayacağız. Rezillik nişanıyla kibrini kıracağız. Resulüm, doğrusu biz o bahçe sahiplerini belaya uğrattığımız gibi bunları da belaya uğratırız. Hani onlar sabah olunca fakirler görmeden onu mutlaka devşireceklerine yemin etmişlerdi. Allah izin verirse diye istisna da yapmıyorlardı. Kendi kendilerini yeterli görüyorlardı. Fakat onlar uyurlarken hemen Rabbin tarafından dolaşan bir afet onu sardı da o bahçe kökünden simsiyah kesiliverdi. İşte sabaha karşı, hadi devşirecekseniz mahsulünüzün başına erkenden çıkın diye birbirlerine seslendiler. Onlar, aman ha, bugün hiçbir yoksul karşınıza çıkıp oraya girmesin diye fısıldaşarak gittiler. Fakirleri men etmeye güçleri yetecek edasıyla erkenden gittiler. Fakat
birdenbire onu harap olmuş, kapkara görünce, "Herhalde yolu şaşırdık, yanlış geldik," dediler. Bahçeleri olduğunu anladıklarında ise, "Hayır, asıl mahrum kalmış olanlar biziz," dediler. Onların en insaflısı, "Ben size demedim mi, Allah'a sığınıp onu tesbih etmeli değil miydiniz?" dedi. Onlar, "Rabbimizi zulümden tenzih ederiz. Hakikaten biz zalimlermişiz," dediler. Sonra dönüp birbirlerini kınamaya başladılar. Dediler ki, "Yazıklar olsun bize. Doğrusu biz azgınlarmışız. Umulur ki Rabbimiz bize bunun yerine ondan daha hayırlısını verir. Hakikaten biz bütün isteklerimiz için Rabbimize yönelenleriz. İşte azap böyledir. Ahiret azabı ise daha büyüktür. Keşke onlar bunu bilselerdi. Şüphesiz muttakiler için Rableri katında nimetleri tükenmez cennetler vardır. Biz Müslümanları hiç suçlu kafirler gibi yapar mıyız? Size ne oluyor? Bilginiz olmayan şeyler ve ahiret hakkında nasıl hüküm verebiliyorsunuz? Yoksa içinde beğendiğiniz şeyler sizindir diye yazan size mahsus bir kitap var da ondan mı okuyorsunuz? Yahut hükmettiğiniz şeyler sizindir diye üzerimizde sizin için lehinize verilmiş kıyamete kadar sürecek yeminler mi var? Resulüm, sor kendilerine, onlardan hangisi bunun savunucusu olacaktır? Yoksa onların bu sözlerini savunacak ortakları mı var? Eğer sözlerinde doğruysalar, önlerinde sevinç gösterisinde, dilek ve şikayetlerde bulunup putlaştırdıkları ortaklarını da getirsinler. O gün keşfi sağak olacak, hakikat perdesi açılıp etekler tutuşacak ve secdeye davet edilecekler. Fakat namazı kılmayanlar, münafıklar ve riyakarlar buna güç yetiremeyecekler. Artık gözleri dehşetten öne eğik bir halde, kendilerini kımıldayamayacak bir horluk ve aşağılık kaplar. Çünkü onlar dünyada sağ salimken ezanlarla Allah'a secdeye çağrılırlar, fakat büyüklenerek yan çizerlerdi. O halde Resulüm, bu sözü, Kur'an'ı yalanlayan kimseleri bana bırak. Biz kendilerine nimet versek bile onları bilmeyecekleri bir yerden yavaş yavaş azaba yaklaştıracağız. Onlara mühlet veriyorum. Onlarsa bunu düşünmeyip asiliğe devam ediyorlar. Doğrusu benim tuzağım çok sağlamdır. Kurtulamazlar. Yoksa sen onlardan bir ücret istiyorsun da bu yüzden onlar ağır bir borç altında mı kalıyorlar? Yahut gayba ait bilgi onların yanında da artık mukadderatı onlar mı yazıyorlar? Resulüm, o halde sen Rabbinin hükmüne sabret. O balık sahibi Yunus gibi olma. Hani o kavmine karşı öfke ve kederle dolu olarak Allah'a seslenmişti. Şayet Rabbinden bir nimet ona yetişmeseydi, sabırsızlığından mutlaka yerilmiş, kötü bir halde çıplak ve ıssız bir alana atılacaktı. Fakat Rabbi duasını kabul edip tekrar onu seçti de yeniden vahyine devam edip onu iyilerden yaptı. Doğrusu o küfre sapanlar, zikri, Kur'an'ı işittikleri zaman az kalsın seni gözlerinin çarpıcı bakışlarıyla yıkacaklardı. Ayrıca hasetlerinden, "O delinin biridir," diyorlardı. Oysa o Kur'an alemler için ancak bir öğüt ve hatırlatmadır. Başkası değildir. Hakka Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 52 ayettir. Adını vuku kesin olan kıyamet anlamındaki ilk ayetinden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Gerçekleşecek olan. Evet. Nedir o muhakkak gerçekleşecek olan? Elbette o gerçekleşecek olan kıyamettir ki

onun ne olduğunu sen nereden bileceksin? Semud ve Ad kavimleri o dehşetle başa gelecek olan kıyameti yalanladılar. Semud'a gelince onlar korkunç bir ses ve sarsıntıyla helak edildiler. Ad kavmine gelince onlar da azgın bir fırtınayla helak edildiler. Allah onu 7 gece ve 8 gündüz köklerini kesmek için ardı ardına onların üzerine musallat etti. O zaman orada olsaydın, o kavmin içi boş hurma kütükleri gibi ölüp yıkılmış olduğunu görürdün. Şimdi onlardan geride kalan bir şey görüyor musun? Firavun da, ondan öncekiler de ve altüst olan yerlerin halkı da, Lut kavmi de hep o günahı işleye geldiler. Rablerinin peygamberlerine karşı geldiler ve onların getirdiklerini kabul etmediler. O da onları şiddeti gittikçe artan bir yakalayışla yakalayıverdi. Bilesiniz ki sular tufanla yükselip taştığı zaman onların nesilleri olan sizi akıp giden gemide biz taşıdık. Onu size bir öğüt ve ibret yapalım. İşitip belleyen kulaklar da onu bellesin diye. Artık sura bir tek üfürüşle üfürüldüğü zaman yer ve dağlar yerlerinden kaldırılıp bir çarpışta birbirine çarpılıp ufalandığı zaman, işte o gün o en büyük hadise olmuş, kıyamet kopmuştur. Gök yarılmış, o gün artık her şey yıkılıp yok olmaya yüz tutmuştur. Melekler onun kenarlarında başka göreve çekilmiş durumdadır. O gün Rabbinin arşını bunların üst kısmında bulunan 8 melek taşır. O gün Allah'ın huzuruna size ait hiçbir sır gizli kalmamak şartıyla arz olunursunuz. Artık o gün kitabı sağ elinden verilen der ki, alın kitabımı okuyun. Doğrusu ben zaten hesabıma kavuşacağımı kesin biliyordum. Artık o hoşnut kalacağı bir hayat içindedir. Toplanacak meyveleri sarkmış yüksek bir bahçededir. Geçmiş günlerde takdim ettiğiniz iyi amellerden dolayı afiyetle yiyin, için denilir. Kitabı solundan verilense der ki, keşke bana kitabım verilmeseydi. Hesabımın ne olduğunu hiç bilmeseydim. Keşke o ölüm her şeyi bitirmiş olsaydı. Malım bana hiçbir fayda vermedi. Bütün saltanatım da benden yok olup gitti. Allah görevli zebanilere şöyle buyurur. Tutun onu, ellerini boynuna bağlayın. Sonra onu o dehşetli ateşe yaslayın. Sonra uzunluğu 70 arşın olan bir zincire bağlayın. Cehenneme atın. Çünkü o yüce Allah'a inanmazdı. Yoksulun yiyeceğiyle de ilgilenmez, teşvik de etmezdi. Bugün artık o küfre sapan, inkar edene burada hiçbir yakın akraba ve dost yoktur. İrinden başka yiyecek ve içecek yoktur. Onu bilinçli günah işleyenlerden başkası yemez. Artık gördüklerinize ve görmediklerinize yemin ederim ki şüphesiz o Kur'an hakikaten çok şerefli bir elçinin Allah'tan getirdiği sözüdür. O bir şair sözü değildir. Siz hala ne de az inanıyorsunuz. O bir kahin sözü de değildir. Siz pek az düşünüyorsunuz. O alemlerin Rabbinden indirilmedir. Eğer peygamber sözlerin bir kısmını kendiliğinden bizim adımıza uydursaydı, onu kuvvetle yakalar, onun güç ve kuvvetini alır, sonra da onun can damarını keserdik. Sizden hiçbiriniz de buna engel olamazdı. Gerçekten o Kur'an günahlardan korunanlar için bir öğüt ve hatırlatmadır. Fakat biz kesinlikle biliyoruz ki içinizde bunu yalanlayanlar vardır. Muhakkak ki o Kur'an inkarcılara elbet bir hasret, bir iç yarası doğuracaktır. Şüphesiz o kesin gerçektir. O halde o büyük Rabbinin adını tesbih et ve tenzih et.
Me'arid Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 44 ayettir. Adını 3. ayette geçen Me'arid kelimesinden almıştır. Me'arid, Me'arid'in çoğulu olup yükselme dereceleri demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Bir kişi başlarına inecek azabı sordu. O kafirlere mahsustur ki onu onlardan hiçbir savacak yoktur. O azap bütün derecelerin sahibi Allah tarafındandır. Melekler ve ruh, Cebrail, miktarı sizce 50 bin yıl olan bir gün içinde ona ulaşır. Resulüm, o halde sen güzel bir sabırla katlan. Doğrusu onlar onu uzak görürler. Bizse onu yakın görüyoruz. O gün gök cisimleriyle erimiş maden gibi olacak. Dağlar da atılmış rengarenk yün gibi olacak. Hiçbir yakın akraba ve dost bir yakınını birbirinin halini sormayacak. Onlar sadece birbirlerine gösterilecekler. Fakat birbirleriyle meşgul olamayacaklar. Suçlu, o günün azabından kurtulmak için ister ki oğullarını, karısını ve kardeşini, kendisini barındıran sülalesini ve yeryüzünde bulunan her şeyi fidye versin de nihayet kendisini azaptan kurtarsın. Hayır, kurtaramazlar. Çünkü o alevli bir ateştir. Başın ve diğer uzuvların derisini kavurup soyandır. O ateş, iman ve itaate arka dönüp de yüz çevireni, malı ve parayı kasada toplayıp da Allah için zekat vermeyip saklayanı kendisine çağırır. Hakikaten insanlardan bir kısmı gayet hırslı ve sabırsız olarak yaratılmış, tatminsiz bir hayata sahiptir. Kendisine şer dokunduğu zaman sızlanıp feryat eder. Ona hayır dokununca da çok cimri kesilir. Ancak namaz kılanlar öyle değildir. Onlar güzel huy sahibi olarak namaza devamlıdırlar. Hiçbir meşguliyet kendilerini namazdan alıkoyamaz. Onlar bilirler ki gerek dilenen, gerekse utancından istemeyip mahrum kalan fakire vermek için mallarında belli bir hak vardır. Onlar, o namaz kılanlar, hesap gününü tasdik ederler. Onlar, Rablerinin azabından korkarlar. Çünkü Rablerinin azabına karşı güven içinde olmuş değillerdir. Onlar edep yerlerini, eşleri ve ellerinin altında malik oldukları cariyeleri dışında herkesten koruyanlardır. Şüphesiz ki onlar bundan dolayı kınanmazlar. Ama bundan ötesini arayanlarsa, işte onlar haddi aşanların ta kendileridir. Onlar emanetlerini ve ahitlerini gözetenlerdir. Onlar şahitliklerini dosdoğru yapanlardır. Onlar namazlarını şartlarına ve gayesine uymakla muhafaza edenlerdir. İşte bunlar cennetlerde ikram olunurlar. İnkar edenlere ne oluyor ki sağdan soldan ayrı ayrı gruplar halinde sana doğru boyunlarını uzatıp koşmaktadırlar. Onlardan her biri nimetleri bol, naim cennetine sokulacağını mı umuyor? Hayır, öyle bir şey yok. Biz onları bildikleri atılan meniden yarattık. Yine hayır, durum onların zannettikleri gibi değildir. Doğuların ve batıların Rabbi olan ben yemin ederim ki, şüphesiz o inkar edenleri kendilerinden daha hayırlısıyla değiştirmeye elbette kadiriz. Biz önüne geçilebileceklerden de değiliz. O halde onları şimdilik kendi hallerine bırak. Tehdit edildikleri azap günlerine kavuşuncaya kadar batıl yaşayışları içine dalsınlar, oynaya dursunlar. O gün onlar sanki dikilen putlara koştukları gibi kabirlerden süratle çıkacaklar. Gözleri dehşetten öne eğik, kendilerini bir horluk ve aşağılık kaplamış olarak koşarlar. İşte bu onların tehdit edildikleri gündür. Nuh Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. Adını, konusu olan Hazreti Nuh
ve tebliğinden almıştır. 28 ayettir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Doğrusu biz Nuh'u kendilerine acıklı bir azap gelmeden önce kavmini uyar diye kavmine gönderdik. Dedi ki, ey kavmim, şüphesiz ben sizin için gönderilmiş apaçık bir uyarıcı peygamberim. Allah'a kulluk edin. Ona karşı gelmekten sakının ve bana itaat edin ki Allah da sizin günahlarınızı bağışlasın ve azap etmeksizin sizi belli bir vakte kadar geciktirsin. Çünkü Allah'ın takdir ettiği vakti geldiği zaman artık geri bırakılmaz. Keşke bilseydiniz, iman ederdiniz. Nuh tekrar dedi ki, ey Rabbim, hakikaten ben kavmimi gece ve gündüz imana davet ettim. Fakat benim davetim ancak onların imandan kaçışını artırdı. Doğrusu ben, kendilerini bağışlaman için imana gelsinler diye ne zaman davet etsem parmaklarını kulaklarına tıkadılar. Beni görmemek için elbiselerine büründüler. Şirke ve küfre sapmada ısrar ettiler ve büyüklendikçe büyüklendiler. Sonra hakikaten ben onları yüksek sesle davet ettim. Daha sonra ben onlara hem açıktan açığa tebliğ ettim, hem de gizliden gizliye onlarla konuştum. Dedim ki, artık Rabbinizden mağfiret dileyin, istiğfar edin ve yağmur için dua edin. Çünkü o çok bağışlayıcıdır. İstiğfarınız ve duanız sebebiyle Allah gökten üstünüze bol yağmur göndersin. Sizi mallar ve oğullarla desteklesin. Size bahçeler meydana getirsin ve size ırmaklar akıtsın. Size ne oluyor da Allah'ın büyüklüğünü takdir edip inanmıyorsunuz? Halbuki o sizi türlü türlü hallere koyarak yarattı. Allah'ın yedi göğün katlarını, katmanlarını birbiriyle ahenkli olarak nasıl yarattığını görmediniz mi? Bunların içinde aya aydınlık verip güneşi de ışık kaynağı bir kandil yapmıştır. Allah bitkilerde olduğu gibi sizi de yerden yetiştirdi. Sonra sizi yine oraya döndürecek ve mahşerde kabirlerden diriltip çıkaracaktır. Allah onda geniş geniş yollar açıp gidesiniz diye yeri sizin için bir yaygı yapmıştır. Bundan sonra Nuh dedi ki, ey Rabbim, bu öğütlere rağmen doğrusu onlar bana karşı geldiler. Malı ve çocuğu kendisine ziyandan başkasını artırmayan şımarık, zengin kimselerin peşinden gittiler. Büyük büyük hile ve tuzaklar kurdular. Dediler ki, ilahlarınızı sakın terk etmeyin. Putların en büyükleri olan Veddi, Suva'yı, Yeus'u, Yeuk'u ve Nesr'i asla bırakmayın. Hakikaten onlar birçoğunu saptırdılar. Rabbim, sen de zalimlere şaşkınlıktan başka bir şey artırma. İşte sırf bu günahlarından dolayı tufanla suda boğuldular. Ardından da ateşe sokuldular. Kendilerine Allah'tan başka yardımcılar da bulamadılar. Nuh dedi ki, ey Rabbim, yeryüzünde kafirlerden hiç kimseyi bırakma. Çünkü sen onları bırakırsan hem kullarını saptırırlar, hem de kendileri gibi ahlaksız ve kafir çocuklar dünyaya getirirler. Ey Rabbim, beni, anamı, babamı, iman etmiş olarak evime, mescide veya gemime gireni, kıyamete kadar gelecek mümin erkekleri ve mümin kadınları sen bağışla. Zalimlere de helakten başka bir şey artırma. Cin Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 28 ayettir. Cinler ruhani, latif varlıklardır. Zariyat suresinin 56. ayetine göre bunlar da insanlar gibi sorumludur. Müslüman ve kafirleri vardır. Kafirleri şerlidir. Şeytan da kafirler grubundandır. Bu surede cinlerden bir grubun gelip Hazreti Peygamber'den Kur'an dinledikleri ve iman ettikleri anlatılmaktadır.
Rahman

ve Rahim Allah'ın adıyla. Resulüm, de ki, cinlerden bir topluluğun Kur'an'ı dinledikleri ve şöyle söyledikleri bana vahyolundu. Doğrusu biz doğru yola çağıran, hayranlık veren bir Kur'an dinledik ve ona iman ettik. Artık Rabbimize hiçbir şeye asla ortak koşmayacağız. Doğrusu Rabbimizin şanı pek yücedir. O ne bir zevce ne de bir çocuk edinmiştir. Hakikaten bizim beyinsizimiz, iblis ve taifesi Allah hakkında gerçek dışı, yalan yanlış şeyler söylüyormuş. Doğrusu biz de insanların ve cinlerin Allah'a karşı asla yalan söylemeyeceğini sanmıştık. Şu da bir gerçektir ki, insanlardan bir takım erkekler korkulu durum ve yerlerde bir takım erkek cinlere sığınırlardı da onların azgınlık ve şımarıklıklarını artırırlardı. Hakikaten onlar, insanlar da sizin zannettiğiniz gibi Allah'ın hiç kimseyi asla diriltemeyeceğini sanmışlardı. Doğrusu biz melekleri dinlemek için göğü yokladık. Fakat onu sert bekçilerle ve akıp yakan alevlerle dolu bulduk. Ve biz önceden meleklerden haber dinlemek için onların oturulacak yerine otururduk. Artık kim dinlemek isterse kendisini gözetleyen bir alev buluyor. Yeryüzündekilere bir fenalık mı istendi, yoksa Rableri onlar için bir hayır mı diledi? Doğrusu biz bilmeyiz. Hakikaten biz cinlerden iman etmiş iyi kimseler olduğu gibi bunun dışında olan kötüler de var. Biz çeşit çeşit yollar tutmuşuzdur. Hakikaten biz Kur'an'ı dinleyince anladık ki yeryüzünde kalsak da Allah'ı asla aciz bırakamayız. Göğe kaçmakla da onu asla aciz bırakamayız. Elinden kurtulamayız. Hiç şüphesiz biz hidayet rehberini Kur'an'ı dinleyince ona iman ettik. Kim de Rabbine iman ederse ne hakkının eksik verilmesinden ne de zulme ve zillete uğramaktan endişe eder. Doğrusu biz cinlerden Müslüman olanlar da var, hak yoldan sapan zalimler de vardır. Müslüman olanlarsa işte onlar doğru yolu araştırıp bulanlardır. Hak yoldan sapanlarsa artık cehenneme odun olmuşlardır. Cinlerin bu sözlerinden sonra Allah buyurur ki, eğer onlar, insanlar ve cinler, hak yol İslam'da dosdoğru gitselerdi, bu hususta kendilerini imtihan edelim, imanda sebat eden ve şükredenleri görelim diye, elbette onlara bol bir su, bereket ve rızık verirdik. Kim de Rabbinin zikrinden, ibadet ve itaatinden yüz çevirirse, Rabbi onu şiddeti gittikçe artan çetin bir azaba sokar. Şüphesiz ki bütün secde edilen yerler, mescitler, Allah'a yaklaşmak ve ona teslimiyeti göstermek içindir. O halde Allah ile beraber başka birine sığınıp yalvarmayın. Doğrusu Allah'ın kulu Muhammed kalkıp ona dua ve ibadet ederken, cinler hayretten ya da müşrikler kötülük yapmak için neredeyse etrafında keçeler gibi sımsıkı birbirlerine yapışık oluyorlardı. Resulüm, de ki, ben sadece Rabbime yalvarırım ve hiç kimseyi ona ortak koşmam. De ki, doğrusu size ne bir zarar ne de bir fayda vermeye kadir bulunuyorum. De ki, doğrusu ben saparsam beni de Allah'ın azabından hiç kimse koruyamaz ve ondan başka bir sığınılacak da asla bulamam. Benim elimden gelen ancak Allah'tan geleni ve onunla peygamberlik görevlerini tebliğdir. Kim de Allah'a ve Resulüne isyan eder, emirlerini dinlemez ve kabullenmezse, muhakkak ona ve benzerlerine içinde ebedi kalacakları cehennem ateşi vardır. Nihayet onlar, tehdit edildikleri azabı gördükleri zaman, kimin yardımcılarının daha zayıf ve sayısının daha az olduğunu bilecekler. Resulüm, de ki,

nazil olmuştur. 20 ayettir. 11 ve 20. ayetleri Medine'de inmiştir. İlk ayetindeki kelime surenin adı olmuştur. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtünüp bürünen Resulüm! Gece ya biraz uyumanın dışında kalk ibadet et, ya da yarısında kalk. İster o yarısından biraz eksilt, ister onu biraz artır. Kur'an'ı da tertil ile oku. Doğrusu biz senin üzerine sorumluluğu ağır bir söz olan Kur'an'ı vahyedip bırakacağız. Gerçekten gece ibadete kalkış, kendini vermen için daha uygun ve okuyuş bakımından da daha etkilidir. Çünkü gündüzde senin uzun meşguliyetin vardır. Gece gündüz Rabbinin ismini an ve ibadet için her şeyden, masivadan, dünya sevgisinden kesilerek ona dön. O, doğunun ve batının Rabbidir. Ondan başka hiçbir ilah yoktur. Yalnız onu vekil tut, ona bağlan ve yalnız ona kulluk et. O puta tapanların söylediklerine karşı dayan, metanetli ol. Onlardan güzel bir ayrılışla ayrıl. Varlık sahibi olup da seni yalan sayanları bana bırak ve onlara biraz mühlet ver. Çünkü bizim yanımızda boğazlarına takılacak bukağalar, şiddetli bir ateş, bir de boğazdan geçmeyen bir yiyecek ve acıklı bir azap vardır. O gün yeryüzü ve dağlar sarsılır, dağlar dağılıp çökmüş bir kum yığını olur. Ey insanlar! Size emirleri tebliğ eden ve kıyamet günü de üzerinize şahit olan bir peygamber gönderdik. Nitekim Firavun'a da bir peygamber göndermiştik. Firavunsa o Resul'e karşı geldi, Allah yerine kendi emirlerini geçerli kıldı. Biz de onu en ağır bir ceza ile yakalayıp alıverdik. Eğer inkar ederseniz, şiddetinden çocukları bile ak saçlı bir ihtiyar yapıverecek o günün şiddetinden nasıl korunacaksınız? Gök o günün dehşetinden dolayı yarılmış, onun vaadi mutlaka yerine gelmiştir. Şüphesiz ki bu ayetler bir öğüt ve uyarıdır. Artık kim dilerse Rabbine giden bir yol seçer. Resulüm, şüphesiz Rabbin biliyor ki sen gecenin üçte ikisine yakınını, yarısını ve üçte birini ayakta durup ibadetle geçiriyorsun. Ve seninle beraber olanlardan bir topluluk da böyle yapıyor. Geceyi ve gündüzü Allah takdir eder, ölçer. Allah sizin onu, o gece ayakta durma miktarını böyle sayıp tam başaramayacağınızı bildi de sizi affetti. Farz kılmayıp onu kolaylaştırdı. Artık namazda Kur'an'dan kolay gelen miktarı okuyun. O içinizden bir kısmının hasta durumda, diğer kısmının Allah'ın lütfundan nasip arayarak yeryüzünde yol kat edecek ve bir diğerinin de Allah yolunda savaşacak olduğunu bilmektedir. O halde ondan kolay gelen miktarı okuyun. Farz namazı da hakkıyla kılın. Zekatı verin ve Allah'a güzel, gönül hoşluğuyla bir borç verin. Karşılığını Allah'tan almak üzere iyilik yapın. Kendiniz için önden, dünyadayken ne gönderirseniz Allah katında onu daha hayırlı ve mükafatça daha büyük bulacaksınız. Allah'tan mağfiret dileyin. Şüphesiz Allah çok bağışlayan, çok merhamet edendir. Müddessir Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 56 ayettir. Adını ilk ayette geçen ve örtüsüne bürünen anlamındaki aynı kelimeden almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Ey örtüsüne bürünen Resul! Kalk insanlara uyar. Rabbini tekbir et, büyükle. Elbiseni, kendini, kişiliğini ve seni çevreleyeni
her türlü kirden arındır.

azaba götürecek şeyleri terke devam et. İyiliği karşılığında daha çoğunu umarak yapma. Rabbin için her şeye katlan. O sura üfürüldüğü zaman, işte o gün zor bir gündür. Kafirlere kolay değildir. Tek başına hiçbir şeysiz, çıplak yarattığım adamı da bana bırak. Ona hem bolca mal verdim, hem de yanında hazır bulunan oğullar verdim. Kendisine bu nimetleri döşedikçe döşedim. Sonra yine de hırsla artırmamı ister. Hayır, artırmayacağım. Çünkü o bizim ayetlerimize karşı oldukça inatçıydı. Ona zor bir meşakkat yükleyeceğim. Onu sarpa sardıracağım. Çünkü o, Velid bin Muğire, Kur'an hakkında uzun uzun düşündü, ölçtü, biçti. Kahrolası nasıl da ölçtü biçti. Yine kahrolası aklınca nasıl ölçtü biçti. Sonra baktı. Baktı da söyleyecek söz bulamayıp surat astı ve kaşlarını çattı. Sonra arka döndü ve büyüklük tasladı da. Bu öğretilip rivayet edilen bir sihirden başka bir şey değildir. Bu sadece insan sözüdür, dedi. Onu o güç yetiremeyeceği Sekar'a, cehenneme atacağım. Sen biliyor musun Sekar nedir? O ne geride bir şey bırakır ne de tekrar tekrar yakmaktan vazgeçer. O durmadan yenilenen, derileri yakıp simsiyah kavurandır. Onun üzerinde 19 muhafız melek vardır. Biz o ateşin zebanilerini sadece meleklerden kıldık. Onların sayısını da o inkar edenler için ancak bir imtihan yaptık. Böylece kendilerine kitap verilenler de Kur'an'ın hak olduğuna iyice inansınlar. İnananların da imanı artsın, kuvvetlensin diye. Artık hem kendilerine kitap verilenler hem de müminler şüpheye düşmesinler. Bu kalplerinde bir hastalık bulunanlarla kafirler, Allah bu misalle ne demek istemiş olabilir desinler diyedir. İşte böylece Allah dilediğini niyet ve amellerinin gereği olarak sapıklıkta bırakır, dilediğini de doğru yola iletir. Rabbinin ordularını kendisinden başkası bilemez. Bu cehennem yahut zebanilerin sayısı insanlara ibret için bir hatırlatmadan başka bir şey değildir. Hayır, onlar öğüt almazlar. Ay hakkı için, dönüp geldiği zaman gece hakkı için, ağardığı sırada sabah hakkı için, muhakkak o cehennem büyük belalardan biridir. Hem sizden ibadet ve hayırda ileri geçmek veya geri kalmak isteyenleri korkutmak için insanlara uyarıcıdır. Her nefis kazandığına bağlıdır. Ancak bahtiyar olan, defteri sağından verilenler böyle değildir. İman edip iyi amelleriyle kurtulmuşlardır. Onlar cennetlerdedirler. Onlar suçlulara sizi kavurucu ateşe sokan nedir diye uzaktan sorarlar. Günahkarlar derler ki biz namaz kılanlardan değildik. Yoksula yedirmezdik. Kur'an'ın buyruklarını bırakıp batıl şeylere dalanlarla beraber biz de dalardık. Ceza gününü yalan sayardık. Nihayet bu haldeyken bize gelmesi kesin olan ölüm gelip çattı. Artık onlara şefaatçilerin şefaati fayda vermez. Böyleyken onlara ne oluyor da sanki aslandan ürküp kaçan yaban eşekleri gibi hala Kur'an'daki öğütten yüz çeviriyorlar. Fakat onlardan herkes kendisine Allah tarafından dağıtılmış sahifeler verilmesini istiyor. Hayır, bu olacak şey değildir. Doğrusu onlar bu alaycı sözleriyle ahiretten korkmuyorlar. Bilakis korkmaları gerekir. Şüphesiz o Kur'an da hayatta esas alınacak bir öğüttür. Artık kim dilerse onu düşünüp öğüt alsın. Ne var ki Allah dilemedikçe onlar öğüt alamazlar. Saygıyla emirlerine itaat edilmeye layık.

layık olan ancak O'dur. Mağfiret sahibi de O'dur. Kıyamet Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 40 ayettir. Adını ilk ayetinde zikredilen ve bütün surenin konusunu teşkil eden kıyametten almıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Yemin ederim o kıyamet gününe. Yemin ederim gafletten uyanıp günahına karşı kendini çokça ayıplayan o nefse. İnsan kendisinin kemiklerini bir araya toplayamayacağımızı mı sanıyor? Evet, onun parmak uçlarını bile en ince çizgisine kadar yeniden düzenlemeye kadiriz. Fakat insan önündeki kıyamet gününü yalan saymak ister. Kıyamet günü ne zaman diye sorar. Ama göz dehşetten kamaştığı, ay tutulup artık karardığı, güneş ve ay bir araya getirildiği zaman, işte o gün insan kaçacak yer neresi der. Hayır, hiçbir sığınacak yer yoktur. O gün varıp durulacak yer ancak Rabbinin huzurudur. O gün insana yapıp önden yolladığı ve yapmayıp geri bıraktığı amelleri haber verilir. Doğrusu insan kendi nefsine yaptıklarına karşı şahit olacaktır her ne kadar mazeretlerini ortaya atsa da. Resulüm, vahiy geldiği zaman onu alelacele almak için bitmeden dilini hareket ettirme. Şüphesiz ki onu kalbinde toplamak ve sana okutmak bize aittir. Onu Cebrail vasıtasıyla sana okuduğumuz zaman onun okunuşuna uy. Sonra şüphesiz onu açıklamak da bize aittir. Hayır, hayır ey insanlar! Siz çoğunuz çabuk geçen şu dünyayı seviyorsunuz da ahireti bırakıyorsunuz. Bir takım yüzler o gün Rabbinin cemaline bakıp parlayacak. Bir takım yüzler de o gün asık olacak. Çünkü onlar bel kemiklerini kıran bir felakete uğratılacaklarını iyice anlarlar. Dikkat edin, can köprücük kemiklerine dayandığı zaman kim çare bulup şifa verecek denilir. Artık can çekişen hakikaten bir ayrılış olduğunu anlayacak. Can havliyle bacak bacağa dolaşacak. İşte o gün sevkiyat ancak Rabbinedir. İşte o ne samimi inanıp tasdik etti ne de namaz kıldı. Aksine peygamberleri, Kur'an'ı yalanladı ve yüz çevirdi. Sonra çalım satarak yürüyüp ailesine gitti. Hem dünyada layıktır sana bela, daha da layık, hem de ahirette layıktır sana azap, daha da layık. İnsan başıboş bırakılacağını mı sanıyor? O insan akıtılan meninin içinden bir nutfe, sperma değil midir? Sonra bir alaka oldu da Allah onu yaratıp azalarını düzenledi. İşte ondan, o spermadan erkek ve dişi olarak iki sınıf var etti. Şimdi bütün bunları yapan Allah ölüleri diriltmeye kadir değil mi? Elbette kadirdir. İnsan Suresi Medine döneminde nazil olmuştur. Mekke'de indiği de söylenir. 31 ayettir. 24. ayet Mekke döneminde inmiştir. Dehr Suresi de denilir. İlk ayetinde geçen insan kelimesinden dolayı bu adla anılmıştır. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Hakikaten insanı yaratmamızdan önce üzerine öyle uzun bir zaman gelip geçti ki henüz o vakitlerde insan daha yaratılmadığından anılan bir şey değildi. Doğrusu biz insanı kudretimizi gösterelim ve teklifimizle imtihan edelim diye erkekteki çeşitli unsur ve salgılar içindeki genetik kısmının kadındaki sadece yumurtanın spermayla aşılanması ve ondaki genetik kısımla karışmış bir nutfe zigottan yarattık da onu, insanı işiten ve gören bir varlık yaptık. Şüphesiz biz ona doğru yolu gösterdik. İster şükredici olur, kulluğunun gereğini yapar,

var, isterse nankör. Hiç şüphesiz biz kafirler için zincirler, bukağalar, kelepçeler ve alevli bir ateş hazırladık. Doğrusu iyiler, cennette karışımı kafur olan dolu bir kadehten içerler. O kafur bir pınardır ki Allah'ın iyi kulları ondan içerler ve istedikleri yere akıttıkça akıtırlar. Onlar dünyada adaklarını ve ahitlerini yerine getirirler ve fenalığı her tarafa yaygın olan bir günden korkarlardı. Yoksula, yetime ve esire kendilerinin arzu ve ihtiyaçları varken seve seve yemek yedirirler. Doğrusu biz sizi sadece Allah'ın rızası için yediriyoruz. Sizden bir karşılık ve teşekkür de istemiyoruz. Çünkü biz yüzleri ekşiten ve asık suratlı yapan dehşetli ve kara bir günde Rabbimizden korkarız derlerdi. Allah da o günün şerrinden onları korur ve yüzlerini bir parlaklık ve sevince kavuşturur. Nefislerinin arzularına ve eziyetlere dayandıklarından dolayı onları cennet ve ipekle mükafatlandırır. Orada onlar koltuklara dayanmış olarak ne bir güneş sıcağı ne de şiddetli bir soğuk görürler. Ağaçların gölgeleri yakından üzerlerine düşer. Meyveleri de koparmaları için aşağı sarkıtıldıkça sarkıtılır. Onlara sunulmak üzere gümüş kaplar ve billur kupalar dolaştırılır. O gümüş beyazlığında billur kupalar ki onların içindeki şarabı içecekleri bir miktarda ölçerek sunarlar. Orada karışımında zencefil olan dolu kadehlerde cennet şarabı içirilir. O zencefil orada bir pınardır ki ona selsebil adı verilir. Cennet ehline hizmet için çevrelerinde hep aynı yaşta kalacak ölümsüz gençler dolaşır ki onları görünce saçılmış birer inci sanırsın. Orada nereye baksan tarife sığmaz bir nimet, büyük bir mülk ve saltanat görürsün. Üstlerinde yeşil ipekten ince ve kalın elbiseler vardır. Gümüş bileziklerle süslenmişlerdir. Rableri de onlara gayet temiz bir ahiret şarabı içirir. Bu nimetler şüphesiz sizin için bir mükafattır. Çalışmanız da karşılığını bulmuştur denilir. Bu Kur'an'ı gerektiği zamanlarda peyderpey indiren biziz. O halde Rabbinin hükmüne bağlanıp sabret ve dinin emirlerini yerine getirmede onlardan hiçbir günahkar veya nanköre, kafire boyun eğip itaat etme. Ve sabah akşam Rabbinin ismini an. Gecenin bir kısmında ona secde et. Akşam ve yatsı namazlarını kıl ve geceleyin uzun uzadıya onu tesbih et. Teheccüd namazı kıl. Doğrusu onlar acele geçen dünyayı severler de önlerindeki ağır günü bırakırlar. Onları biz yarattık ve eklemlerini ve bütün vücut kısımlarını sıkıca bağladık, sağlamlaştırdık. Biz dilediğimiz zaman onları helak eder, benzerleriyle değiştiriveririz. Yerlerine başka insanları getiririz. Şüphesiz ki bu sure bir öğüttür, hatırlatmadır. Artık kim dilerse Rabbine varan bir yol edinir. Bununla birlikte Allah dilemedikçe siz bir şey dileyemezsiniz. Şüphesiz Allah hakkıyla bilendir, hüküm ve hikmet sahibidir. O dilediğini rahmetine eriştirir. Zalimlere gelince onlar için acıklı bir azap hazırlamıştır. Mürselat Suresi Mekke döneminde nazil olmuştur. 50 ayettir. 48. ayeti Medine döneminde inmiştir. Sure adını 1. ayetteki mürselat kelimesinden almıştır ve gönderilenler demektir. Rahman ve Rahim Allah'ın adıyla. Andolsun emrimizle meleklerden birbiri ardınca gönderilenlere, görevlerine sert rüzgarlar gibi koştukça koşanlara, yaydıkça yayanlara,

0: hak ile batılı, emre göre ayırdıkça ayıranlara, kötülüklerden özür dilemek veya cezaya karşı uyarmak için öğüt, vahiy bırakanlara ki, vaat ve tehdit edildiğiniz şeyler mutlaka olacaktır. Yıldızların ışığı giderildiğinde, gök yarıldığı, dağlar yerinden sökülüp savrulduğunda, peygamberlere, ümmetlerine şahitlik için belli bir vakit verildiğinde, artık kıyamet kopmuştur. Bunları duyanlar, bu hesap hangi güne ertelenmiş derler. Bil ki her şeyi ayırıp hüküm verme gününe ertelenmiştir. O ayırıp hüküm verme gününün ne olduğunu sana bildiren nedir? Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Biz öncekileri bu yüzden helak etmedik mi? Sonra gerideki inkarcıları da onların peşine takarız. Biz günahkarlara böyle yaparız. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Biz sizi hakir bir sudan yaratmadık mı? Hem onu doğum için belli bir vakte kadar sağlam bir yer olan rahme koyduk. İşte bunu biz takdir ettik. Biz ne güzel takdir ediniz. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Yeri hem dirilere hem de ölülere bir toplanma yeri yapmadık mı? Orada yüksek sabit dağlar var etmedik mi? Size tatlı sular içirmedik mi? Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Hadi yalanladığınız azaba gidin denilir onlara. Hadi gidin üç çatallı dumandan bir gölgeye ki o ne gölgelendirir ne de ateşten korur. Çünkü o saray gibi büyük bir kıvılcım saçar. Sanki o sarı sarı erkek develer gibi heybetlidir. Bunları yalanlayanların o gün vay haline. Bu, imana ve Kur'an'a burun bükenlerin konuşamayacakları bir gündür. Onlara izin de verilmez ki özür dilesinler. Bunları yalan sayanların o gün vay haline. Bu ayırt edip hüküm verme günüdür ki, sizi de, evvelki ümmetleri de bir araya toplarız. Eğer sizin kurtulmak için bir hileniz varsa, hemen bana hile yapın da beni atlatın. Öldükten sonra dirilmeyi yalan sayanların o gün vay haline. Doğrusu takva sahipleri, Allah'ın emirlerine uygun yaşayanlar, gölgelerde, pınar başlarında, hem de canlarının istediği meyveler içindedirler. Onlara, işledikleriniz iyi amellere karşılık olarak, afiyetle yiyin, için denilir. Şüphe yok ki, biz güzel hareket edenleri böyle mükafatlandırırız. Bu hakikatleri yalan sayanların o gün vay haline. Ey inkarcılar! Allah'ın emirlerine boyun eğmeyenler, yiyin, biraz daha zevklenin bakalım dünyada. Muhakkak ki sizler suçlusunuz. Bu nimetlerin sorulacağını yalan sayanların o gün vay haline. Onlara rükû edin, Allah'a boyun eğin denildiği zaman rükû etmez, boyun eğmezler ve emirlere itaat etmezler. Bunları gereksiz ve yalan sayanların o gün vay haline. Artık bundan sonra onlar hangi söze inanacaklardır? Yüce Allah doğru söyledi.
1: Feyzül Furkan Kur'an-ı Kerim Meali. Cüz 29'u dinlediniz.
2: Akra Medya mobil uygulaması sizin için yenilendi. Artık daha pratik, daha işlevsel. Bulunduğunuz ya da favori eklediğiniz şehrin namaz vakitleri, kıble konumu, hava durumu, namaz vakitleri bildirimi, geliştirilen medya dinleme özellikleri, açık ya da koyu tema seçenekleri, ayrıca Harem-i Şerif canlı yayını, zengin medya arşivi, dosya haberler, görsel video galeriler. Akra Medya'yı iOS ve Android cihazlarınızdan ücretsiz olarak hemen güncelleyin, yenilikleri siz de keşfedin. Akra Medya, sağduyunun sesi.

0: Kur'an-ı Kerim Hatmi Cüz 29'u dinlediniz.
1: Akra dinliyorsunuz.

Ey gönül, gel başka şeylerden vazgeç. İlahi aşka uy. Allah yolunun yolcuları onu kendilerine kılavuz edinmiştir. Bütün varlıklardan önce var olmuştur aşk. Çünkü insanoğlu aşkın öncesine başlangıç bulamadı. Ey Allah'ım, senden dilerim ki tevfikini bize refik eyle. Bir an bile senin aşkından uzak duruma getirme. Aşkının dışında olanların sevdasını gönlümden al. Aşkını iki alemde bana aşina et. Ey Niyazi, bu yolda mürşid istersen aşka uğur. Peygamberlere ve velilere aşk yol gösterici olmuştur. Aşk yol gösterici olmuştur.

Hadisler Deryası. Merhaba sevgili Akra dinleyicileri. Allah'ın selamı, rahmeti, bereketi, ihsanı ve ikramı üzerinize olsun. Değerli Akra dinleyicileri, hocamız, gönül dostumuz, mürebbimiz Mahmud Esat Coşan'ın yaptığı hadis sohbetini istifadenize sunuyoruz.

Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Hamden kesiran tayyiben mübareken fi ala kulli halin ve fi kulli hin. Ves salatu ve selam ala seyyidina ve senedina ve tacir usina ve üsvetina el haseneti Muhammedinil Mustafa ve ala alihi ve sahbihi ve men tebi'ahu bi ihsanin ila yevmil ceza. Emma ba'du fa'lemu eyyuhel ihvan fe inne eftalel hadithi kitabullah ve eftalel hedi hedi seyyidina Muhammedin sallallahu aleyhi ve sellem ve şerrel umuri muhtesatuhâ ve külle muhtesetin bid'a ve külle bid'atin dalale ve külle dalaletin ve sahibeha fil nar ve bis senedil muttasıl ilen nebi sallallahu aleyhi ve sellem.